Her geldiyse bu muhakkak gelecekti diye düşünüyorsa imanın özüne ermiş demek. Barbaros Hayrettin malum Midillili bir sipahinin oğluydu. Midilli adasından. Bir de onun Oruç Reis diye ağabeyi vardı. Onlar denizde memleketimizi denizlerde koruyorlardı. Çünkü düşmanlar karada bizi yenemeyince kayıklarla, gemilerle denizlerden de bizi vurmaya çalışıyorlardı. Onlara karşı da denizde kuvvet hazırlamak gerekiyordu. Bir gün ağabeyi Oruç Reis gazaya çıkmaya niyetlenmiş. Tecrübesi var ya, diyor ki ağabey çıkma şu mevsimde. Ters bir mevsim. Şu sıra uygun değil. O da çıkıyor. Bir adaya gitmişler. Düşmanla çarpışmışlar. Fakat epeyce zayiat verilmiş. Ölenler şehittir. Kalanlar gazidir. Dönmüş gelmişler. Yaralanmış ağabeyse, ayağını da kesmişler hatta. Demiş ki ağabey bak ben sana ne demiştim? Çıkma şu sefere demiştim. Çıkmasaydın bak bu ayağın kesilmeyecekti demiş. Barbaros Hayrettin bunu kendi hatıralarında yazıyor böyle. Böyle dedim diyor. Onun üzerine demiş ki kardeşim sen bilmez misin ki her şeyi Allahu Teala Hazretleri takdir ediyor. Kaderde ne varsa insanın başına o gelir. Hiç bu senin bu sözünün aslı esası var mı? Ben eğer o sefere çıkmasaydım bile ne olur olur gene bu bacağım kesilirdi. Gene bu iş böyle olurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yani bu söz doğru. Bu itiraz doğru. Ağabeyesinin bu itirazı. Hatta Barbaros Hayrettin de diyor ki ben o zaman aklımı başıma topladım diyor. Ağabeyim benden daha bilgiliydi diyor. Daha fakihti. Dini malumatı daha kuvvetli bir kimseydi. O zaman aklımı başıma topladım, düzelttim diyor. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerime var. Münafıklar demişler ki çıkmayın Medine'den dışarıya. Bu peygambere uyup da Medine'den dışarıya savaşa çıkmayın demişler. Münafıklar, Medine'nin münafıkları. Ondan sonra da çıkınca tabii savaş olunca işte demişler bizim sözümüzü dinleseydi çıkmasaydı bu şeyler, kişiler ölmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki لَبَرَزَلَّذِينَ كُتُبَ عَلَيْهِمِ الْقَتْلِ اِلَى مَدَاجِئِهِمْ eğer çıkmasalardı bile üzerlerine ölmek takdir edilmiş olan, yazılmış olan kimseler gelip şu uzandıkları ölü olarak uzandıkları, şehit olarak uzandıkları yere uzanmış olurlardı. Gene orada olurdu ölümleri. Kurtuluş yok. Yazıldığına göre o orada muhakkak olacak. Bu bir esrarengiz iştir yani. Başka hiç çaresi yok. Allahu Teala Hazretlerinin takdirinden hiçbir yere gidilmez. Allahu Teala Hazretleri benim takdirime rıza göstermeyen benden başka Rab arasın diyor hadis-i şerif. Beğenmedin mi benim takdirimi? Hadi bakalım başka Rab ara. Nereye gideceksin her şey? Velillahi mülkü semavati vel ard. Yerlerin, göklerin mülkü Allahu Teala Hazretleri. Nereye gidiyorsun? Nereye gidersin? Mülkünden kovulursan nereye gideceksin? Onun için takdire rıza göstereceğiz. Ama şundan müşterih olun ki Allahu Teala Hazretleri ve ma ene bizzallamil lil abid kullarına zulmedici değil, zulmetmez. Takdiri hepsi hoştur, hepsi güzeldir, hepsi kulun faydasındadır. Ah bir bilse kul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilse hepsinde fayda vardır. Hastalıkta bir fayda vardır, fakirlikte bir fayda vardır, zenginlikte bir başka fayda vardır. Büyüklükte fayda vardır, küçüklükte fayda vardır, yaşlılıkta fayda vardır, gençlikte fayda vardır. İnsan her devrin icabına göre, her hale göre kulluğunu güzel yapmaya çalışmalı. Likülli şeyin zekatın ve zekatül cesedi es-savmu. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruç tutmaktır. Şu vücudumuzun, bedenimizin de bir zekatı var. Malımızın zekatı ne? Şu kadarını ayırıp fukaraya vermek. Belli bir nispette malımızdan ayıracağız, vereceğiz. Vücudun zekatı ne? Vücudun zekatı da oruç tutmak. Zekatta malda bir eksiklik oluyor gibi değil mi? Para çıkartıp veriyoruz. Ama zekatı verilen mal temizleniyor ve Allah bereket veriyor. Onun içinden bir miktar para dışarıya çıkıyor ama Allah bereket veriyor. Başka yerden çok çok kar eder. Ummadığın karlara nail olur. Belli olmaz o. Zekatı vermediğin zaman da güya para duruyor orada ama aslında zarar. Aslında ondan çeşit çeşit zararlar görürsün. Burnundan fitil fitil gelir. Hastalık olarak gelir. Malına canına bir musibet olarak gelir. Onu daha fazla kat kat fazlasıyla ödersin. Hastanelerde harcarsın. Tamirhanelerde harcarsın. Öyle olur. Vücudun da oruç tuttuğu zaman biraz zayıflıyor. Yağı gidiyor. Süzülüyor vücut ama işte onda sıhhat var. Onda başka karlar, faydalar var. Tutmadığın zaman da
Güya semiriyorsun, şişmanlıyorsun ama onda da zararlar var. Artık tıp bunları bugün anlamış bulunuyor. Demek ki arada oruç tutmalıyız. Yani Ramazan'da hep orucu tutacağız da arada da sünnet-i seniyye olan oruçları tutalım. Mesela pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutar.

Allah-u Teala Hazretlerine kulların amelleri pazartesi, perşembe arz olunur. Ben de bu günlerde oruçlu olmayı severim derdi. Mesela o günlerde oruç tutalım. Kameri ayların, Arabi ayların 13-14-15'inde mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç sevabı çoktur. Daha başka böyle sevaplı oruçları tuta tuta arada oruçla irtibatımızı kaybetmeyelim. Ramazana kadar. Sonra 3 ayların oruçları vardır. Çok sevaplı. O kandil günlerinde, gündüzlerinde tutulan oruçlar vardır. Onları tutalım inşallah. Likülli şeyin ma'dinin. Her şeyin bir madeni vardır. Çıktığı yer vardır, özü vardır. Ve madenü takva, takvanın madeni de kulubul arifin. Ariflerin kalpleridir. Takva da vera gibi günahlardan korkmak, sakınmak demek. Allah'ın azabından, gazabından çekinmek demek. Takva, sakınmak demektir. Verayı ve takvayı biz muhakkak öğrenmeliyiz. Yani öğrenmemiz gereken önemli konulardan birisidir. Vera ve takva dediğimiz şey. Bunun madeni de, kaynağı da ariflerin kalpleridir. Takvayı nereden öğreneceksin? Arif kullar vardır. Allah'ın böyle emirlerini, yasaklarını bilen, dinde fakih, dinde bilgisi yerli yerinde, hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti kendisine ihsan olunmuş. Onların gönülleri iyi sezer. Onların hareketine bak. Şimdi ve alet selasetillezine kullifu ayeti kerimesinin izahında zikrediliyor ki Peygamber Efendimiz'in ashabından 3 kişi onlar sefere giderken geri kaldılar. Sefere iştirak etmediler. Sonunda tabi onlara bir ceza geldi. Allah onlara tevbe nasip eyledi. Şimdi onlardan bir tanesi diyor ki Peygamber Efendimiz seferden döndüğü zaman sefere katılmayan birçok insan vardı Medine'de. Herkes gelip bir mazeret uydurdu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah işte şöyle bir durumum vardı. Onun için ben sefere katılmadım. Kusura bakma işte kazanız mübarek olsun filan. diye Peygamber Efendimiz mazeretlerini dinledi onların diyor. Sıra bana gelince ben de huzuruna gittim. Ya Resulallah eğer bir mazeret uydurmak bahis konusu olsa çok güzel söz söylemesini bilirim. Söyleyebilirim. İkna edici bir şeyler uydurabilirim. Ama hiçbir mazeretim yok. Hiçbir mazeretim yok. Nefis beni aldattı. Ha şu gün hazırlanırım, ha bugün hazırlanırım derken geciktim. Hadi arkalarından yetişirim derken yine de yetişemedim. Tembellendim, ondan kaldım. Suçluyum, kabahatim böyledir diye dosdoğru itiraf etmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz hiç ses çıkartmamış. Onları şöyle bir kenara ayırmış. Onların durumları ötekilere evet evet demiş. Onlar tamam fakat bunların durumları belli değil. Peygamber Efendimiz'in hiç bir şey söylememesi haklarında hüküm ne olacak diye beklemekten. Şimdi bu şahıs diyor ki sordum benim gibi söyleyen başka kimse çıktı mı? İki şahıs daha var dediler diyor. Onların isimlerini verdiler. Baktım diyor. Takva ehli insanlar. Yani iyi kimseler. İyi ki onlarla beraber olmuşum diye sevindim diyor. Mazeret uyduranları sordum. İşte filanca filanca çürük insanlar. İyi ki bunlarla beraber olmuşum diye kendi kendime sevindim diyor. Nitekim ayet-i kerimede de buyuruluyor ki وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadık, doğru sözlü kimselerle beraber olun. Bunlar hakkında inen ayet-i kerimede böyle buyurulmuş. İşte yani takva, Allah korkusu insana böyle kendi aleyhinde de olsa doğruyu söylettirir. Resulullah'ın huzurunda yalan söylenir mi? Ona karşı mazeret uydurulur mu? Onun üzerine kimse bunlarla konuşmasın dedi Peygamber Efendimiz. Kimse konuşmadı. Kimse selamını almasın, selam vermesin bunlara dedi. Hiç kimse selam vermedi. Mescide geliyorlar, gidiyorlar, kimse konuşmuyor, kimse selamlarını almıyor, vermiyor. Ne kadar zor bir durum. Öyle ortada kaldılar. Dünya başlarına dar geldi bu üç kişinin. Ama sonunda ayet-i kerime nazil oldu. Allah-u Teala Hazretleri müminlere tevbe nasip etti. Ve alet felâsetillezîne kullifû seferden geri kalmış o üç kişiye de tevbeyi nasip etti. Tevbelerini kabul etti. Onları temize çıkardı diye ayet-i kerime nazil oldu. Sabahleyin namaz kılıyormuş bir damın üstünde Medine'de. Aşağıdan koşarak birisi seslenerek müjdeli müjdeli şeyi vermek üzere geliyor. Diyor ki müjde hakkında ayet indi hadi gel filan diye sevinerek şey yapıyorlar. İşte Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Allah günahlardan sakınmak, Allah-u Teala Hazretlerinin azabından, gazabından korkmak duygusuna erdirsin de ona göre hareket edelim ve iyi kimselerle, arif kimselerle ahbaplık, arkadaşlık edelim. Onlarla beraber olalım ki takvayı onlardan öğrenelim. Çünkü onların gönülleri takvanın madeni, menbaı. Likülli şeyin miftahun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten her şeyin bir anahtarı vardır.
Ve miftahus semavati, semaların anahtarı da La ilahe illallah sözüdür. La ilahe

illallah sözüdür. Semanın anahtarı ne oluyor derseniz, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki her semaya Allah bir melek vazifelendirmiş. O semadan yukarıya başka bir şey geçirmiyor. Her semanın kapısı var. Hatırlarsınız bu Miraç'la ilgili haberleri Miraç gecelerinde hocalar anlatmışlardır ki Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken her semada Cebrail Aleyhisselam yanında olduğu halde melek durduruyor. Kimsin? Nesin? Bu kimdir diye. Ben Cebrail'im diyor. Bu yanımdaki de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Onun üzerine geçiyorlar. Yani her zamanın bekçisi var, kapısı var, bilmediğimiz esrarı var. Bu ameller de oraya çıkmıyor. Demek ki semaların anahtarı neymiş? La ilahe illallah'mış. İnsan la ilahe illallah diye semaları geçer. Allahu Teala Hazretlerinin huzur âlisine hacetleri ulaşır, dilekleri ulaşır da isteklerine nail olur insan. Onun için bu kıymetli söz, öyle kıymetli söz ki terazinin bir kefesine yerler gökler konulsa, bir kefesine de la ilahe illallah konulsa vallahi daha ağır gelir. Yeminle söylüyor Resulullah Efendimiz. Bu sözün kadrinin kıymetini bilelim. Bu sözü gönlümüze, göğsümüze nakşedelim. Şöyle la ilahe illallah, kalbimizin üstüne de Allah sözü böyle nakşolsun inşallah. Pırıl pırıl böyle yansın. Orada nuru inşallah yansın. Likülli şeyin safbetün. Her şeyin özü iliği hülasası vardır. Ve safbetül imani es-salatu. İmanın özü iliği de namazdır. Ben müminim ama benim kalbim temiz ama hani namazdan ne haber? Namaz yok. Kalbim temiz benim. Bak her şeyin özü iliği vardır. Namaz imanın özü iliğidir. Eğer sen iman ehli bir kimseysen gel bakalım şu Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna şöyle bir kul gibi elini bağla. Ya Rabbi ben senin kulunum de. El pençe divan dur bakalım o huzurda. Bir de şu hiç eğilmeyen kafanı bir eğ bakalım huzurullah'ta. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda bir eğil bakalım. Bir de secdelere sürt bakayım alnını. O burnunu, o alnını secdelere koy bakalım, topraklara koy. Ya Rabbi ben sen kulunum. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Senin hiç şerikin, nazirin, noksanın yok. Her türlü kemal sıfatıyla muttasıpsın. Biz bana her türlü lütfu ihsanı sen eyledin diye bir önünde secde et bakalım. Ne büyük şeref. Müminin miracıdır namaz. Sen o namazı nasıl bir kenara koyarsın, terk edersin? Nasıl bırakırsın? O randevuyu nasıl kaçırırsın? Günde 5 defa senin randevun var, vaatleşmen var. Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkma zamanın var. İmanın özü namazdır. Ahirete gitti mi insan ilk önce ona namazdan sorgu sual olacak. İlk iş hesap var ya, ilk önce namazdan hesaba çekecekler. Namazları ne yaptın? Gel bakalım. İnnes salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Namaz müminlerin üzerine belirli vakitlerde eda edilmesi gereken bir farz idi. Neyledin namazı? Kim namazı eda ettiyse dini ayakta tutmuş demektir. Kim namazı terk ettiyse dinin direğini kırmış, çadırı yerle bir etmiş demektir. Evi yıktı, harap etti evi. Allah bizi ve evlatlarımızı, zürriyetlerimizi ehli salat eylesin. Mukim-i salat eylesin. Namaz kılıcılar eylesin cümle bizi. Namazlar ayırmasın. O şereften bizi mahrum etmesin. Huzurundan kovmasın. Huzurundan kovulma oluyor. Nasip olmuyor. Her şey Allah'tan demedik mi demin? Demek ki öyle bir edepsizlik yapıyorum ki ben Allah beni huzuruna artık nasip etmiyor. Gidemez oluyorum. Almıyor huzuruna. Titremesi lazım insanın. Bir vakti kaçırdığı zaman acaba ben ne kusur ettim de Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna bu sefer çıkmak nasip olmadı diye başını taştan taşa vurması lazım. Yerden yere kendisini çalması lazım. O namazı kaçırdım diye. Ve saffetus salati ettekbiretul ula. Namazın da özü iliği var. O da ilk Allahu Ekber sözüdür. Yani ne demek bu? Namaza erken gel. İmam Allahu Ekber dediği zaman ilk tekbire yetiş. Çok önemli. Eğer onun kadir kıymetini bilse insan o ilk tekbirin sürüne sürüne dizi üstünde emekleyerek gelirdi. O ilk Allahu Ekber demenin kadirinin kıymetini bilseydi. Onun için camiye biraz erkence gelmekte fayda vardır. Ezanı duyunca gelmek olur ama ezandan önce gelmek daha âlâ olur. Gelmeli insan. Namaz vaktini gözlemeli, düşünmeli. Ha namaza 10 dakika var, namaza 5 dakika var diye şıp atlayıp gelmeli camiye. Biraz tesbih çekmeli, biraz Allah demeli.
biraz huzurullah'ta durmayı öğrenmeli. Cahil insanlar, konuşmasını bilmez insanlar bir yere misafirliğe gider. Ev sahibi karşıda oturur, o bu tarafta oturur. Bir şey konuşamaz, başı aşağıda. Laf bilemiyor. Biraz öğren bakalım edep mi Allah'ı? Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunun edebini öğren. Diz çök bakalım. 5 dakika, 10 dakika Allah-u Teala Hazretlerinin evinde onun misafiri olarak şöyle bir şey yap.

bakalım. La ilahe illallah de, Sübhanallah de, Estağfurullah de, Elhamdülillah de. Biraz zikrin lezzetine er. Kulluğun lezzetini bul. Likülli kalbin vesvasın. Her kalbin vesvesesi vardır. Çeşitli şeyler, vesveseler gelir insanın kalbine. Fe izâ fetaka el vesvasu hicâbel kalbi. Vesvese kalbin örtüsünü yırtıp geçerse dışarıya, nataka bihil lisanu. Dil onu söyler. Vesveseyi dil bu sefer ifade etmeye, nakletmeye başlar, konuşmaya başlar. Ve ukhize bihil abdi. O zaman kul onunla mesul olur. Kalpten çıktı, dile geldi, dille söylendi. Kul o zaman mesul olur. Onunla yakalarlar onu. Gel bakalım, niye bunu söyledin, niye bunu ettin diye söylerler. Ve izalem yeftük el kalbe, kalbi geçmezse, velem yantık bihi, kişi onu söylemezse, velem yantık bihi lisanı, dil onu söylemezse, fela harac, bir mahzur yoktur. Yani insanın içindeki o vesvese dile dökülmezse, söylenmezse ondan bir vebal gelmez. Ülema demişlerdir ki, kitaplarda izahatı vardır, insanın içine böyle gelivermiş bir şeyden dolayı, hatırına gelivermiş bir şeyden dolayı ona bir mesuliyet yok. Affediyor Allah-u Teala Hazretleri. Yalnız yerleşmemek şartıyla, temekkün etmeyecek. Yani oraya mekan tutup da o vesvese tamam kuruldu, rahat yer buldu, orası mekan etti. O tarzda olmayacak. O zaman onun da vebali vardır. Kalbinde kötü şey barındırmayacak. Kötü şeye yer yok. Birazcık geldi gitti, hemen def eder. La ilahe illallah dersin, Allah dersin, zikrullahla, tevbeyle, istiğfarla atarsın dışarıya. Gönülde öyle şeyi tutmazsın. Durdu mu vebali var. Biraz geldi gitti mi o zaman mahsuru yok. Oradan bir günah gelmez insana. Leke biha yevmel kıyameti seb'u mi'eti nakatin. Küllüha mahtumettin. Bir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine başı bağlı bir deve getirmiş. Çeke çeke. Ya Resulallah, al bunu Allah yolunda sana veriyorum demiş. Yani cihatta kullan, Allah emrinde, dine, hizmette kullanılsın diye bunu, bu deveyi hediye ediyorum, veriyorum, Allah yoluna veriyorum demiş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, buna mukabil sana kıyamet gününde 700 deve var, dişi deve var. 700 dişi deve var. Şimdi bak, hadis-i şerifleri insan bilirse birbirleriyle irtibatını da kuruyor. Daha önce bu kitabın başında bir hadis-i şerif geçmişti ki, Allah yolunda yapılan masrafların mukabili 700 mislidir. Anaya babaya yapılan masrafların sevabı 700 mislidir. İnsanın kendi aile halkına, evine, barkına yaptığı masrafların sevabı 700 mislidir. Ramazan bayramında kurban keserse onun sevabı 700 mislidir diye bir hadis-i şerif geçmişti. Bak, burada da aynı şeye uygun olarak hadis-i şerifte bildirilmiş ki, çünkü Allah yolunda öyle demiş. Getirmiş deveyi de, dişi deveyi de, ya Resulallah, hazihi fi sebilillah. Bu Allah yoluna verdim bunu diye Resulullah'a teslim etmiş. Ona mukabil Peygamber Efendimiz de bildiriyor ki, sana bunun karşılığında 700 tanesi var ahirette diye. Leki fi zaliki ecrü ma enfakti aleyhim fe enfiki aleyhim. Yani zevceha ve veledeha. Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anhuma zevcesi Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Yanında da bir başka kadınla da yolda karşılaşmış. Gelmişler Resulullah'ın huzuruna kadar, Bilal radıyallahu anh ile karşılaşmışlar. Ona sormuşlar. Ben sorup da size cevabını getirivereyim demiş. Ama demişler, bizim adımızı verme Resulullah'a. İsimsiz olarak sor demişler. Soru şu. Biz kocamıza, yanımızda bulunan, evimizde mesuliyetimizin altında bulunan yetimlere, yavrulara, şeylere bir şey bağışladığımız zaman, yedirip içirdiğimiz zaman, infakta, ihsanda bulunduğumuz zaman bundan bir ecir var mı? Yoksa nasıl olsa onlar benim aile efradım diye, oradan bir ecir yok mu diye bir hatırlarına gelmiş, sormuşlar. Peygamber Efendimiz de bu hadis-i şerifi buyurmuş. Senin için ey kadın, bunda ecir var. Yani kocana ve çocuklara yaptığın hayırlarda, hasenatlarda, masraflarda sana sevap var diye bildirmiş. Bu kadınlar da el işleri yapıp da para kazanıyorlarmış yani. İmkanları varmış şöyle. Hani bazen nakış dikiş bir şey yapıp da kadınlar da para kazanır ya, o durumdalarmış. Lil imami vel müezzini mislu ecru ma sallama ahuma. Bu hadis-i şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten
imamlara ve müezzinlere bir müjde. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, imam ve müezzin için onlarla beraber namaz kılanların sevabı da var. Yani o imam ve müezzinle kimler namaz kılmışsa onların sevabı o imam ve müezzine verilir. Ne kadar güzel, ne hoş bir kazançlı bir meslek olmuş oluyor. Fakat mesuliyeti. Yani eskiler imamlıktan filan bayağı korkmuşlar, kaçırmışlar. Çünkü arkadaki cemaatin bütün vebali onun şeyinde. O öne geçmiş olduğu için. Yalnız fıkıh kitaplarımız yazmıştır ki bir kimse imamlığı güzel yaparsa kendisi de ecir alır, cemaat de ondan faydalanır. İmamlıkta abdest almakta, ahkamına uymakta, vazifesini yapmakta hatası olursa kendisi zararını görür, cemaate bir zarar gelmez. Fıkıh kitapları bunu anlatıyor. Cemaate bir zarar yok. Cemaat rahat. İmam da bütün şey. Vebal, mesuliyet. Ama sevabı da çok o derece. Müezzin içinde öyle. Müezzin yukarıya çıkıp da ezan okuduğu zaman sesinin uzandığı yere kadar bütün mahlukatın hepsi şahit olacak ona. Ve mağfiret olunacak. Mağfiretine vesile olacak. Kıyamet gününde çok şerefli olacaklar müezzinler. Uzun boylu olacaklar. Uzun boyunlu olacaklar. Şerefli, herkes tarafından böyle görünen itibarlı kimseler olacaklar. Allah-u Teala Hazretleri dini vazifelerimizi böyle güzelce yapmayı cümlemize nasip eylesin. Biraz imamlığı, müezzinliği de öğrenmeli yani. Madem böyledir bu iş. Hadi ezan oku diyoruz. Boynunu büküyor, kenara çekiliyor. Biraz çalışmalı insan ezanı. Mesela insan kırda bayırda yolculuk yaparken durdu, namaz vakti geldi, kırda bir ezan okusa, namaz kılsa, Allah'ın bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz mahlukları da iştirak ediyor o namaza. 50 misli oluyor sevabı. 50 misli oluyor. Bir insan evinde namaz kılmayıp camide namaz kılsa 27 kat oluyor sevap. Öyle kırda ezan okuyup da namaz kıldığı zaman 50 misli oluyor. Arada öyle yolculuk yaparken hatırınızda olsun da bir kenara çekersiniz vasıtayı, bir kenarda şöyle ezan okuyup güzelce dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi öyle bir güzel namaz kılarsın. Lissaili hakkun ve inca'e ala teresin. Dilenci için bir hak vardır. Eğer at üstünde bile gelse. Ne demek? Yani dilenci at üstünde de gelse gene ona bir şeyler verin demek. Çünkü insan atı satacak değil ya, karnı aç. Yiyeceği yok. At üstünde gelir de parası yoktur. Kesesini düşürmüştür. Şöyledir böyledir. Kapıyı çalar, bana bir yudum su, birazcık ekmek verin diyebilir, değil mi? Yani böyle bir şey istedi mi, isteyeni mahrum çevirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Mümkün mertebe mahrum etmemeli. Ama şimdi bazıları da oluyor ki cebini para dolduruyor, ondan sonra gidiyor onu şerre kullanıyor. Ha, şerre kullandığını biliyorsan, dilenciliği meslek edinmiş de, ona vermezsin tabii, ona vermemek daha iyi. Hayır yapacak insanı arayıp kollamak, önceden bilmek daha iyidir. Yani mahallende, köyünde, kasabanda kim fakirdir, kim mağdurdur, kim muhtaçtır, onu önceden peylemek uygun olur. Ama birisi de geldi kapında bir şey istiyor, az çok bir şey verir. Belki hakiki fakirdir, belki başka türlüdür, ne olsun. Yani gerisi bize ait değil. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi o. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi mesut, bahtiyar, sait kullar olarak yaşamak nimetine erdirsin. Fatiha-i Şerife, Mâl Besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O

yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden, kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz, o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.
1: Into the darkest storm of ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala has sent his lamp.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad semi'a

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28'i dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Ve an Ebu Hüreyre radıyallahu anhu kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den de şu hadis var. Efdalus siyamu ba'de Ramazan şehrullahil muharram ve efdalus salati ba'del farida salatul leyl. Revahu Müslim'in rahmetullahi aleyh. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde rivayet etmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. En faziletlisi. Muharrem haram aylardandır biliyorsunuz. Senenin birinci ayıdır. Zilhicce'den sonra gelir. Haçtan sonraki ilk aydır. Sene onunla başlıyor. Takvim sonradan çıkmıştır ama haçtan sonraki ay olarak bilelim. Efendim o ayda oruç tutmak çok faziletlidir. Muharrem'in biliyorsunuz 9'unda 10'unda veya 10'unda 11'inde aşure orucu tutmak var. Başında, ortasında, sonunda da tutmak olabilir. Bunları kendim söylüyorum. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur diyor Efendimiz. Sözü bu kadar. Ben izahsa dediğinde öteki sözleri söylüyorum. Ve efdalus salati ba'del farida, farz namazlardan sonra en faziletli namaz da salatül leyl, geceliğin kılınan namazdır. Gece kalkıyorsun, uykunu bölüyorsun, ışık yok, kimse görmüyor, gösteriş yok. Efendim, kendi başına Mevlan ile onun huzurunda dertleşiyorsun, yalvarıyorsun, tevbe istiğfar ediyorsun, gözyaşı döküyorsun, namaz kılıyorsun. Geceliğin kılınan bu iki rekat namaz dünyada ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır kıymetini bilene. Çocuğa çikolatayı mı vereyim, şu zümrütümü vereyim desen, çikolatayı alır, zümrütü ne yapacağım der. Çünkü çocuk bilmiyor. Kıymetini bilene geceliğin kılınan iki rekat namaz şu dünyadan ve şu dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hatta Rabi Bey'deki iskeleli evlerden bile. Bunu da ben söylüyorum, hadiste yok Rabi Bey filan. Yani hepimiz beğeniyoruz ya, böyle sahil, deniz kenarı, vay be, aman ya diye ağzımızın suyu akıyor. Onların hepsinden, Brisbane'ın hepsinden, Avustralya'nın hepsinden, kıtaların hepsinden, dünyanın hepsinden, dünyanın içindeki bütün mücevherattan, toprağın altından, üstünden ne varsa kıymetli şeyler hepsinden daha hayırlı geceliğin kılınan iki rekat namaz. Vay be! Neler kaçırıyormuş millet meğerse. O namazı kılmayınca çok şeyler kaçıyor elden tabii.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil

0: Günaha düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih. Subhanallah zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih. Subhanallah midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada ma halaka fis sema ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik ve subhanallah adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak

0: ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellik

0: ler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhira. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî fenâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ehad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: merhamet eden, rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar, iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı. Akra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şöyle bir teori var. Kişi bir şeye niyet ettiğinde o niyetini gerçekleştirecek enerjiyi beyin üretiyor. Ama biz niyet ediyoruz ama yapamıyoruz. Niyet ediyoruz, yapamıyoruz. Bir süre sonra bilinçaltı bizim bu niyetimizi gerçekçi görmemeye başlıyor ve dirençler oluşuyor. Dirençler oluştuğunda kilodan başlayın da kendimize yabancılaşmaya kadar da bir sürü istenmeyen süreci getiriyor. Ruhsal apseler dediğimiz o apseler bir yerlerde oluşuyor. O zaman bizim somut, yapılabilir, algılanabilir, kolay olandan en zora doğru başlamak. Hani sistemli duyarsızlaşma, hani nefse savaş açmadan, çünkü ifade var ya, eserlerde geçer. Nefse aleni savaş açana nefis galebe çalar. Yani biz onunla baş edemeyiz. Onun için böyle keskin, katı kurallarla plan yapmak yerine yapılan planlara tabi olmak. Mesela Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak. Bilinç seviyesini yüksek tutmak asıl olan. Bu konuda sağlıklı beslenmeden tutun da özellikle dönemimizin en temel sorunu egzersiz. Yani o fiziksel hareket ihtiyacı, günlük olarak bedenin hareket etme ihtiyacı vardır, rızık olarak. Bir hareket alanı vardır ibadetler gibi. Bu hareket becerimizi ortaya koymak, yabani hayatın içerisinde yaşayan atları terbiye etmek için önce çok uzun süre bir koşturma vardır. O koşturma ve birikmiş o enerjiyi sağlıktan sonra terbiye edip planlamaya götürebiliyor. Eğer bizim de planlarımızı uygulamakta bir zorlanma sürecimiz varsa fizikten başlayalım. Bedensel anlamda enerji tıkanmalarımız var mı? Onun için o enerji tıkanmaları açalım. Bunun için de farklı çözümlerimiz olabilir. Hani spor yapmaktan tutun da ibadeti arttırmaya kadar egzersizlerle birlikte oruçlar olabilir ya da farklı tavsiye ne kadar dini kaynaksa ve ne kadar sahihse niyet gücümüz o kadar yüksek olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

güneş takvimleri. İlk güneş takvimi Mısırlılar tarafından M.Ö. 238 yılında oluşturulmuşsa da çok yaygın kabul görmeyerek kısa sürede yürürlükten kaldırılmıştı. Bir müddet geçtikten sonra takvimsiz olmayacağını gören zamanın bilim insanları zaman ölçümlerini aynı takvimi esas alarak yeniden yaptılar ve M.Ö. 146 yılında yeni ölçümlere göre oluşturdukları yeni takvim kullanılmaya başlanıldı. Geçmiş dönemlerde her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak almışlardır. İyon ve Yunanlar kanalıyla batıya aktarılan güneş takviminde Roma İmparatoru Jules Caesar'ın döneminde yıl başlangıcı 1 Ocak, Hazreti İsa'nın doğum tarihine çekilmiş ve M.Ö. 46 yılında Julian takvimi adıyla yeni şeklini almış ve Quintilis olan Temmuz ayının adı Jules Caesar'dan esinlenilerek Juli olarak değiştirilmişti. Takvimlerdeki bir sonraki değişiklik M.Ö. 8. yılda İmparator Augustus tarafından bir aya kendi ismini yani Ağustos'u verdirmek ve ayların gün sayısıyla oynamak şeklinde yaptırıldı. Julian takvimi Roma kökenli olması nedeniyle Türkçe'de Rumi takvim olarak anılmaktadır. Aynı takvim yeni çağda Papa 8. Gregor tarafından tekrar düzenletilerek 1582 yılından itibaren kullanılmaya devam edilmiş ve artık Gregorian takvimi olarak anılmaya başlanmıştır. Batı dünyasında en yaygın olarak kullanılan bu takvim 1926 yılından itibaren ülkemizde de aynı adla kullanılmaya başlanmıştır. Yine geçmiş dönemlerde 365 gün 6 saati esas alan ve bazı farklı isimlerle anılan güneş takvimleri de kullanılmıştır. Bunlardan bazıları Doğu Hristiyanlarının yani Süryanilerin kullandığı İskender takvimi, bugünkü Mısır Hristiyanları yani Kıptiler tarafından kullanılan Kıpti takvimi, eski İran'da kullanılan Yezdicer takvimi, Selçuklu hükümdarı Melikşah döneminde kullanılan Celali takvimidir. Ay takvimleri, kameri takvimler. Ay takvimleri, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay takviminde bazı ayların 27 veya 28. günü gökyüzünde güneşle ay, ay önde ve güneş arkada olarak birbirine yakın görünmekte ve akşamdan az önce ay, akşam olunca da güneş batmaktadır.

Güneş aydan daha hızlı gittiğinden ayın 28 veya 29'unda aya yetişir ve dünya, ay, güneş bir hizaya gelir ve yerden bakıldığında güneşle ay birlikteymiş gibi görünür. Bu duruma kavuşum yani içtimai neyireyn, kısaca içtima denilmektedir. Batılı gökbilimcilere göre güneş merkezinin ufuk çizgisi üzerine geldiği, şer'i hükümlere göre ise güneşin bütünüyle batıp ufuk çizgisine teğet olduğu anı izleyen alacakaranlık içerisinde ay, yani yeni ay, batış noktası yakınında ve ufuk çizgisinin biraz üstünde sola bakan ince bir hilal biçiminde görülecektir. Ayın bu şekilde gözlenip görülmesine rü'yet-i hilal, kısaca rü'yet adı verilmektedir. İki içtima ya da rü'yet arası süreye sinodal ay yahut içtima ayı veya rü'yet ayı denilir. Bu takvimde bir ay yaklaşık 29,5 gün, 12 aylığı bir yılsa 354,5 gündür. Bunların gerçek değerleri de 29 yahut 30 gün ve 354 veya 355 gündür. Ancak hangi ayların 29, hangilerinin 30 ve hangi yılların 354, hangilerinin 355 gün çekeceği önceden belirlenememiş ve bir kurala bağlanamamış olup o zaman dilimindeki rü'yete göre belirlenmektedir. Hicri takvimin, ay hicret takvimi ya da hicri kameri takvimin İslam aleminin dini takvimi olarak kabul edilmesi münasebetiyle Müslümanların ibadet vakitlerinin güneşin konumuna ve ayın evrelerine göre belirlenmesi hususu önem kazanmış, Müslüman ilim adamları ay ve güneş hareketlerini ilgi ve hassasiyetle takip etmişlerdir. Bu husustaki araştırma ve çalışmalar zamanla Müslümanları vakit hesaplamalarında ileri bir seviyeye getirecek ve astronomide öncü bir rol oynamalarını sağlayacaktı. Elbette ki bunda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtelif sure ve ayetlerde güneş, ay, aylar ve buna göre ibadetlerin düzenlenmesini bildirmesi önemli rol oynamıştır.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük

Nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetil müttakîn. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlmü en eyyühel ikhvan, en ekterin kitab-ı kitabullah. وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفكر بالتفكه العلم peygamberlerden gelen ilim ancak hizmet ile oradan elde edilir. Teallüm ile bu eliftir, bu b'dir diye öğretirler. Ondan sonra ileriye doğru gidersin, o öylece alınmış olur. Ya böyle okumak suretiyle veya dinleme suretiyle de, kulaklar vasıtasıyla da bu ilim elde edilir. Elde edilir. Peygamberlerden, ashab-ı kiramın aldıkları gibi. Ama teallüm var. Birisi söylüyor, öğretiyor. Öteki dinleme suretiyle öğreniyor. Buna teallüm diyorlar. Bu ilim böyle hasıl olur insanda. Yoksa kendi cebinden çıkardığı ilim, ilim olmaz insanda. İlim, peygamberlerden gelen ilmi okumak suretiyle yahut dinlemek suretiyle öğrenecek, o ancak öyle olacak. Onun için ilmi muteber ancak öyle olur. Vel fikhu bittefakkuh. Fıkıh, ilmi fıkıh da o kitapları mutalaa ede ede bunları öğreneceksin, ancak öyle fakir olursun. Ve men yuridillahu bihi hayran. Her kimdeki Allah bir hayır murad ediyorsa, yufakkihu fiddin. Onu dinde fakih kılar. Allah Teala'nın hayır murad ettiği insanları Cenab-ı Hak dinde fakih kılar. Yani dinin inceliklerini iyi bilirler. Çalışır, öğrenir, derler. Bunlar Allah Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlardır. Onun için dinde böyle fakih olmuş, taallim etmiş, ilmi öğrenmiş insanlara velev ki zayıf olsalar, fukara olsalar, miskin olsalar, ne olurlarsa olsun, onlara hor gözle bakmak, onlara böyle zillet gözüyle bakmak çok büyük hatadır. Çok büyük kusur. Affolmaz bir kusur. Bunların çünkü indi ilahiyede kıymetleri yüksek, seven Allah. Allah'ın sevdiğini sen nasıl sevmiyorsun? O sevmiş de vermiş ona onu, sen ona hor görüyorsun. Bu da öyle mi diyorsun? Madde ilmi dururken bunlar nedir şimdi diyorsun? Asıl hüner, peygamberlerden miras tarihine gelen ilmi öğrenip, onunla amel edebilmek. Allah cümlemize nasip etsin. Bak şimdi altın dedi. لِاِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Bu ayet kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şu ayet celili ile tehdit ediyor. Hepimiz Allah'tan korkarız. Allah'tan korku, Allah'a bilgi nispetenir. Allah'a bilgi de ulemaya bak. Çünkü kitab-ı ilahiyi bilen o, Resulullah'ın akbarını bilen o, onundaki basar ve basiret şeyleri var kendisinde, imkanları, kabiliyetlerini vermiş. Ondan dolayı korkuları hepimizden çok. Hepimizden çok. İlmi ne kadar yüksekse, ilmi ne kadar yüksekse dindeki ilma var. O kadar Allah Teala'dan korkusu fazla. Allah'tan korkusu fazla olunca Allah Teala'nın o kadar da sevgilisi demektir. Allah cümlemizi kendisinden korkan ulema-i kamilin zümresine ilhak buyursun. Ulema burada iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı dünyayı tahtı için yapar. Bir kısmı da Allah için tahtı eder. İlmin kökü Kur'an'dan başlar. Dinin temelidir. Temel taşı olmazsa, bina nasıl olmazsa, Kur'ansız bir şey olmaz. Kur'an, mesela insan çok bir şey bilebilir. Çok bir şey bilir ama Kur'an'ını bilmiyorsun. Kur'an'ınla amel edemiyorsun. Kur'an'dan haberin yok. Binaenaleyh senin bütün bilgileri gözünü yumuncaya kadar. Gözünü yumdun müdür, hepsi bitmiştir. Asıl bize de göz yumduktan sonrası lazım. Bizim bütün gayemiz, göz yumduktan sonraki olacak ahiret hayatı için hazırlanmaya gelmişiz buraya. O ahiret hayatını hazırlayamadıktan sonra bu dünyanın geçici şu kısacık hayatını ne demek olacak? Nasıl yaşarsan yaşa. Hiçbir şeyde fayda yok. Yani dünyanın hiçbir şeysinde fayda yok. Hiç. Hangi mektepte okursan oku, hangi ilmi öğrenirsen öğren, hepsi burası için, dünya için. Kur'an ahiret için. Bir elhamına mukabil olmaz, bir esmenesine muadil olmaz. Bu dünya ve dünyanın içindeki herkese. Bunu sen nasıl ihmal ediyorsun ya? Allah kusurumuzu affedin. Ya eyyühen nâs. Yine Cenab-ı Peygamber. Ashab-ı Kiram'ın kitabı diyor. İnni katbetten felâ tesbikûni bir rükû ve sücûd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlık devirlerinde gerek zatiyet, gerek vücutlarındaki ne gibi bir arzulardan dolayı diyor ki ben artık ihtiyarladım. Yine anne geçmiş gibi çabuk çabuk yatıp kalkamıyorum. Yine anne siz beni geçmeyin rükû ve sücûdda. Yani ben ağır alınca siz de hemen bitirip rükûnuzda sücûdunuza gitmeyin, bekleyin beni. Ben ne zaman Allah-u Ekber der rükûdan kalkarsam siz de o zaman kalkın. Sücûddan da ne zaman kalkarsam o zaman kalkın. Ne zaman yatarsam o zaman yatın. Bir talim-i peygamberi. Bu hepimize her zaman için bir vazife olmakla beraber rükû ve sücûdlar gerek imamla kılınsın, gerek imamsız kılınsın. Kendi kendimize de kıldığımız namazlarımız oluyor ya. Bu namazlarda hırsızlık iki kısımdır. Hırsızlık iki kısımdır. Bir kısmı şahsın malını çalmak suretiyle hırsızlık vardır. Bir de Allah'ın hukukuna riayetsizlik dolayısıyla hırsızlık vardır ki namaz kılarken rükûundan çalar, secdesinden çalar. Orada üç tesbih yapılması lazımken onu kâet süratle yapar yahut birle ikiyle istifade. Bunlar çalmak tabiri diyorlar bunlara. Tavuğun yem topladığı gibi yatıp kalkma tabiriyle namazından çalmış insan deniyor. Tarih. Onun için namaz kılarken ne olacak? Dört rekat, dört dakika sürer. Bunu pek hızlıklarsan üç dakikada kılarsın. Bir dakikada ne kadar karın olacak senin yani? Bu kadar gökte ayda mı giyiyoruz dakikası dakikasına hani düğmelere basalım? İşte hayatı dünya hepimizi aldatıyor. Saatlerimizi kahvelerde, şurada burada boş yere geçiriyor. Ama namaza geldiğimiz ökte bir dakika evvel çıksın diyerekten böyle bir çarelere başvurmak hep büyük hatalardan birisidir.
0: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhan Rabbike Rabbil İzzet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Ben pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya Allah.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Akra.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
2: Akra. Reklam.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Akra dinliyorsunuz. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra stüdyolarında merhaba, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. 15 Haziran Pazartesi sabahında ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyor ve programımıza başlıyoruz. Yeni bir günde ve aynı zamanda karşılayacağımız yeni bir hicri yılın evvelinde beraberiz. İnşallah nice güzelliklere, hayırlara, bereketlere vesile olmasını temenni ettiğimiz 1448 hicri yılını karşılıyoruz kıymetli değerli dinleyenlerimiz. Bir Muharrem bu akşam nasip olursa karşılayacağımız hicri yılbaşı bu akşam namazı itibarıyla önümüzde hayırlar, bereketler getirsin cümlemize inşallah diyelim ki bir süredir de özel içeriklerle sizlerle buluşturuyor ve hatırlatıyoruz. Hem sosyal medya hesaplarımızda hem yayınlarımızda, haberlerimizde ve programlarımızda hicri yılın önemine, ehemmiyetine dair çeşitli söyleşiler, paylaşımlar, belgeseller, sohbetler yayına geliyor ve tabii gelmeye de devam edecek. Bu pek çok içeriğe aynı zamanda Akra Medya'dan da erişebileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya girdiğimizde de karşımıza çıkan özel bir mesaj var. Bir aşure görseliyle beraber Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın aşura Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimizin tevbesinin kabul olduğu gündür. Sen de tevbe et, Hakk'a yönel, dön, Allah'ın rızasına mazhar ol şeklindeki özel mesajını görüyoruz ki aynı zamanda 10 Muharrem 25 Haziran tarihine denk geliyor. Şimdiden hatırlatalım bu vesileyle programımıza başlarken değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam inşallah yeni bir yıla girmiş olacağız. 1448 Hicri takvimindeki önemli günler ve gecelerde Akra Medya'nın sosyal medya paylaşımlarında yer alan son içeriklerden biri. Şöyle göz attığımızda, ekranı kaydırdığımızda sırasıyla bu yılın içerisindeki aylar ve bu ayların içerisindeki önemli günlerin, gecelerin işaretlendiği takvimler var karşımızda. Yarın Hicri yılın ilk günü 25 Haziran Aşure günü, ilerleyen aylarda Mevlid Kandili 24 Ağustos'ta, 3 ayların başlangıcı ise 10 Aralık tarihine denk geliyor ve sonrasındaki diğer mübarek günler ve gecelerde bu takvimlerde hatırlatılmış, yer bulmuş. Aynı zamanda bir başka hatırlatmayı da paylaşalım, bir başka güzel haberi de iletelim. Geçtiğimiz haftada paylaşmıştık ama henüz haberdar olmayan arkadaşlarımıza da hatırlatmış olalım. Akra'dan yeni hicri yıla özel kişisel hayat planım ajandası, yeni niyetler, yeni kararlar alma, yeni umutlarla yola çıkma zamanı bu hicri yılla beraber. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Hayatımızda tabii her birimizin yeni hedefler belirleme, daha iyi, daha güzele yol alma, varoluş gayemizin farkında olarak kendimize çeki düzen verme, yeni başlangıçlar yapma niyetleri vardır. Bazen bu başlangıçlar için belirli takvimleri ve tarihleri baz alırız. İşte gelecek ay, yeni yılla ya da hafta başı itibarıyla şu yola çıkacağım, şöylesi bir yeniliği hayatıma katacağım gibi niyetlerimiz vardır. İnşallah bu hicri yılda bu niyetler için yeni bir başlangıç olsun. Bu vesileyle hazırladığımız kişisel hayat planı ajandasından söz edelim. Server Yayınları etiketiyle yayımlanan ajanda bir nevi günlük olarak kullanılabilme özelliği taşıyor ve kişisel gelişim yolculuğunda kendinizi takip edebileceğiniz kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Ajanda Sayın Muharrem Nurettin Coşan'ın bugünden itibaren daima ayarını doğru yola kontrol ve teftiş edip düzenleyeceğiniz kişisel hayat planınızı yapın tavsiyesiyle başlıyor. Akabinde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yeni bir yıla atıfla ifade ettikleri yeni bir defter elimizde. Bu güzel defterimizi güzel ameller işleyerek sevaplar yazalım. Temennisini, duasını içeren veciz ifadesinin yer aldığı kişisel hayat planım işte bu doğrultuda güzel bir yol haritası sunuyor. Her sayfasında notlar alabileceğiniz ajandada bu yılki hedeflerin başlığıyla manevi hayatım, eğitim hayatım, kişisel hayatım, sosyal ya da iş hayatım gibi bölümlerin yanı sıra bu yıl okumak istediğim kitaplar, bu yılki alışkanlıklarım, gezmek istediğim ülkeler ve şehirler, tanıştığım yeni insanlar, ezberlemek istediğim dualar gibi hedeflerin yazılabileceği tablolar var. Ayrıca sayfalarında bulunan kare kodlarla özel içeriklere de erişilebiliyor. Yanı sıra ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel duaları ile süslenen kişisel hayat planım 1448 Hicri yıl özel takvimini de içeriyor değerli dinleyenlerimiz. Hicri miladi takvime göre hazırlanmış aylık planlama içerisinde özel günler ve gecelere dair tarih hatırlatmaları var. Ayrıca her hicri ayın faziletine dair bilgiler, bu ayda yapılabilecekleri dair tavsiyeler bulunuyor. 224 sayfadan oluşan bu özel ajandayı temin etmek için serveryayinları.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Mesajlarınız dolaşıyor bir yandan, birazdan paylaşacağız. Sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030 mesajlarınızı bekliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Pekala, hicret ne anlam ifade ediyor? Akremedya'dan bu haberi paylaşalım. Hicret, inanç ve değerlerin yaşatılabileceği bir imkan arayışı, İslam toplumunun inşasının başlangıç noktası, tebliğe hız kazandırma süreci, İslam'ın izzet, kudret, kuvvet ve hakimiyetinin bir dönüm noktası. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların Medine'ye hicretiyle dünya tarihinde yeni bir sayfa açılmış, tarihin akışını değiştirecek olan İslam, hicretle kendine bir yurt bulmuştur. Hicretle Medine önemli bir yaşam merkezi haline gelmiş, tarihi olaylar hicretten sonra ağırlık kazanmıştır. İnancımız Medine'de yeni bir ivme kazanmış, İslami nizam Medine'de hayat bulmuştur. Yeni bir çevrede, yeni bir dostluk ve kardeşlik muhitinde yeni müminlerle kısa zamanda yayılma imkanına kavuşmuştur. Yanına yalnızca inancını ve teslimiyetini alarak göç etmek anlamına gelen hicretin İslam tarihinde yeri elbette büyük. Hicret eden müminlere muhacirler ismi verilmiş ve çeşitli faziletlerinden bahsedilmiştir. Herkes bu fazilete sahip olma arzusunu içinde taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin sadece Mekke'den Medine'ye göç eden müminlere bağlı bir fazilet olarak kalmadığını, tüm ümmeti muhatap alan önemli bir İslami kavram olduğunu açıklamakta. Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir. Hicret, kötülüğü terk etmendir. Gerçek muhacir, hata ve günahları terk edendir, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine bir seferinde hicretin en faziletlisinin hangisi olduğu sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap şu olmuştu: Rabbimin hoşlanmadığı şeyleri terk etmendir. Hicret müminlerin hayatında sadece belli bir tarih olayından ziyade bir irşat kavramı olmuştur. Sahabiler doğal olarak tarih tespitinde hicret üzerinde görüş birliği yapmışlardır. Müslümanlar o günden bugüne yılbaşını bu eşsiz olaya dayandırarak gelmişlerdir. Kur'an-ı Kerim mesajları da hicri kameri takvime göre düzenlenmiştir. Müslümanlar için manevi bahar mevsimi olan üç ayları, Ramazan orucunun ve hacın başlangıç vaktini, Eyyam-ı Beyz oruçları ve kandiller gibi feyiz ve bereket açısından diğerlerinden üstün olan gün ve geceleri haber veren Hicri takvim her zaman ve zeminde önemini korumakta. Hayatımızda yer teşkil eden önemli tarihler Hicri takvime göre düzenlenir, dualar ve hediyeleşmeler de bugünlerde arttırılır. İşte bu bilgileri de bulabileceğiniz Hicret Ne Anlama Geliyor haberini Akra Medya sayfamızda bulabilirsiniz. Yeni başındaysa yeni hicri yıl ve yeni niyetler başlığını görüyoruz. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Türkan'ın bu başlığı taşıyan bir makalesi de var. Paylaşmıştık geçtiğimiz günlerde. Bazı satır başlarını hatırlayalım. Allah Teala bu yeni yılda Müslümanları birlik ve beraberliğe, dostluk ve kardeşliğe, karşılıklı sevgi ve saygıya, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmaya ulaştırsın duasıyla başlıyor. Bazı tavsiyeler de yer alıyor bu yılı değerlendirmeye dair. Zamanın kıymetini bilmek ve onu iyi değerlendirmek. Mesela her gün birkaç ayeti kerime, birkaç hadisi şerifi okumak, bunları hatırda tutmaya gayret etmek. Muhakkak birkaç kişiye de anlatmak, aile efradımıza ya da iş ve arkadaş çevremize tebliğ etmek gibi. Bununla beraber her gün din ve iman büyüklerinin, tarihi şahsiyetlerin, başta peygamberler olmak üzere sahabe-i kiramın, kahramanların, salihlerin, başarılı şahsiyetlerin, meşhur insanların hayatlarını ve ibretli sözlerini okumak, ezberlemek, onlardan ibretler çıkarıp kendimizi onlarla mukayese etmek tavsiyesini görüyoruz. Ayrıca Türkiye içinde ve dışındaki iyi ve uygun insanlardan yeni dostlar edinin, onları ziyarete gidin, onları evinize davet edin, haberleşmeyi ihmal etmeyin diyor, bu tavsiyede bulunuyor Mahmut Esat Gürcan hocamız. Dış İslam ülkelerine, uzak Türk illerine ziyaretler, seyahatler düzenleyin ve bu vesileyle Allah Celle Celaluhu bizlere tevfikini refik eylesin. İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip buyursun. En yakın zamanda tüm Müslümanların çok iyi ve güzel durumlara ulaştıklarını göstersin duasıyla da tamamlıyor. Bu özel tavsiyelerin yer aldığı haberi de Akra Medya sayfamızda bulabilirsiniz. Ve değerli dinleyenlerimiz, Akra'da da yeni içerikler sizlerle buluşacak. Hicri takvimin günlük hayatımızdaki önemine dikkat çeken pek çok paylaşım, yeni hicri yılla birlikte değişim anlamında niyetleri tazeleme, kişisel hayat planı oluşturma, daha iyiye, daha güzele doğru bir yolculuğa çıkma anlamında pek çok farkındalık çalışması, hatırlatması, paylaşımı sosyal medya hesaplarında ve yayınlarımızda sizlerle buluşuyor. Bu vesileyle yeni içerikleri de Akra'da bulabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Profesör Doktor Mahmut Esat Gürcan hocamızın Hicri yıl ve Muharrem ayına özel sohbetleri Akra'da ve Akra Medya'da yayına geliyor. Önerilerimiz bölümünde de liste halinde erişebilirsiniz. Çeşitli belgeseller yine bu yılın önemini, Muharrem ayı ve Aşure gününe özel içerikler sizlerle buluşuyor. Hicretin tarihsel önemi ve günümüze yansımaları, astronomi, takvimler, hicri yılla birlikte yenilenme, hicretin edebiyata yansımaları, aşure geleneği gibi pek çok konuda akademisyenler, uzmanlar ve sanatçıların katılımlarıyla özel söyleşiler yayına geliyor, gelmeye devam edecek. Yarın da hicri yılı karşıladığımız günde yarışmalarımız olacak. Yanı sıra yeni içeriklerimiz de var. Nelerdir onlar? İnsana bahşedilen akıl nimetinin farkındalığına dair özel bir gündem, sağduyulu akıl Akra'da hicri yılda sizlerle buluşacak. Ayrıca sağlıklı ve bereketli bir yaşam odağında ömür boyu sağlık, dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren terimlerle 90 saniyeli edebiyat, ilim ve hikmet yolcusu Mana Erle'nin hayatlarıyla Erenler Kervanı, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet bilgilerle en güzel rehber, irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımalarıyla ses, söz, sanat, kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde içteki huzur, mutluluk ve huzur kaynağı yuvalarımızın kıymetini perçinleyen bir dua, bir yuva, bir gelecek ve çok daha fazlası 1448 Hicri yıl boyunca Akra'da sizlerle birlikte olacak değerli dinleyenlerimiz. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Akra mobil hattımız 0501 630 30 30'a bekliyoruz. Dinleyicimiz Hülya Hanım.

duasını iletmiş. Göktürk Yalçın Antalya'dan yazmış, tüm arkadaşlara selam olsun diyor. Aynı şehirden Merduni Aciz'de ulaşan dinleyenlerimiz arasında 1448 yılımız ümmete hayırlara ve mazlum coğrafyalara huzurlar getirsin, arkadaşlara selam ve dualarımızla diyor. Bir başka dinleyicimiz Tuğçe Hanım, duanın içinden hayırlı sabahlar, huzur kaynağımız Akra hep açık, yeni yıl hayırlara vesile olsun diyor. Fethiye Ölüdeniz'den bir fotoğrafla ulaşmış Tuğçe Hanım. Devam edelim. Mesajlarınızı paylaşmaya çok güzel dualar var. Ömer Bey de 1448 Hicri yılımız mübarek olsun. Yeni Hicri yılın kalplerimize iman, hayatımıza bereket, evlerimize huzur ve dünyamıza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe umutla baktığımız bu mübarek zaman diliminde dualarımız kabul olsun, gönüllerimiz ferah olsun. Allah bizleri sağlık, afiyet ve güzel amellerle nice güzel yıllara ulaştırsın. Muharrem ayımızda hayırlara vesile olsun diyor Ömer Bey de. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel duaları ve mesajları için. Daha pek çok mesaj var. Onları da müsaadenizle birazdan paylaşalım. Sizler de yazın lütfen. 0501 630 30 30'a bekliyoruz efendim.

0: uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunla sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Akra.
1: Gençler merak ediyor.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
2: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün insanlığın kurtuluşu son mesajla vurgu yapacağız. Gerçek huzur ve kurtuluş için gönderilen en güncel mesaj olan Kur'an-ı Kerim, indirildiği andan bugüne güncelliğini ve evrenselliğini koruyarak tüm insanlığı kucaklıyor. Kur'an-ı Kerim, yeri göğü yaratan, insanları ve diğer varlıkları var eden, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala Hazretlerinin ilahi sözü. Kur'an-ı Kerim, en muazzam lütuf, ikram ve büyük bir nimet. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Allah kelamı, Rabbül Alemin'in seçkin peygamberi, Resulü Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve selleme ilahi vahyi, Yaradan'dan yaratılanlara hitap, mesaj, zikir, hatırlatma, tebliğ, beyan, irşat, ikaz, ihtar, emir, nur sıfatlarıyla tanımlar. Yaratan Rabbinin adıyla oku, ayetiyle feyizler yaymaya başlayan söz, fikir, iman, ilim, irfan ve hidayet menbaı, kaynağı, pınarıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an, Cebrail aleyhisselamın indirdiği, Cenab-ı Hak katından seçkin peygamberi Muhammed-i Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve selleme inzal eylediği en mukaddes kitabı ve insanlığa en sonuncu ve en sağlam hitabıdır. Kur'an-ı Kerim, bir harfi dahi değişmeksizin indiği zamandan günümüze aynen elimizdedir. Onda bizden önceki ümmetlerin halleri, kıssaları, hikayeleri, bizden sonra dünyanın ve insanların başına geleceklerin, ahiretin, olacak olanların haberi vardır. Hangi dinin, inancın, dünyadaki hangi kavmin ne kusuru olduğu, Allah katında makbul ve doğru inancın nasıl olması gerektiği onda belirtilmiştir. Mahmud Esat Coşan, tüm bu özellikleri dolayısıyla ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i insanlığın kurtarıcısı olarak nitelendirir. Ona göre, İslam'ın korunması, inancın farklı yollara sapmaması, fikirlerin dağılmaması Kur'an-ı Kerim sayesindedir, Kur'an ile mümkündür. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e sarıldığı zaman gerçekleşir. O, Kur'an-ı Kerim, cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemden nasıl kurtulunacağını kesin çizgilerle beyan eder. Allah-u Teala Hazretleri onu terk eden, doğru yolu onun dışında arayanı, hak yoldan sapanı sapkınlık halinde bırakır. Ona sırt çevireni cehenneme düşürür. Onu rehber edineni de cennete götürür. Kur'an-ı Kerim, onu öğrenen, öğreten, onun ahkamını, hükümlerini uygulayan kimseye delil, rehber ve kılavuz olup cennete sevk edecektir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi böyle vaat etmiştir. Yine çeşitli ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde beyan edildiği üzere, Kur'an-ı Kerim zenginliktir, hazinedir, rehber ve kılavuzdur, deva ve şifadır, şefaati makbul bir şefaatçidir. Kur'an-ı Kerim Allah katında yerler ve göklerden,

ve onların içindeki tüm varlıklardan daha sevgili ve daha sevimlidir. O, hidayet güneşidir, kurtuluş vesilesidir. O, başlara taç, dertlilere ilaçtır. Gözleri nur, gönüllere sürürdür. Hayatı boyunca Kur'an'a uyan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılavuzluğuyla cennete gidecektir. Kur'an'ı bilen ileriye gider, maddeten ve manen yüksek derecelere yükselir. Onu uygulayan Allah'ın rızasına erer, büyük mükafatlar kazanır. Onunla hükmeden adaletle hükmetmiş olur, adalet işlemiş olur. Ona sımsıkı sarılan fitnelerden korunur ve kurtulur. Onda derinleşen ulûm-i evvelin ve ahirine kavuşur. Kur'an ilminde derinleşmenin bir sonucu olarak geçmiş, güncel ve gelecek zamanın ilimlerini elde eder. Kur'an en son, en taze, en güncel mesajdır. Mahmud Esat Coşan, Kur'an-ı Kerim'in uyulması gereken en güncel ve taze ilahi mesaj olduğunu sebepleriyle açıklar. Allah Teala ilk insan topluluklarından biri her topluluğu doğru yol gösterecek, onları sapkınlıktan kurtaracak haberciler, peygamberler, resuller, beşir ve nezirler, müjdeleyici ve uyarıcılar göndermiştir. Bu mübarek insanlar ana fikir olarak halklarına hep aynı gerçekleri söylemişler, yani İslam'ı öğretmişlerdir. Ancak zaman içerisinde gaflet ve bilgisizlik sebebiyle o ilahi gerçekler unutulmuş ya da tahrif edilmiş, çeşitli süslü kelimelerle değiştirilmiş, bunun karşısında Allah mesajını tazelemiştir. Her yeni peygamber, zamanın ve toplumun seviyesine göre eskiyi yenilemiş, geliştirmiş, şaşırma ve sapmaları gösterip düzeltmiştir. Adem Aleyhisselam'ı yaratan ve asırlar boyunca peygamberler gönderen Allah-u Teala Hazretleri, en son peygamber olarak, ahir zaman peygamberi olarak Peygamberi Zişanımızı göndermiş ve bundan önceki peygamberlere inen melek, ona da inerek vahiy yoluyla Allah'ın emirlerini, yasaklarını getirmiştir. En yeni, en gelişmiş, en güncel ilahi kelam budur. Onun için insanların daima en son haberciye, en son mesaja uyması gerekir. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bütün insanlara gönderdiği son peygamber ve onun getirdiği din son dindir. İslam dini tüm insanları Allah'ın birliğini kabule davet etmiş, ona ortak koşulması gibi dine sonradan sokulan yanlış inançları bırakmalarını insanlığa öğütlemiş, sevgiyi, kardeşliği, şefkati, adaleti, iyiliği, hayrı emretmiş, küfrü, zulmü, din istismarını, riyayı, menfaatperestliği, haksızlığı, ahlaksızlığı, kötülüğü yasaklamıştır. Bu yüzden çağrısı ilahi, doğru, haklı, güzel, doyurucu, yapıcı, birleştirici ve geliştiricidir. Kur'an, İnsanlığın öz kitabı. Mahmud Esat Coşan hocamız, Kur'an'ın tüm insanlığı kapsayan, kucaklayan ve kuşatan yönüne işaret etmektedir. Hakikatin, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri Peygamber Efendimiz'e kadar esasen aynı olduğuna değinerek, sadece Allah'a inanmak, ona teslim olmak ve tevekkül etmek maddelerinin, esaslarının atamız Adem Aleyhisselam'dan beri değişmediğini belirtir. İslam, kendisini teslim etme, Allah'ın iradesine teslim olma, ram olma, o ne derse buyruğunu tutmaya razı olma manasına geliyor. Ona ibadetle itaat, ondan gayriye tapınmaktan şiddetle kaçınmak. Daha önceki bütün peygamberlerin de icraatı bu. Bizim dinimiz İslam, Peygamber Efendimizle ortaya çıkmış bir din değil. İslam dini, Hazreti Adem atamızla başlayan bir din. Ayet-i kerimelerde pek çok peygamberin biz yalnız ona teslim olanlarız sözü yer almış, İslam üzere olduğu bildirilmiştir. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselamların hepsinin aynı yolda olduğunu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bildirmektedir.

0: Değerli dinleyenlerimiz, insanlığın kurtuluşu son mesajda başlığıyla paylaştık bu bilgileri. Ayrıntıları Akrem Medya'daki haberimizde de bulabilirsiniz.
1: Akra.
2: Yol durumu.
0: İstanbul trafiğine de göz atalım. Saatlerimiz 9.01'i gösterirken hafta başında bu dakikalarda halen %63 dolayında bir yoğunluk göze çarpıyor. Şehir geneline göz attığımızda özellikle Avrupa yakasında bağlantı yolu Esenyurt Haramidere yönündeki kaza nedeniyle burada epeyce bir yoğunluk göze çarpıyor. Avrupa yakası için paylaşabileceğimiz notlardan biri, Anadolu yakasında ise Şile yolu Tantavi Tepesi yönündeki bakım çalışması nedeniyle burada bir şerit trafiği kapalı. D100 Uzunçayır koşu yolu önündeki bakım çalışması da devam ediyor. Bu iki noktanın da trafiğe etkisi halen yüksek seviyelerde. İstanbul için %63 dolayında yoğunluktan söz edelim. Şehir geneline baktığımızda diğer çalışma yapılan güzergahlarsa şöyle. Tem otoyolunda Hendek Gümüşova Kavşağı kesiminde çalışmalar var. Yine Tem otoyolunda Muallimköy Gebze İstanbul istikametinde Tem'de bir kesim trafiğe kapalı. Burada trafik alternatif yollara yönlendiriliyor. Ve tabii bu noktalarda da özellikle akşam saatlerinde çok ciddi bir trafik yükü oluşuyor. Ankara-Konya yolunda Nevşehir-Kayseri, Afyon-Karahisar-Konya, Muğla-Denizli, Diyarbakır-Siverek güzergahları ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar olduğunu görüyoruz. Günlük yol durum bülteninden bugün için dikkat çekeceğimiz bazı noktalar böyle. Mesajlarınıza bir yandan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Firdevs Hanım ulaşmış. Allah'ım hayır üzerimize yaşamayı, hayır üzere sana kavuşmayı bizlere nasip et. Hayırlı, afiyetli, bereketli yıllarımız olsun. Değerli Akra ailesine selametle diyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Başka kimler var bakalım. Hacı Bayram Veli Hazretleri şehrinden, Ankara'dan oğlum Nurettin Zahit ve ben Yunus Gözütok. Anaokuluna giderken Akra'yı dinliyoruz. Şimdiden tüm arkadaşlarımızın yeni yılına tebrik ediyoruz. Selam ve dualarımızla demiş. Teşekkür ediyoruz Yunus Bey'e. Biz de kendilerine, ailesine selam edelim. Ayşe Nur'dan Gemeç, hayırlı sabahlar. Yeni hicri yılımız mübarek olsun derken bir başka dinleyicimiz de Samsun'dan ulaşmış. Hayırlı sabahlar dileriz güzel insanlar. Yeni yılımız mübarek olsun. Biz de ajandayı almaya niyet ettik diyor. Teşekkür ediyoruz. Zekeriya Karapatak ulaşan dinleyenlerimizden Samsun'dan katılmışlar programımıza, selam ediyoruz onlara da. Başka kimler var bakalım. Şöyle bir ekranımızı kaydırarak göz atalım. Beyazıt'tan Duru, selamlar saygılar Cuma arkadaşlarımıza. Yeni hicri yılımız geçmiş yılımızdan daha hayırlı, bereketli, huzurlu ve mübarek olsun duasıyla katılmışlar programımıza. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a. Bir eser daha dinleyelim, ardından yeniden burada olacağız.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
1: Efendim şimdi de güncel hava durumu bilgilerini meteorolojiden alalım. Mesut Tekin hattımızda ayrıntıları aktaracak. Merhaba Mesut Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Buyurun, söz sizde.
2: Tabii ki ekip arkadaşlarımızla yaptığımız son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçaları az bulutlu. Doğusunun yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu çevreleriyle Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Hatay'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalinin üzerine seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu ve güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra kuvvetli esmesini beklemekteyiz. Belli başlı bölgelerimizdeki hava durumları ve sıcaklıkları büyük illerimizin Marmara'nın Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceğini tahmin etmekteyiz. İstanbul 26 derece az bulutlu, Bursa az bulutlu 30 derece, Muğla az bulutlu 32 derece, Adana parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı da 30 derece, Hatay 27 derece, Ankara 26 derece parçalı ve az bulutlu, Bolu parçalı ve az bulutlu 27 derece, Samsun 26 derece parçalı ve az bulutlu, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, Malatya 29 derece parçalı bulutlu, Van 22 derece parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'ın 32 derece parçalı bulutlu. Aktaracağımız bilgiler bu kadar.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Meteorolojiden aldık güncel notları değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim programımıza. Akramenya'nın sağlıklı yaşam kategorisinden başlıklar var sırada. Düzenli yürüyüş sağlıklı yaşama katkı sağlıyor bu haberlerden biri. Sağlıklı bir yaşamın anahtarı düzenli fiziksel aktiviteden geçiyor. Aktiviteler her yaşa, seviyeye ve koşula göre farklı biçimde gerçekleştirilebiliyor. En kolay yapılabilecek olanı ise yürüyüş. Yürüyüş yaparken vücudumuzdaki karın, sırt ve bel kasları çalışıyor. Bacak kaslarımız da belirli bir ritimle çalışıyor ve çalıştıkça da güçleniyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmak bu kasların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bunun da bel, sırt ve diz ağrıları

0: ağrılarını azalttığı görülüyor. Yine düzenli yürüyüş vücudumuza kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan maddelerin salınımını artırıyor. Bu hem ruhen kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor hem de vücut ağrılarının daha az hissedilmesine yardımcı oluyor. Günümüzde sağlıklı kişilerin haftada en az 5 kez ve en az 30 dakika yürüyüş yapmasının orta düzeyde fiziksel aktivite yapmasının sağlık için bir gereklilik olduğu belirtilmekte. Farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Günde işte 7 bin adım, 10 bin adım, 15 ya da 20 bin gibi. Bazen rakamın önemli olduğunu vurgulayanlar var ama bazen de rakamı bir kenara boş verin. Elbette ne kadar çok yürünürse o kadar çok faydalı ama belli bir rakama gözünüzde büyütmeden en azından günde 30 dakika yürümeye çalışın ya da takip ettiğiniz telefonlardaki uygulamalar ya da basit bir bölümde bile günde kaç adım attığınıza dair veriler çıkıyor. Bunlar da geriye dönüp baktığınızda ciddi bir motivasyon sağlayabiliyor aynı zamanda. Yüksek sesle dinleme kulaklara zarar veriyor. Yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit eden önemli riskler arasında. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu alışkanlığın kalıcı işitme kaybına yol açabileceği uyarıları var. İşitme sağlığı farkındalık çalışmaları kapsamında açıklama yapan Doktor Öğretim Üyesi Ali İbrahim Altıner, modern yaşamın getirdiği gürültü kirliliği ve bilinçsiz kulaklık kullanımının işitme yetisini etkilediğini belirtiyor. Tabii işitmenin sosyal hayata katılım ve yaşam kalitesi açısından temel duyulardan biri olduğunu da hatırlatan Altıner, yüksek sesli ortamlarda uzun süre bulunmanın da ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekmiş. İşitme kaybının sadece yaşlanma veya enfeksiyonlara bağlı olmadığını, önlenebilir gürültü maruziyeti nedeniyle de ortaya çıkabildiğini söyleyen Altıner, bu durumun çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini dile getiriyor. Televizyon sesini gereğinden fazla açma, konuşmaları sık tekrar ettirme gibi belirtilerin neden erken uyarı işaretleri olabileceğini belirten Altıner, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerektiğini de hatırlatıyor. Ulaşan son mesajları da paylaşalım. Programımızın son dakikalarında Bitlis'ten Nazım Bey, yayınlarınızı severek takip ediyoruz. Hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajlarını ileten, selamlarını ve Hicri yıl tebriğini ileten dinleyicimiz olmuş. Aynı zamanda Hicri takvimin PDF olarak ya da bir tablo olarak nasıl erişebileceğini soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız yanıtlıyorlar ama Akremedya'nın şu andaki Akremedya'nın sosyal medya paylaşımlarından biri 1448 Hicri yılındaki önemli günleri ve geceleri hatırlatan kaydırmalı bir ekran. Burada her aya dair görseller var. Dilerseniz en basit haliyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Haberimiz Akremedya'da da yer buluyor ama programımızın başında da hatırlattığımız üzere sadece bir takvim olarak değil, takvimle beraber bütün bir yıla dair özel planlamaları tablolarla takip edebileceğiniz çok özel bir kişisel hayat planı ajandası hazırlandı. Basılı olarak elinizde bulunmasını arzu ediyor. Üzerinde notlar alarak ilerlemek, takip etmek diliyorsanız Server Yayınları web adresinden de Akra Kişisel Hayat Planım ajandasına erişebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu yönde sorular gelmişken biz de bir kez daha hatırlatalım. Haberle ve içerikle ilgili ayrıntılar yine Akremedya sayfamızda yer buluyor.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Haftanın ve günün ilk rakamları şöyle. Dolar 46.27, avro 53.76 lirada. Altının gramı ise 6.410 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün hangi programlar var? Akra'da hemen hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti yayına gelecek. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Köşan, geçmiş sene için tevbe etmeyi ve yeni hicri yılın hediyelerini anlatıyor. En güzel rehber 950'de son peygamber.

0: Peygamber ve İslamiyet programı 10'da yayına gelecek. Sesli kitap programımız okudukça 10.50'de uzman tavsiyeleriyle aile rehberi 11.40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından yeni hicri yıl ve değişimin konuşulacağı evdeki huzur programımızı dinleyebilirsiniz. Saat 15 hadisler deryası var. Kelime-i tevhid ve namaz bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla gençler merak ediyor. 16.30'da sahabe-i kiramın hayatlarının anlatıldığı Onlar Yıldızlar Gibidir 17.15'te gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Ve böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın yeni hicri yılın ilk güne merhaba programında birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyor ve hicri yılınızı tebrik ediyoruz.
1: Güne merhaba programı sona erdi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: hay hay haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhana iş.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
1: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, aracı, vasıtası bu. Bir kere yarın oruç tutalım.

Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk, orucu sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey efendim, karar. Yarın inşallah oruç tutarsak, Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış olur. Tabii bir geçmiş sene var. Özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak, günce mi diyorlar efendim, günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık? Pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmi cözmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir, kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim. Tabii herkes hacca gitmedi ama hacca giden kardeşlerime sesleniyorum. Onlar yavaş yavaş yurda döndüler. Büyük bir kısmı döndü, bir kısmı da daha dönmek üzere. Efendim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de gördüm. Tabii bir insan hac ettiği zaman bütün günahları affolunmuş oluyor. Tertemiz oluyor. Annesinden doğduğu gün gibi oluyor. Onların da artık ben hacca gitmiştim. Efendim günahlarım silinmişti. Aman defterime tekrar gölge düşmesin, kara yazı yazılmasın, günah yazılmasın diye onların da dikkat etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bir de başkalarının da iyi Müslüman olması için daha çok gayret göstermesi lazım. Çünkü onlar artık özel eğitimden geçen, daha efendim bilgili, deneyimli, mübarek Müslümanlar oldular. Günahlara tevbe etmek lazım. Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir
efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar gruplarının başında olan, önünde olan İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız. Yani şahsi, ailevi, efendim beldeye ait, belediye diyelim, bir de devlete ait, bir de devletler arası sahaya ait planlamalar yapalım. Çünkü bu planlamaları yapıp müzakere ettikçe, efendim toplu hareket ettikçe tabii İslam kalkınacak. Bakın, İslam ülkeleri kendi aralarında güzel işbirliği yapsalar, kendi aralarında efendim ekonomik işbirliği yapsalar, kendi aralarında kültürel işbirliği yapsalar ne kadar güzel şeyler olur. Şimdi biz hac ve ömre mevsiminde tabii buradaki yayınları görmedik, gazeteleri görmedik, dergileri takip etmedik, televizyonlardan uzak. Efendim mübarek bir hayat tabii Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de böyle müstehcenlik yok. Efendim ibadet var. Herkes beş vakit namazı efendim ya Mescid-i Haram'da veya Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyor. Herkes de bir ibadet aşkı. Erkenden kalkılıyor. Yani bize göre çok erken sabah namazı kılındığı halde herkes sabah namazına değil teheccüd namazı kılma efendim harem-i şerife gidiyorlardı. Güzel. Melek gibi bir hayat. Meleklerin yaşantısı gibi sevaplı bir hayat. Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen İyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sözümü Peygamber Efendimizin mübarek bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yatule ömruhu ve yarzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yatule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yarzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet, Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani
Günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana, Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde

0: aşkı işlemiş, Yunus Emre aşkı işlemiş, efendim büyük Evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkla işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak efendim, hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah-u Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş, nasip olması çok önemli. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürlü eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Felak Suresi. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in insanı kötülüklerden koruyan rehberliğinde olan bir sureyi anlatacağız bugün. Felak Suresi, insanı karanlıktan ve her türlü kötülüklerden Allah'a sığınmaya davet eder. Medine'de indirilmiştir, 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen ve yarıp çıkaran, aydınlatan anlamına gelen felak kelimesinden alır. Nas Suresi ile birlikte El-Muavizeteyn, İhlas ve Nas Sureleri ile birlikte El-Muavizat adını alırlar. Allah'a sığınmayı ifade eder. Felak suresinde haset ve üfürükçülüğün kötülüğü, karanlık zamanlarda ve kötü niyetli kişilerden korunmanın önemi, her türlü

0: kötülükten Allah'a sığınılması gerektiği anlatılmaktadır. Resulüm, de ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin içinde işlenenlerin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve haset etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tan yerini ağırtan Rabbe sığınırım.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Müslümanların saldırıya geçip düşmanlardan bir kısmını bozguna uğratmaları. Halid bin Velid sancağı alır almaz saldırıya geçti. Düşmanlar da saldırıya geçtiler. Halid bin Velid'in yerinden kımıldamadığını görünce şaşırdılar. Saldırıya geçen Müslümanlarsa Rumların topluluklarından bir topluluğu bozguna uğrattılar ve dağıttılar. Halid bin Velid'in düşmanları şaşırtan ve maneviyatlarını sarsan bir tedbire başvuruşu. Halid bin Velid geceyi geçirip sabaha çıkınca İslam ordusunun önde bulunanlarını arkaya, arkada bulunanlarını öne, sağ yandakileri sol yana, sol yandakileri de sağ yana geçirdi. Rumlar sabahleyin daha önce tanıdıkları o bayraklı, şekil ve kıyafetli Müslümanlardan başkalarıyla karşılaşınca hoşlanmadılar ve herhalde bunlara yardımcı kuvvetler gelmiş dediler. Yüreklerine korku düştü. Halid bin Velid, o gün benim elimde 7 kılıç parçalandı. Elimde ağzı enli Yemen yapısı kılıçtan başka dayanan kalmadı demiştir. Müslümanlar bozguna uğrattıkları düşmanlardan az çok ganimet de aldılar. Nitekim Huzeyme bin Sabit'in Rumlardan kendisiyle çarpışan bir adamı öldürünce onun miğferinden aldığı yakutu Hazreti Ömer'in veya Hazreti Osman'ın halifeliği devrinde 100 dinara satıp bir hurma bahçesi satın aldığı bildirilmektedir. Mute'de kaç gün ve ne kadar düşmanla çarpışıldığı ve Halid bin Velid'in bir avuç İslam ordusunu savaş yerinden nasıl bir ustalıkla geri çekmeyi başardığı. 3000 savaş erleri Mute'de 200 bin veya 250 bin kişilik mücehhez düşman ordularıyla 7 gün çarpıştılar. Gerek sayı gerek savaş araç ve gereçleri bakımından 70-80 kat fazla güce sahip bulunan düşman orduları her an umumi bir saldırıyla Müslümanları kuşatıp son neferlerine kadar hepsini yok edebilirlerdi. İşte Halid bin Velid böyle bir avuç İslam mücahidi için çok nazik ve tehlikeli bir sırada önce İslam mücahitlerinin savaş düzenindeki yerlerini birbirleriyle değiştirip düşmanların karşısına yeni şahı

0: Azlar çıkarmak suretiyle takviye kuvvetleri alındığı hissini verdirerek gözlerini yıldırdıktan, korkuttuktan, maneviyatlarını sarstıktan ve ard arda yaptığı hücumlarla da onları arkalarına düşmeyi göze alamayacak derecede şaşkına çevirdikten sonra mücahitleri tereyağından kıl çeker gibi savaş alanından geri çekmek ve İslam'ın biricik savaş gücü ve varlığı olan bir avuç ordusunu topluca yok olmaktan kurtarmak becerikliliğini göstermiştir ki bu zafer kadar büyük ve önemli bir başarıydı. İşte Yüce Allah Mute'de ona ve Müslümanlara böyle bir fetih ihsan etti. O kadar güçlü olmalarına rağmen düşmanları bozguna uğratmanın en kötüsüyle hiç görülmedik bir bozguna uğrattı. Mute Savaşı'nda 7 günde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin ancak 14 kişi şehit oldu. Düşmanlardan ölenlerse pek çoktu. Müslümanlardan sonra düşmanlar da savaş alanından ayrıldılar. Mute Savaşı'nda şehit olan Müslümanlar Zeyd bin Harise, Hazreti Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha, Vehb bin Sa'd bin Ebi Ser, Abad veya Ubade bin Kays, Haris bin Numan bin İsaf, Süreka bin Amr bin Atiye bin Hasna, Ebu Küleyb veya Kilab bin Amr bin Zeyd bin Av, Cabir bin Amr bin Zeyd bin Av, Amr bin Sa'd bin Haris bin Abbad, Amir bin Sa'd bin Haris bin Abbad, Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser, Süveyd bin Amr, Mesud bin Süveyd bin Harise bin Nadli. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Dinlendiren musiki başlıyor.
1: Kıymetli dostlar, Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği gibi, hoştur bana senden gelen ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken. Kahrın da hoş, lütfun da hoş diyor Yunus Emre. Cenab-ı Hak'tan gelen her şeyin hoş olduğunu söylüyor. Şimdi dinleyeceğimiz ilahide benzer duygularla yazılmış bir eser. Sultanım illallah, subhanım illallah, ne versen razıyız elhamdülillah. Eserini dinleyeceğiz. Agah'tan dinliyoruz efendim.

0: Dinlendiren musiki.
1: Değerli dostlar, dervişin fikri neyse zikrede odur derler. O yüzden fikrimizin de zikrimizin de Allah olması lazım. Sürekli Allah Allah dememiz lazım. Şimdi programımızın da sonuna gelmişken Allah emrin tutalım eserini dinleyeceğiz. Bu cümleyi de Allah emrin tutalım cümlesini de kendimize şiar edinmemiz lazım. Hayatımızın her anında aklımızın bir köşesinde asılı olması lazım. Her hareketimiz onun emirlerine uygun olması lazım. Biz de bu temennilerle, bu duayla programımızın vedasını da yapmış olalım efendim. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı dinlendiren musiki sona erdi.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Akran Reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, plan.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Efendim merhaba. Fetihlerin en muhteşemi gerçekleşmek üzere. İslam ordusu başlarında Allah'ın Resulü olduğu halde büyük bir haşmetle gelmiş Mekke yakınlarına konaklamıştı. Ebu Sufyan korku içindeydi. Hazreti Abbas'ın kılavuzluğuyla Peygamber Efendimiz'in huzuruna doğru gidiyordu. 58. bölüm. Sahabiler Hazreti Abbas'ın bindiği katırın terkisinde bir adam görünce meraka kapıldılar. Hazreti Ömer ateş başından kalkıp onlara yaklaşınca "Allah düşmanı Ebu Sufyan bu," dedi. Hazreti Abbas, Hazreti Ömer'in ne kadar celalli olduğunu bildiği için Ebu Sufyan'ı ondan kaçırıp Allah Resulüne götürdü ve "Ya Resulallah, ben Ebu Sufyan ve yanındakileri korumam altına aldım. Hiç kimse onlara bir şey yapmasın. Özellikle Ömer ona hiç yaklaşmasın," dedi. Peygamberimiz gecenin geç vakitlerine kadar onlarla sohbet etti. Onlara İslam dinini anlattı. Ebu Sufyan'la gelenler Müslüman oldu. Fakat kendisi, "Ya Muhammed, peygamberliğin hakkında içimde bir şüphe var. Bana biraz zaman tanı," ricasında bulundu. Efendimiz ona tebessüm etti. Ebu Sufyan o geceyi çok tedirgin geçirdi. Sabah vakti bir takım seslerle uyandığında bütün sahabiler ayaktaydı. Büyük bir endişeyle, "Ey Abbas, yoksa bunlar beni öldürecek mi?" diye sordu. Hazreti Abbas bu sözlere gülerek, "Bizler sabah namazı için kalktık. Allah Resulü birisine eman verince kimse ona bir şey yapmaz," dedi. Ebu Sufyan bir kez daha rahatlamıştı. Sahabilerin abdest almalarını, toplu halde namaz kılmalarını, bu arada Allah Resulüne gösterdikleri sevgi ve saygıyı görünce, "Ey Abbas, bu askerler Muhammed'in her dediğini yapar mı?" diye sordu. Hazreti Abbas ise, "Evet, yaparlar. Hatta yemeği içmeyi bırakmalarını istese bile bu emre kesinlikle uyarlar," dedi. Peygamberimiz ertesi gün Ebu Sufyan'ı çağırarak, "Ey Ebu Sufyan, İslam dinini seçme zamanın gelmedi mi? Seni hem dünyada hem de ahirette selamete erdirecek bir din mevcutken neden hala duruyorsun?" buyurdu. Bulundukları çadırın giriş kısmında Hazreti Ömer vardı. Ebu Sufyan ondan korktuğu için ara sıra kendisine göz atıyordu. Peygamberimiz bir ağaca tapmaktan vazgeçmesini ve İslam dinine girmesini tekrarlayınca, "O zaman ne yaparım? Uzza için bir şey yapmam gerekmiyor mu?" dedi. Hazreti Ömer'in sabrı taşmıştı. "Gerekir elbet. Hemen git üstüne pisle," dedi. Ebu Sufyan sert bir çıkış yaparak, "Ey Ömer, senin sözlerin babanın sözleri gibi kabadır. Beni rahat bırak da amcamın oğluyla konuşayım," dedikten sonra, "Ey Muhammed, yumuşak huylulukta, şerefte ve akrabalık hakkını gözetmekte senden üstünü yoktur. Öyle sanıyorum ki Allah'tan başka da bir ilah yoktur. Çünkü her ikimiz de ilahlarımızdan yardım istedik. Eğer benim taptığım şey ilah olsaydı, sana karşı muhakkak ki galip gelirdim," diyerek Müslüman oldu. Mekke'nin reisi ve Hendek Savaşı'nın meşhur kumandanı

0: Artık Allah Resulü'nün saflarındaydı. Ebu Sufyan'ın Müslüman olması bütün Müslümanları sevindirdi. Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, Ebu Sufyan Kureyş'in en şereflilerindendir. Üstelik de en yaşlılarından biridir. Bu yüzden de ona öyle bir hediye verin ki kavminin yanında şerefi artsın," dedi. Peygamberimiz amcasını kırmayıp, "Mekke'ye haber salın ve Ebu Sufyan'ın evine sığınan herkese eman verileceğini bildirin," dedi. Ebu Sufyan çok akıllı biriydi. Kavmi için daha fazla şeyler istediğinden, "Ya Resulallah, benim evim hiç de geniş değildir," dedi. Peygamberimiz ona tebessüm edip, "Kim Kabe'ye girerse zarar görmez," buyurdu. Ebu Sufyan ona da "dar" deyince, "Kim Mescid-i Haram'a girecek olursa eman verilsin," dedi. "Ya Resulallah, orası da geniş sayılmaz," dedi. Peygamberimiz bunun üzerine, "Kim silahını bırakır ve bizimle çarpışmazsa ya da kim evine girer de kapıyı kapatırsa onlara bir zarar gelmeyecektir. Yaralılar öldürülmeyecek, esirlere dokunulmayacaktır," diyerek çarpışmakta ısrar edenler hariç bütün Mekke halkına eman verdi. Ebu Sufyan derin bir nefes alıp, "İşte bunlar yeterince geniştir," dedi. Allah Resulü hem kendisine hem de sahabilerine dayanılmaz işkenceler yaparak hicrete zorlayan müşrikleri affediyordu. Allah Resulü'nün kimlere eman vereceği ilan edildiğinde müşrikler evlerine kapandılar. Saffan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi meşhur müşrikler Mekke'den kaçıp giderken bir kısmı da çarpışmaya karar verdiler. İslam ordusundan yayılan tekbir sesleri kısa bir süre sonra Mekke'ye ulaşınca müşrikler ister istemez dışarı bakındılar ve gökyüzünü karartan bir toz bulutu görünce korkuya kapıldılar. Müslümanlar Mekke'ye giriyordu. Peygamberimiz ordusunu bölüklere ayırmış, her bölüğe ayrı bir kumandan tayin etmişti. Sa'd bin Ebu Ubeyde elinde beyaz sancakla en önde gidiyordu. Onun hemen arkasında Allah Resulü'nü aralarına alan zırhlı ve miğferli 2000 asker vardı. Efendimizin yanında canı gibi sevdiği Mekke'sinden hicret ederken ona yoldaşlık eden Hazreti Ebubekir bulunuyordu. İslam ordusu Mekke'ye girerken o ana kadar dinlerini saklamak zorunda kalan birçok Müslüman çoluk çocuk dışarı fırlamışlar, gözyaşları içinde ağlıyorlardı. Peygamberimiz Kasva adlı devesinin üstündeydi ve yüksek sesle Fetih suresini okuyordu. Kainatın yaratılmasına ve ebedi saadete vesile olan Allah Resulü, bir zafer kazandıklarında yere göğe sığılmayanların aksine Mekke'ye girmekteyken büyük bir tevazuyla başını eğmişti. O kadar eğmişti ki mübarek sakalı devesine değiyordu. Mekke'nin fethi, Efendimizin en büyük zaferi ve Allah'a iman davasının en güzel meyvesiydi. Bu bakımdan belki de onun en güzel günüydü. Bütün Müslümanlar bu sevinç karşısında onun ne diyeceğini beklerken, Peygamberimiz tek bir söz söyleyip, "Allah'ım, gerçek hayat ahiret hayatıdır," dedi. Allah ne buyurmuşsa o da onu söylerdi. Dünya hayatı sizin için bir oyun ve oyuncaktan başka bir şey değildir. Gerçek hayatsa ahiret hayatıdır. Keşke bunu bilseydiniz. Ankebut suresi 64. ayet-i kerime. Peygamberimiz İslam dinini seçen Ebu Sufyan'ın hala bazı kuşkular duyduğunu, bu arada sahabileri ve İslam ordusunu hiç tanımadığını fark etmişti. Bunun için de amcası Hazreti Abbas'tan onu yanına almasını ve Mekke'ye giren İslam ordusunu tanıtmasını istedi. Önlerinden hangi bölük geçtiyse Ebu Sufyan onların kabilesini soruyor ve öğrendiğinde, "Demek ki onlar da Müslüman olmuş. Vallahi ben hayatımda böyle bir ordu görmedim," deyip duruyordu. Daha sonra Mekke sokaklarını dolaşarak, "Ey Kureyşliler, Müslüman olun ve kurtuluşa erin. Sakın karşı koymaya kalkışmayın. Karşınızda muhteşem bir ordu var," diyerek bağırmaya başladı. Onun bu sözleriyle birçok müşrik direnişten vazgeçti. Böylelikle boş yere kan akmadı. Peygamberimizin ona İslam ordusunu göstermesi meyvesini vermişti. Ebu Sufyan'ın karısı Hint, kocasının bu halini görünce hemen dışarı fırladı ve onu sakalından tutup, "Ey Kureyş topluluğu, elçi olarak seçtiğiniz bu adam dinini değiştirip İslam dinine girdi. Bu yaşlı ahmağı hemen öldürün!" diye bağırmaya başladı. Müşrikler, öldürdükleri Müslümanların kulak ve burun gibi azalarını keserler, onları parça parça ederlerdi. Hint, bu yüzden Mekke halkından intikam almaya kalkışacaklarından ve çoluk çocuk herkesi kılıçtan geçireceklerinden korkarken, onların hiç kimseye dokunmadıklarını görünce, o ana kadar Allah Resulüne karşı duyduğu düşmanlıktan ötürü utanmaya başladı. Ve Ebu Sufyan'a, "Ne kadar da körmüşüz, bu fetih Allah'tan gelen bir iştir," dedi. Daha sonra da Müslüman olmak için dayanılmaz bir arzu duyduğunu, hatta Allah Resulüne giderek ona bağlılık yemini yapmak istediğini belirtti. Hint kendisini yine de tehlike içinde gördüğünden, tanınmamak için peçe takıyor, her zaman giydiği kıyafetlerden farklı giyiniyordu. Peygamberimiz Mekke'ye girdiğinde Kabe'yi ziyaret etmek için pek acele etmedi. Onun için bir çadır kurulmuştu. Allah Resulü yolculuğun tozlarını üstünden atmak için bu çadırda yıkanıp abdest aldı. Bu süre içinde Mekke halkı sakinleşmiş, kan dökülmediği için rahatlamıştı. Peygamberimiz daha sonra devesi Kasva'ya binerek Kabe'ye hareket etti. Mekkeliler onu görmek için koştuklarında bir kez daha şaşırdılar. Tevazudan ötürü başı yine eğik duran Allah Resulü devesinin arkasına Üsame'yi bindirmişti. Böylelikle yanına yaklaşılmasından korkulan bir kral değil, iman sahiplerini dünyada ve ahirette taşıyıp cennete ulaştırmakla görevli bir hizmetkar olduğunu göstermekteydi. Zaten bunun için de bir kavmin efendisi ona hizmet edendir buyurmuştu. On binlerce sahabi onun peşinden Kabe'ye girdiler. Peygamberimiz Hacerül Esved'e kadar yanaştı ve elindeki asasıyla dokunup tekbir getirdi. Binlerce Müslüman aynı şeyi yapınca Mekke tekbir sesleriyle inledi. Sahabilerden Muhammed bin Mesleme, Peygamberimizin bindiği devenin yularından tutmuş ve Allah Resulü'nü o şekilde tavaf ettirmeye başlamıştı. Peygamberimiz tavaf sona erdiğinde devesinden inerek makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Zemzem kuyusundan su içti ve Safa tepesine çıkıp dualar etti. Allah Resulü ve mücahitler o geceyi ibadet ve tavafla geçirdiler. Kabe'nin çevresine 360 civarında put dikilmişti. Her Arap kabilesi Hübel, Lat, Uzza ve Menat gibi büyük putlarla birlikte bu küçük putlardan birini de ilah benimsemişti. Bu putlar çalınma ya da devrilme tehlikesine karşı taş zemine bağlanmışlardı. Hazreti Cebrail putları yıkma emrini getirdiğinde Peygamberimiz elindeki asasıyla o putlara dokundu. Asa putun yüzüne dokunmuşsa, o put sırt üstü arkasına dokunmuşsa yüzüstü devrilip parçalanıyordu. Peygamberimiz bu sırada hak geldi, batıl zail oldu. Çünkü batıl mabutlar yoktan bir şey var edemezler diyordu. Ne kadar put varsa yıkılıp parçalandı. Sıra en büyük putlara gelmişti ve bunların en meşhuru Kabe içindeydi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men sâme âhire yevmin min zilhicce ve evvele yevmin minel muharrem fakat hatemes senetel madiyete bir savmin ve steftahes senetel müstakbilete bir savmin ve cealallahu azze ve celle lehu kefarette hamsine sene. Bir insan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, Zilhicce'nin son günü oruç tutulmuş olacak ve Muharrem'in birinci günü oruçlu tutulmuş olacak. Böyle yapan bir kimse geçen giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdeliyor. Hicri yılbaşından önceki Zilhicce'nin son gününü ve Hicri yılbaşı gününü, birinci gününü oruçla geçirmeye niyet edelim. Niyet etmek biliyorsunuz çok güzel bir şeydir. İnsan niyet ettiği şeyi herhangi bir mani çıkardı yapamazsa bile, yani hastalansa yapamazsa bile Allah o sevabı verir. Böylece Ramazan ayının dışında tutulan farz olmayan, faziletli, sevaplı ki bunun dindeki tabiri nafile oruç. Nafile oruç yani sevaplı, faziletli oruçların en üstünü Muharrem ayında tutulan oruçtur diye bunu da sizlere hatırlatmış oldum, nakletmiş oldum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
1: Biz psikoterapi sürecinde problemin olmadığı bir dünya ya da problemle danışanın baş edebileceği bir dünya kurgulamaya çalışıyoruz. Danışanı bu yönde yüreklendiriyoruz ve kaynaklarına bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Aslında sağlıklı bir psikoterapi süreci ise sürecin kendisi zaten bir öz bakım sunuyor. Tabii ki kişi kendi de yapabilir bunu. Her şey için psikoterapiye mecbur değiliz. Gerçekten ihtiyaç olduğunda gitmek gerek oraya da. Kişi bunları da kendi başına yapabilir. Bunları yaparken belki dikkat etmesi gereken bazı şeyler söyleyebilir. Bunlardan biri denge. Neyi kastediyorum bununla? Şimdi çok çalışan kişinin öz bakımı durmaktır. Bazı insanlar da hiçbir şey yapmıyor. Tabiri caizse bomboş yaşıyorlar hayatlarını. Bunların öz bakımı da biraz çalışmaktır, eyleme geçmektir. Hayatlarına yeni bir hobi edinmeleridir, belki işte arkadaş edinmeleridir. Tek bir öz bakımdan bahsedemeyiz, kişinin ihtiyacına bağlı. Çok çalışan insanlar için öz bakım durmaktır. Hiçbir şey yapmayan, hayatı çok durgun insanlar için de öz bakım biraz oraya aktivasyon katmaktır. Harekete geçmektir, insanları dahil etmektir diyebiliriz. Denge bizim için çok önemli. İfrat ve tefrite kaçmadan oradaki ihtiyacı görüp ihtiyacı olmayanı getirmek yani. Var olan zaten vardır. Çalışmak zaten var. Orada yeni bir şeye ihtiyaç yok. Bu kişinin ihtiyacı durmak. O zaman dengeleyecek şekilde onu dahil etmek burada önemli. Sonra gerçekten öze yaramalı yapacağımız şeyler. Mesela sosyal öz bakım olarak gittik arkadaşlarımızla buluştuk. Bir güzel dedikodu yaptık. Onu bunu çekiştirdik. Ya da alışverişe gittik. İhtiyacımız olmadığı halde bir sürü şey aldık. Evet, o an rahatlattı. Dedikodu da o an rahatlattı. İyi geldi. Ama bu gerçekten öze mi baktı? Öze bakım mıydı bu? Yani anlık iyi gelen şeyler her zaman öz bakıma hizmet etmez. Bunu da ayırdığına varmak. Bu yaptığım şey gerçekten özüme bakım mı? Kabuğun içine de giriyor mu? İçime, derinlerimi de hedef alıyor mu diye sormak. Ve bu da yine çok, nasıl diyeyim, kişinin cevap vereceği, ancak cevabının kendisinin bileceği bir soru. Dürüst taraflarımıza bunu da sormak belki yardımcı olur. Başka denge dedik, gerçekten öze bakmak dedik. Başka yatırımı dengelemek, bunu da çok önemli buluyorum. Neyi kastediyorum bununla? Bizim pazartesi diyetlerimiz meşhurdur. Çok da sert başlarız. Her şeyi kontrol ederek sıkı bir diyetle başlarız. Salı günü bir şekilde idare ederiz. Çarşamba bırakılır. Çünkü enerjiyi dengeli yaymadık. Sürdürülebilir olması gerekiyor öz bakım ritüellerimizin. Bununla beraber şu maddeye de geçebilirim. Basit düşünmeliyiz. Enerji yatırımını dengeli yapmak kadar ritüeli de basitleştirmek. Kafamızda çok büyütüp böyle büyük işte pazartesi diyetleri gibi kocaman bir yere getirip sonra onu uygulamak için yeterli zamanım yok, yeterli param yok, yeterli farkındalığım yok deyip kaytarmamalıyız. Basit düşünüp küçük küçük ritüellerle bunu desteklemek belki. Bahanelerle iptal edilemeyecek bir sürdürülebilir düzen oluşturmalıyız kendimize ki bunun devamlı olması lazım çünkü. Öz bakım şu değil yani 30 yaşına kadar yap, sonrasına gerek yok. Ya da yılda bir kere yap, bu yeterli diyebileceğimiz bir şey değil. Sürekli olması gerekiyor. Daima nefes alıyoruz ve veriyoruz. Bunun gibi. Bir kere almazsak ya da bir kere vermezsek bu dünyadaki hayatımız sonlanıyor. Öz bakım da biraz nefes alışveriş kadar hayatımızın bir parçası, doğal bir parçası.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse

onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı, hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse,

0: muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçirmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nur Suresi 1 ila 34. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Nur Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini

0: ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin dört şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair dört defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. Beşinci de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. Beşinci de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı, hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar. Ziynetlerini, ziynet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Ziynet ve ziynet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfundan zengin edip imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nur Suresi 1-34. Ayetleri dinledik.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum dilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımı sığdı.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Muhterem kardeşlerim, tabii geçen geçti, diyor ki İslam büyüklerinden birisi, geçen geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Doğru, hakikaten geçti, ne yapayım artık, ne yapabilirim? Yapmadığım zaman da geçti, mazi oldu. İstikbal, gelecek zaman, onu da bilemiyoruz. Yani yaşayacak mıyız, istikbale ulaşabilecek miyiz, onu bilemiyoruz. Geçmiş geçti, elimizde bir şey yok. İstikbal henüz gelmedi, getirmek için bir şey yok. O zamana çıkmak için de garantimiz yok. O halde nedir bizim için önemli olan? İçinde bulunduğumuz andır. Onun için demişler ki مَا مَدَى فَاتَ وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ فَلَكَ السَّاعَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا. Geçen elden kaçmıştır, gelecek gayıptır, belli olmaz ne olacağı. Senin ancak işte içinde bulunduğun an vardır. Onu güzel değerlendirmeye bak demişler. Muhterem kardeşlerim, zamanın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Onun için aman zamanınızı bir hazine gibi bilin, bir sermaye gibi bilin. Bak geçen senenizi nasıl geçirdiyseniz geçirdiniz, bu yeni seneyi güzel geçirmeye gayret edin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başlıyor. Değerli dinleyenler, tüm İslam alemi 1447 Hicri yılını geride bırakırken 1448 Hicri yılını karşılıyor. Yeni Hicri yıl yalnızca takvim yapraklarının değişmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda manevi muhasebe, yenilenme ve yeni başlangıçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl 1 Muharrem 1448 miladi takvime göre 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yani bu akşam itibarıyla yeni Hicri yılı karşılıyoruz. Hicri yılı öncesinde birçok kişi geride bıraktığı yılı değerlendiriyor. Yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçiriyor. Günahların affı için dualar edilirken hatalardan ders çıkarma ve kalbi arındırma gayreti öne çıkıyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı, aynı zamanda ibadetlerin artırıldığı, oruçların tutulduğu ve özellikle Aşura gününün idrak edildiği mübarek zaman dilimlerinden biri. Bu yönüyle Muharrem ayı, sabır, şükür ve bağışlanma gibi değerleri yeniden hatırlatıyor. Yeni Hicri yıl, geleceğe yönelik planlar yapmak için de önemli bir dönüm noktası. Daha fazla ibadet etmek, zaman yönetimini geliştirmek, aile ve toplumla ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler bu dönemde birçok kişinin gündeminde. Bu kapsamda Akra tarafından yeni Hicri yılda hayatını planlamak isteyenler için özel bir çalışma hazırlandı. Server Yayınları etiketiyle yayınlanan kişisel hayat planım ajandası günlük olarak kullanılabilen ve kişinin gelişim sürecini takip etmesine yardımcı olan kapsamlı bir rehber niteliğinde. Bunun yanı sıra okunmak istenen kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, gezilmek istenen şehir ve ülkeler, tanışılan yeni insanlar ve ezberlenmek istenen dualar için de özel sayfalar yer alıyor. 1448 Hicri miladi takvimini de barındıran ajandada ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin dualarıyla zenginleştirilen takvim bölümünde yıl boyunca önemli gün ve gecelere ilişkin hatırlatmalarla Hicri ayların faziletlerine dair bilgiler yer alıyor. Kişisel hayat planı ajandasını temin etmek isteyenler Server Yayınları'nın internet sayfası üzerinden detaylı bilgi alabilir. Bir kez daha hatırlatalım, 1448 Hicri yılı bu akşam ezanıyla başlıyor. Bu vesileyle 1448 Hicri yılınızı tebrik ederiz. Akra 1448 yeni Hicri yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sadyo'nun sesi Akra 1448 Hicri yeni yılda da dopdolu. Yarın başlayacak olan yeni Hicri yıl kapsamında sohbetler, belgeseller, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve daha pek çok program yıl boyunca yayına gelecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Mahmut Esat Göçen hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, Hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler Akra'da yayına geliyor. İşte sizler için

0: için hazırladığımız bazı yenilikler. İnsana bahşedilen akıl nimetinin farkındalığına dair özel bir gündem, sağduyulu akıl. Sağlıklı ve bereketli bir yaşam odağında ömür boyu sağlık. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren edebi temaların terim anlamlarıyla 90 Saniyede Edebiyat, ilim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatlarıyla Erenler Kervanı, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet bilgilerle En Güzel Rehber, irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımalarıyla Ses, Söz, Sanat, kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde içteki huzur, huzur ve mutluluk kaynağı yuvalarımızın kıymetini perçinleyen Bir Dua, Bir Yuva, Bir Gelecek ve çok daha fazlası 1448 Hicri yıl boyunca Akra'da. Sınavlara gece çalışmak öğrenmeyi zorlaştırıyor. Profesör Gökhan Malkoç, insanın biyolojik ritmi olarak hayati bir işlev gören uykuyla öğrenme arasında bağlantı olduğunu söyledi. Uyku sırasında beynin gün içinde öğrenilen bilgileri işleyip belleğe yerleştirdiğini aktaran Malkoç, bu süreç öğrendiklerimizi pekiştirmek ve hatırlama becerimizi güçlendirmek için kritik bir öneme sahip. Uykunun yeterince alınmaması dikkat ve hafıza süreçlerini olumsuz etkiler. Buna rağmen öğrenciler genellikle gece boyunca ders çalışmanın daha verimli olacağını düşünür. Oysa ki bu durum öğrenme kapasitelerini sınırlayan ciddi bir hatadır, dedi. Bireysel farklılıkların bu konuda bazı istisnalara neden olabileceğini ancak bilimsel çalışmaların düzenli uykunun öğrenme üzerindeki olumlu etkilerini net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Ders çalışmak için uykudan feragat etmek kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de öğrencilerin uzun vadeli başarılarını sekteye uğrattığını söyleyen Malkoç, sağlıklı bir uyku düzeninin belleğin güçlenmesi, dikkatin artması ve motivasyonun korunması için temel bir gereklilik olduğunun altına çizdi. Konuyla ilgili Akra'ya konuk olan Profesör Doktor Mehmet Yücel Ağargün, uykunun önemiyle ilgili değerlendirmelerde ve öğrencilere uykuyla ilgili tavsiyelerde bulundu.
1: Özellikle öğrencilerde, genç nesilde gecikmiş uyku fazını çok görüyoruz. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak televizyon, tablet, akıllı telefon gibi uygulamalar ve ışıkların bu kadar çok açık olması ya da ders çalışma bahanesiyle de olsa uzun zaman gece geç saatlere kadar uyanık durmak, sonra uykuya dalmak, sabahleyin de ister istemez belli bir saatte kalkmak zorunda kalıyorlar. Bu sağlıksız. Hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan önemli sorunlar oluşturabilecek bir durum. Öneri olarak yatış ve kalkış saatlerinin sabit olması, ideal olan sınırlar içinde olması gerekli, önemli. Gündüz uykusu çok faydalı. Mümkün olursa tabii yarım saat kadar bir tam öğle arası uyumak. Biz buna kayyule diyoruz. Ama çok uzun olmamalı bu. Öğleden önceki saatlerde, öğleden sonraki saatlerde uyumak sağlıklı değil. Ritmi etkileyebilir, geciktirebilir. Uykuyu bozacak bir takım uygulamalardan kaçınmak gerekir. Zihni çok çalıştırıp geceliğin problem çözmek veya bulmaca çözmek veya işte yoğun bir ders çalışmak gibi durumlar yine uykunun bölünmesine ya da kalitesinin düşmesine yol açabilir. Bir de şunu önermek isterim. Şöyle bir algı var. Uyu, geceliğinde saat 3'te 4'te kalk ders çalış. Bu sağlıklı değil. Bu yanlış. Tam tersi, uykuya dalmadan önce yapılacak bir çalışma, özellikle yeni bilgileri öğrenirken, çok daha anlamlı, çok daha kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Ama gece uykuyu böleceksek eğer saat 4-5 sıraları, bu saatler de ders çalışma saati değil, bu saatler ibadet saati olmalı. İbadet için kalkılmalı. İdeal olan ders çalışma zamanı gece yatmadan önceki saatler olmalıdır.
0: İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akramedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölgesinin büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde de yerel yağışlar etkili olabilir. Sıcaklıkların ülke genelinde yükselişini sürdüreceği ve mevsim normallerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 26, Bursa 30, Denizli ve Manisa 33, Adana 30, Antalya 28, Ankara 26, Eskişehir 29, Bolu ve Kastamonu 27, Trabzon 23, Rize 24, Erzurum 22, Malatya 29, Mardin 30, Şanlıurfa 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 43, Medine 45, Özbekistan 36, Saraybosna sağanak yağışlı 27 ve Melbourne yağışlı 17 derece.
2: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova Kavşağı kesiminde Ankara-Konya, Nevşehir-Kayseri, Afyonkarahisar-Konya, Muğla-Denizli güzergahlarında ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
2: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.27, 1 avro 53.76 Türk lirası, altının gramı ise 6.455 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hicri Yıl ve Değişim üzerine konuşulacak. 16.30'da Gençlerin sorularıyla kişisel hayat planı üzerine değerlendirmelerle Gençler Merak Ediyor yayına gelecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyor, Hicri yılınızı tebrik ediyoruz.
2: Akra Reklam.
3: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
2: Akra. Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: Ahirete iman edenler Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Müminler Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
1: Şüphesiz zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.
0: Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin, alim takdiridir.

0: حافظ.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
0: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
0: İnni tevekkeltu ala Allahi Rabbi ve Rabbikum. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. İnne Rabbi ala siratin mustakim.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da, sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi', her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ هَلْ هُنَّكَ

0: أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

0: Ayetlerle Pazartesi günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hayatı kontrol etmeye çalışmak demek, mekanik bir yaşam demektir ki insanın fıtratına terstir. İnsan mekanik değildir, insan daha çok dinamiktir. Her şey değişip dönüşürken benim kendimi bir şeye mahkum etmem zordur. Hani denir ki, evet biz bir plan yapmamız gerekiyor. Fakat bu planın da içeriği de herkese göre değişir. Burada nedir plan, neden yaparız? Bir, büyüyoruz. İki, yani bir geçmişimizi, bir ardiyemizi temizleyip ondan sonra yeni yılda ya da yeni önümüzdeki zamanlarda ne kadar kirletmemeliyim belki? Geçmişte yapmış olduğum düzensizlikleri nasıl da ayarlayabilirim? Biz de eğer neler yapmamız gerektiğini önce bilip, niçin yapmamız gerektiğini bilip onları da yaptığımız zaman hayat tıkır tıkır işler. O yüzden hani bu dönüm noktasına geldiğimiz zaman işte hicri yıl başına önümüzde bir yıl var değil mi? Bu yıl çerçevesinde ben önce bir oturup bir muhasebe yapmam gerekiyor. Öncelikle bakın, rasyonel olarak düşünüyorsunuz. Yani insan zaten istese de istemese de hani insanın mutlaka olmak istediği bir şey, yönelişi vardır zaten. Genel çerçevesi var hayatın. Nedir bu genel çerçeve? Ya bizim kültürümüz, dinimiz, ondan sonra ve yaşamış olduğumuz ülke, bu ülke çerçevesinde neler yapabilirim diye zaten düşünmüşüzdür ve o istikamete gidiyoruzdur zaten. Yani yeni yıl planı bunu hani nasıl güzelleştirebilirim, nasıl geliştirebilirim? Her şey gelişirken, değişirken ben de bu değişime yani kendimle uyumlu bir şekilde, çevremle uyumlu bir şekilde nasıl uyum sağlayabilirim üzerinde aslında biraz da muhasebe yapmak. Hepimiz zaten ister istemez ki düşünceler hani davranışa dönüşür diye. Hayat amacımızı öncelikle bir hedef, yani şimdi siz bir yıl bugün arabaya bindiğiniz zaman, navigasyon açtığınız zaman size diyor ki nereye gidiyorsun diye soruyor. Nereye gidiyorsun diye soruyor. Sonra nasıl gitmek istiyorsun diye soruyor. Paralı mı gitmek istiyorsun, parasız mı gitmek istiyorsun? Yani soruyor bunlar değil mi? Aynı zamanda biz de bir yere gidiyoruz zaten. Nereye gittiğimizi bilmeden nasıl yola çıkabiliriz? Öncelikle nereye gittiğimizi hani belirleyip ve daha sonra da hangi vasıtayla gideceğiz? Uçakla mı gideceğiz? Daha sonra uçakla gidiyorsak bu sefer nasıl, uçağa nasıl gideceğiz? Havalimanına nasıl gideceğiz? Daha sonra zamanımızı ayarlarken orada neler yapacağız? Bütün bunları planlamak aslında kişisel plandır. Biz nereye gidiyoruz peki? İnsanlık nereye gidiyor? İki nefes arasındaki meçhul bir yolculuktayız.
0: Dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başlıyor. Değerli dinleyenler, tüm İslam alemi 1447 Hicri yılını geride bırakırken 1448 Hicri yılını karşılıyor. Yeni Hicri yıl yalnızca takvim yapraklarının değişmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda manevi muhasebe, yenilenme ve yeni başlangıçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl 1 Muharrem 1448 miladi takvime göre 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yani bu akşam itibarıyla yeni Hicri yılı karşılıyoruz. Hicri yıl öncesinde birçok kişi geride bıraktığı yılı değerlendiriyor. Yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçiriyor. Günahların affı için dualar edilirken hatalardan ders çıkarma ve kalbi arındırma gayreti öne çıkıyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı, aynı zamanda ibadetlerin artırıldığı, oruçların tutulduğu ve özellikle Aşura gününün idrak edildiği mübarek zaman dilimlerinden biri. Bu yönüyle Muharrem ayı, sabır, şükür ve bağışlanma gibi değerleri yeniden hatırlatıyor. Yeni Hicri yıl, geleceğe yönelik planlar yapmak için de önemli bir dönüm noktası. Daha fazla ibadet etmek, zaman yönetimini geliştirmek, aile ve toplumla ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler bu dönemde birçok kişinin gündeminde. Bu kapsamda Akra tarafından yeni Hicri yılda hayatını planlamak isteyenler için özel bir çalışma hazırlandı. Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım Ajandası, günlük olarak kullanılabilen ve kişinin gelişim sürecini takip etmesine yardımcı olan kapsamlı bir rehber niteliğinde. Bunun yanı sıra okunmak istenen kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, gezilmek istenen şehir ve ülkeler, tanışılan yeni insanlar ve ezberlenmek istenen dualar için de özel sayfalar yer alıyor. 1448 Hicri miladi takvimini de barındıran ajandada ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin dualarıyla zenginleştirilen takvim bölümünde yıl boyunca önemli gün ve gecelere ilişkin hatırlatmalarla Hicri ayların faziletlerine dair bilgiler yer alıyor. Kişisel hayat planı ajandasını temin etmek isteyenler, Server Yayınları'nın internet sayfası üzerinden detaylı bilgi alabilir. Bir kez daha hatırlatalım, 1448 Hicri yılı bu akşam ezanıyla başlıyor. Bu vesileyle 1448 Hicri yılınızı tebrik ederiz. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akra Medya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilir.

0: mısınız? Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölgesinin büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde de yerel yağışlar etkili olabilir. Sıcaklıkların ülke genelinde yükselişini sürdüreceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 26, Bursa 30, Denizli ve Manisa 33, Adana 30, Antalya 28, Ankara 26, Eskişehir 29, Bolu ve Kastamonu 27, Trabzon 23, Rize 24, Erzurum 22, Malatya 29, Mardin 30, Şanlıurfa 34 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 43, Medine 45, Özbekistan 36, Saraybosna sağanak yağışlı 27 ve Melbourne yağışlı 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hicri Yıl ve Değişim üzerine konuşulacak. 16.30'da gençlerin sorularıyla kişisel hayat planı üzerine değerlendirmelerle Gençler Merak Ediyor yayına gelecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyor, Hicri yılınızı tebrik ediyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra iyilik ve doğruluğun sesi Akra'da.
3: Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

Çün yüzünü döndürdü, bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Evdeki huzurdan bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Bugün stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. Daha önceki Esma'dan Yansımalar programından yakından tanıdığınız Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin. Evet, dinleyicilerimiz sizle Esma'dan Yansımalar programında yakından tanıyor. İstedik ki evdeki huzura da katkınız olsun. Malumunuz yeni hicri yıla giriyoruz ve hicri yılla beraber de yenileniyoruz. Aslında zamanla beraber istesek de istemesek de cismen yenileniyoruz, değişiyoruz. Ama asıl yenilenmeyi, değişimi nerede, nasıl yaşamamız gerekiyor? Bakış açımız nasıl olmalı yeni yıla ve yenilenmeye, sizden dinlemek istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederim.
2: Öncelikle tüm dinleyicilerimizin hicri yeni yıllarını kutluyorum. Bu yeni yılda kendilerine huzur, mutluluk, sağlık, afiyet diliyorum. Daha bir önceki yıla göre daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamlar diliyorum.
1: Amin. Hep birlikte inşallah.
2: Sağ olun. Şimdi tabii insanoğlu zaman değişimi ya da zaman bilgisini Rabbimiz bize yarattığı kainattaki gösterdiği bir takım işaretler, nişanlarla gösterir.
1: Evet.
2: Güneşin varlığı, ayın varlığı ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, ayın dünyanın etrafındaki dönüşü, dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle

0: Biz hesap ederiz, seni hesap ederiz, edebilelim diye yaratıldığını ayette söyler. Bu şu demektir aslında. Her şey, Esma'dan da hatırlarsanız, Hay isminin tezahürüdür. Hay ismi, hayat da oradan gelir biliyorsunuz. Hay ismi, yani diri olan, yaşam üzere olan her şey bir akış içindedir ya da bir hareket içindedir ve her hareketin bir menzili, bir rotası, bir yörüngesi ya da Kur'an'ı terminolojiyle feleği vardır,
1: Evet.
0: yörüngesi vardır. Ve öyle ki o yörüngeler bize, insana kendini geçmişiyle geleceği arasında bağ kurmada bir zaman bilgisi verir. Bu anlamda her bir yıl dönümü, sadece hicri yıl dönümü anlamında söylemiyorum, işte doğum günü gibi, işte evlilik yıl dönümü gibi, ilk anne olduğum gün gibi, bir sürü kendimizce şeyler koyarız, ölçüler
1: Evet.
0: koyarız. Bu ölçüler kendi içerisinde hani bir güne tekabül etse de aslında bize şunu gösterir: vay be, üzerinden kaç sene geçti. Bir yıl daha yaşlandık, hatta doğum
1: Evet.
0: günümüzde söyleriz. Aslında bu söylediğimiz şey şu: değişim sadece kainatın hareketinde değil, hareketin ürünlerinden gerçekleşen bir şey. Yani Hay isminin tezahürü, Rabbimizin Hay isminin tezahürü bize değişimin de kendi içinde beslendiğini gösterir. Biliyorsunuz, diri olmak demek, her nefes alışımızda hücrelerimiz ölüp yeniden canlanıyor. Yani sürekli yeniden yeniden hayata döndürülüyor. Yeniden yeniden.
1: Ve tekrarı değil, yenilenerek
0: Bravo.
1: canlanıyor.
0: Mesela su akıyor hareket halinde ama o kayanın üzerinden geçen su hiçbiri aynı su değil.
1: Bir dereden iki kez yıkanılamaz
0: Dünya
1: sözü.
0: etrafında dönüyor güneşin. Her döndüğü yer eminim aynı değil. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Döndüğü mekan, hani şey, bir koordinatlar verirse, çünkü uzayın da hareket ettiğini biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani her şey bir aslında hareket halinde ve bu hareketlilik bir farklılığı da içeriyor. Peki bize düşen ne? Asıl önemli
1: Evet.
0: olan bu. Hani uzayın bilgisi ve tespit edilemeyen daha birçok gerçek vardır. Ama ben şunu söylemeliyim: İnsanoğluna Rabbimiz dünya hayatında verdiği ömür için ve ömürde geçen her bir zaman için dünün yarından farkını oluşturacak bugündür.
1: Evet, bizim
0: Ve
1: için önemli
0: bugün,
1: olan.
0: şu an biz o değişimin neresindeyiz? Dün de yapamadıklarımız ne varsa yapabileceklerimiz, yapmak istediklerimiz ne varsa yapmak istediklerimiz ve hoşlanmadığımız, yapmamamız gereken şeyleri de yerine başka şeyler yapacak şeklinde değiştirmek. Çünkü bir Müslüman kendini İki günü eşit kılacak şekilde değil, gününü dünden daha iyi kılacak şekilde yaşamakla mükelleftir. Yani iki günü birbirine eşit olan, biliyorsunuz,
1: Ziyandadır, hüsrandadır.
0: hadisimiz vardır. Dolayısıyla biz değişimi genellikle yanlış anlamak da mümkün.
1: Evet.
0: Yani değişime karşı çıkmak, ah neydi o eskiler demek, değişimi olumsuzlamak. Ha, olumsuz değişim de olabilir mi? Menzilden sapma. İnsan da olabiliyor. Çünkü Allah insana bir rota, bir şey tayin etmiş, bir sırat-ı müstakim tanzim etmiş. Ama insanoğlu kendini bu doğru yoldan ayırabilir, başka bir yola sapabilir ve bu yol değişimin istikameti olmayabilir. Bize düşen kısım bir: Değişim ben istesem de istemesem de, evet, saçımın rengiyle beyazlaşmasıyla, cildimin kırışıklaşmasıyla, işte hayattaki evimin bulunduğu mekanın, semtteki olanakların değişmesiyle, ya ulaşım biçimlerimizdeki değişme, iletişim kurma biçimlerimizdeki değişme. Yani değişim mukadderat. Değişim zaten var. Sadece bu değişimin ben belirleyicisi miyim? Yani onu sağlayıcısı ve onun bizatihi kaynağı mıyım? Yoksa başka belirleyenlerin değişiminin nesnesi miyim? Bunun kararını vermek lazım. Ben daha önceki programlarda da gerçekleştirdik aslında. Biz değişim üzerine çok konuştuk. Evet. Çünkü eğitimin esası değişimdir. Eğer bir yerde bir şey öğretmek istiyorsanız, öğrenciniz başta girdiğinde sahip olmadığı bir şeyi, eğitim bittiğinde sahip olmuş olarak bir değişim gerçekleşir. Biz işte o çıktının girdiden farkına eğitim deriz. Yani kazanılmış şey. Dolayısıyla insanoğlunun temel görevi kendisini her daim yenilemek. Yenilerken de geçmişten getirdiği birikimle fazlalıkları atmak, yani bir tezkiye işlemi, bir arınma işlemi. Geçmişe göre daha olgun, daha enerjili ve daha olumluya dönük, ders çıkartmış, tezekkür etmiş, fark etmiş ve bir daha onu yapmayacağını varsaymış ve bir dönüşüme gebe bir anlamda. Evet. Ve her bir Allah için yapılan, Allah'ın bilgisiyle yapılan ve bir Müslümanca yapılan her bir girişim, önce hiç yapılmamış ama girişim, en az 10 katlı bereket sağlayacağı gibi beni pek çok yeni değişimlere de götürecektir. Sabit kılmak, belli durumları korumaya çalışmak ve esası biçimdir zaten korumaya çalıştığımız şey. Dünyanın dönüyor olması biçimseldir. Esas formülü, sünnetullahı, yani yasası evrenseldir. Ya da ne diyelim ona, değişmez. Sen Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Bir tebdil bulamazsın, bir tahvil bulamazsın der ayet. Dolayısıyla değişim yasalar üzerinden gerçekleşir. Biz bazen biçimi esas gibi algıladığımız için esası değiştirmemek adına biçimi korumaya çalışırız. O da bizi, düşünün, bir elbiseniz var. 3 yaşında giydiğiniz, 5 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz, 10 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz. Oysa elbise giymek şarttır. Ama vücut ölçülerinize göre artık yenilenmesi gerekir.
1: Biçimsel olan elbise, evet, değiştirebileceğimiz de o.
0: Esas elbise giymek ise elbisenin beden ölçülerimize göre uygunluğu. 3 yaşındaki beden ölçülerimle 10 yaşındaki beden ölçülerim, 20 yaşındaki beden ölçülerim aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bende bir değişim var zaten.
1: İstesek Allah'ın de istemesek kurdu. De
0: tabii,
1: bu değişim
0: var. Tabii
1: boyum
0: uzuyor, kilom artıyor, ne bileyim zekam değişiyor, olaylarla ilgili tecrübem artıyor. Daha öncesinde bilmediğim işte sağlıkla ilgili bir yeni bir süreç yaşıyorum son günlerde ve şöyle keşke diyorum bazen, hani 30 yaşımda bu bilgiyi bilseydim ne güzel olurdu, ama bana nasip bu yaşımda oldu. Bu yaşımda olmuş olması gecikmişliği göstermez, olgunlaşmayı gösterir. Allah'ın bana nasip ettiği bu yaş bile benim için bir kazanımdır ve keşfettiğim bu yeni durum sizi farklı kapılar açıyor ve buna adapte oluyorsunuz. İnsanoğlu öyle bir şey ki, hani bazen şöyle bir şey de söylenir ya, şu olsa asla yaşayamam. Yok, evet, böyle bir şey. İnsanoğlu eceli gelinceye kadar her koşulda ve her durumda yaşamaya devam eder. Beden hali ne olursa olsun, sosyal koşulların hali ne olursa olsun, ha değişimlere, sizin kontrolünüzün dışında gerçekleşen değişimler de sınavlarımızdır. Ve o sınavlarla baş etmek yine bizim o sınavlarımıza göre değişimi yönetmekle mümkündür.
1: Kontrolümüzün dışında değişimler oluyor olacaktır da. Peki bize ait olan, kontrolümüzde olan değişimler ne olmalı ya da bunu nasıl yönetmeliyiz?
0: Mesela kendi halinizden %100 mutlu olan bir insan var mıdır?
1: Yoktur diye düşünürüz.
0: O zaman güzel. Yani ben de öyle düşünüyorum. Hep bir şeyinden rahatsızlık duyar. Bu insanoğlunun temel özelliği. Çünkü insanoğlu hep ihtiyaç üzerinedir. Hep ihtiyaç. Yani doygunluk müminliği arttıkça artar ama

0: %100 noktaya erişir mi bilmiyorum. Yani o konuda çok emin değilim. Ama bu güzel bir şey, yoksa dua etmeye ihtiyacımız olmazdı. Dua
1: evet,
0: her daim yapacağımız bir şey. Dua ne üzerine yapılır? Hep ihtiyaç duyulan şey üzerine yapılır.
1: Bu da hay olduğumuzun işaretidir aynı zamanda. Kalbin hay olduğu.
0: Hay isminin tezahürü zaten tüm bizim dışımızdaki her şeyde gerçekleşiyor. O değiş, o dirilikle, o sürekli hareket halinde ve sürekli devinim. Biliyorsunuz bir şeyin diri olduğunun göstergesi ondaki metabolizma sisteminin oluşmuş olması ve o metabolizmanın çalışıyor olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: Hareket mekanizmasının. Dolayısıyla bendeki değişimin sağlayıcısı olarak bize zaten öyle bir alan verilmiş ki elhamdülillah. Çok şükrediyorum ve çok da kendimi iyi hissettiriyor. Bu değişimi metazori Rabbim bende yapabilirdi ve sonuçta benim eserim olmazdı. Ama bana bıraktığı özel bir alan var. O da diyor ki sen amellerini, kendi amellerini ıslah edebilirsin. Salih amele dönüştürebilirsin. Hasenet dönüştürebilirsin. Yani suiden, kötüden güzele, iyiye dönüştürebilirsin. Peki benim %100 bütün amellerim güzel mi? Bunu herkes, dinleyicilerimiz kendilerine baksınlar.
1: Evet.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Elbette değil. Benim düzeltmek istediklerim varsa önce yapabileceklerimden başlamak üzere. Geçen sene niyet ettim. İşte şu alanda çok kitap okuyacağım diyelim. Ben akademisyen olduğum için kitaptan örnek veriyorum. Ve yapamadım. Bu sene deneyeyim. Bir yerden başlamam lazım. İşte artık şu rutine girmiş hayatımın daha iyi, daha Müslüman, daha mümin, daha sosyal sorumluluğu üstlenmiş bir insan olarak ne yapmalıyım? Biraz daha belki mültecilerle ilgilenebilirim, fakirlerle ilgilenebilirim. Belki kendim boş zamanlarımı televizyona çok vakit harcadığımı düşünüyorum. Haftada bir günümü televizyonu kapatma kararı alayım. Ve o gün televizyon izlemediğim gün ben şunu yapayım diye karar versin dinleyicilerimiz. Hatta bunu bir saatte başlayabilirler. O bir saatin ne kadar güzel şeylere vesile olduğunu görecekler.
1: Evet, burada müsaadenizle müzik için bir ara verelim. Güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında devam edelim inşallah.
0: İnşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyoda tekrar birlikteyiz. Hicri yeni yıldan başladık değerli hocam ve bir nevi hayat planına geldik. Geçmişle gelecek arasındaki bir bağ kurmadır dediniz, zaman algısı. Anı mı değerlendirmek çok daha kıymetlidir? Anın kıymetini bilirsek yarınlar daha mı güzel olur?
2: Hep anlattığım bir hikaye var. Çok kurnaz bir bakkal bir levha asmış. Bugün ne alırsan yarın bedava diye. İşte insanlar da hevesle gitmişler, alışveriş yapmışlar ve ertesi gün o bedavalarını almaya gidinceler, tam alışveriş yapıp çıkarlarken parasını istemiş. Ama demişler hani bedavaydı. O gün ne yazıyor orada demiş. Yarın bedava. Yarın bedava.
1: O yarın hiç gelmiyor.
2: Yok ki. Yarınları bugün yapan unsur dünü. Bugün dünün yarınıydı. Yani biz hep bugünü yaşarız.
1: Bugün yaptıklarımız yarını oluşturur diyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Zaten yarın bugün olduğunda bizim kontrolümüzde değil mi?
1: Evet.
2: Yarın için umut edebiliriz. Plan yapabiliriz. Ama bugünden eyleme geçilmezse yarın ertelenmiş hiçbir şey hep yarın ertelenebilir. Yarınlar gelmez. Yarınlar bugün olduğunda anlamlıdır. Ya da hep bugün vardır. Ben bunu keşfettiğimden beri hiçbir hayalimi ertelemem. Ha koşullar oluşmamışsa duasını eder unuturum. O koşullar oluştuğunda hatırlamak üzere. Bugün yapamayacağım şeylerden dolayı yapabileceklerimden asla vazgeçmem. Vazgeçmek istemem. Yani ben çok insana yardım etmek istiyorum. Ama ben bir öğrenciyim. Param yok deyip o çok para kazanacağım ya da para kazanacağım bir dönemi beklemem. Yardım edebiliyorsam bugünden edebilirim. Şimdi bir danışmanlık yaptığım dönemde bir işte çocuklara soruyoruz motivasyon için ne olmak istersin? Çünkü bizim için önemli olan kişinin ne olmak istediği değil, onu motive eden şeyleri bulmak. Bir gün bir öğrencim dedi ki ben çok başarılı bir futbolcu olmak istiyorum. O arada şeyleri sormuştum tabii, hayatını nasıl geçiniyor, ne yapıyor. İşte haftalık 10 lirası var, babası 10 lira veriyor. Neden futbolcu olmak istiyorsun? 3 tane şey gerekçe sordum. Çünkü deyip bir tanesi şuydu. Çünkü çok para kazanmış olacağım. Ve peki o çünkülere bir gerekçe daha ürettik. Niye? Ne işe yarayacak? İşte fakirlere yardım edeceğim. Dedim ki ona, bugün ne kadar yardım edersin? Mesela 100 bin lira kazanmış ol. Ne kadarını verirsin? Tabii kazanılmamış parayı harcamak kolaydır ya. Genç de bir çocuk, daha ortaokul yaşlarında. 90 bin lirasını veririm dedi. Peki dedim, sen bugün harçtığın 10 lira, 9 lirasını verebiliyor musun? Nasıl vereyim dedi. Yetmez ki bana o zaman. Peki 100 bin lira kazandığında da çalıştığın, oturduğun ev, kullandığın araba, kullandığın restoranlar belki paranı yetirmeyecek. Nasıl yani dedi. Şimdi dedim ne yapıyorsan.
1: Yarın.
2: Yarın ne kadar olduğunun önemi yok. Yarın da onu yaparsın.
1: Evet.
2: Bunun için çok para... Tabii şunu söylemek istiyorum. Biz değişimi bugün organize edersek, şimdi hatta... şu anda başlarsak neye niyet ettim? Ha, bizi çok aşan şeyler olabilir. Onların duasını edelim ama yapabileceğimiz, bize belki ruhen zor gelip ama istese hani gayretinde bulunsak yapabileceğimiz şeyler var. İşte hafız olmak isterim. Önce belki kısa surelerle başlanabilir.
1: Evet.
2: Belki bunun metodolojisini bilen birisinden yardım alınıp haftada 2 saatle. Ha, belki hemen başarılamayabilir ama bizim zaten görevimiz seferde olmak, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Zafer değil. Dolayısıyla bunun çabası içinde olmak ve damlaya damlaya gerçekten göl oluyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir şekilde. İşte ne diyelim, ne yapmak istiyoruz? Olanağım olsaydı şunu yapardım dediğimiz o neyse, o olanağının kendisinde var olduğu kadarıyla Çünkü biraz şeytan bizi de yapıyor, kandırıyor.
1: Hedeften yok uzaklaştırıyor aslında.
2: Yani olsa yapardın tabii. Nasıl yapacaksın? Çoluğun var, çocuğun var, kocan var, evinde bir sürü şey. Ben nasıl ilgileneyim diyen insanlar görüyorum böyle çevremde. O zaman istemeyeceksin. O zaman değişim sana gelmeyecek. Ama değişmeyen insanlara da bereket gelmeyecek. Bu hayat çünkü öyle bir şey ki Selma Hanım, yani keşke geriye dönüp olsa yaşasak, geriye dönsek dünyaya daha çok sevapla dönsek diyeceğiz. Evet. Hepimiz diyeceğiz. Geçip gidiyor. Su akıp gidiyor. Güneş hareket ediyor. Dünya hareket ediyor. Ve yıllar geçiyor. Ve geçen her bir yıl bize bir defter oluşturuyor. Amel defteri. Evet. O yüzden yarına bırakmadan bugünden amel defteri dönüştürecek, geliştirecek. Yeni, bir de yeni heyecan demektir. Yeni kendi farklılığıyla gelecek demektir. Gelen o yeni şeyin hayırlara vesile olması. Ve bazen Rabbimiz o kadar merhametli ki bize değişimi kendisi de sağlıyor.
1: Evet.
2: Bazen bir şey yaşıyoruz. Ondan beri diyoruz. Hep böyleyim artık. Ne oldu? Ben istesem olur muydu? Olurdu ama bir şekilde Allah'ın dokunuşu isabetiyle bir şeyler yaşanabiliyor. Biz kendimiz bizatihi karar vererek yaptığımız hayırlı işlere, ben bunun Allah katında çok daha makbul ve çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten evet, salih amel böyle bir şey.
1: Evet, biraz önce çok önemli bir cümle söylediniz. Aslında bizim gerçekçi hedefler koyabilmemiz için, aynı zamanda hem kendimize hem de yakınlarımızı tanıyabilmemiz için çok önemli diye düşünüyorum. Ne olmak istediği değil, nelerden motive olduğu, nelerden beslendiği asıl önemli olan. Gerçekten biz bazen gerçekçi olmayan hedefler koyuyoruz, radikal kararlar alıyoruz ama
2: veya modaya uyuyoruz. Herkes yapıyor, ben de yapayım.
1: Evet, sonra hüsrana uğrayabiliyoruz. Çünkü ne olmak istediğimiz geçici hevesler olabiliyor. Ama bizi gerçekten ne motive ediyorsa bunu bilirsek işimiz evet, daha kolaylaşacak.
2: Zaten insanın kendini bilmesi, sınırlarını bilmesi anlamında çok önemlidir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kendini bilen ilim sahibidir zaten. Bu anlamda hepimizin bir şekilde yapabildikleri var, yapamadıkları var. Evet. Güzel yönleri var, olumsuz yönleri var. Bu bir yaratılış ve bir hayatın size belki de o imtihanın, dünya imtihanının geçici, kısa süreli yerin temel özelliği bu. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla her şeyi dört dörtlük yapmış, en mükemmel, en birinci hayatımda güzel insanlar hep oldu elhamdülillah. Sayılar azdı ama ben de öyle olayım dediğim güzel insanlar oldu. Ama onların bile dört dörtlük mükemmel, mükemmellik sadece Allah'a mahsus. Biz mükemmel olmakla mükellef değiliz. Biz iyiye doğru koşturmakla mükellefiz. Hayırda yarışmakla mükellefiz. Biz

0: salih amel işlemekle mükellefiz ve bunu yaparken de ahireti düşünerek yapmalıyız. Yani ölüm bir son, yok oluş değil, ölüm şeyin, sınavın bitiş yeri, bitiş noktası. Artık ondan sonra verdiğimiz cevapların, işlediğimiz amellerin değerlendirilme vakti. Dolayısıyla çok hızlı koşarak giden bir devinim içerisinde, hayat içerisinde, döngü içerisinde biz bu döngüye ayak uydurmalıyız diye düşünüyorum.
1: Değişime açık olmalıyız halükarda.
0: Elbette.
1: Zira programımızın ismi de evdeki huzur. Huzura vesile olsun diye de aslında böyle bir başlangıçta niyet etmek gerekiyor sanırım.
0: Programımızın ismi de çok hoş ve güzel. Huzur hep dış koşullarda aranır.
1: Maalesef.
0: Ama huzur insanın içinde barındırdığı, kendisiyle kurduğu samimiyetin yansımasıdır. Dinginliktir aslında aynı zamanda. Olmayan şeylerin sabrıyla gelen dinginliktir. Olan şeylerin şükrüyle gelen dinginliktir huzur. Eğer olmayan şeyler size agresif, sert, kıskanç ve şikayetçi yapıyorsa huzur olmaz. Olan şeyler sizi şımartıyor, ukalalaştırıyor ve haddini aştırıyorsa, bencilleştiriyorsa, ben yaptım, ben ettim dedirtiyorsa bu da huzur vermez. Huzur insanın içindeki bu kabulleniş ve teslimiyetin dinginliğinin diğer insanlarla birlikte, işte çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, evindeki kabullenişini ve başkalarındaki eksiklikleri de bu şekliyle ama. Çocuğu sınıfta her zaman en iyi not alan olmasın. Olmayacak zaten. Bu sınıfta olsa bir sınıfta olmayacak. Evet. Şart da değil. Efendim işte eşinizin geliri yetmiyor. Az geliyor. Daha çok gelir olanları görüyor etrafında. Bir şey olacak. Yani bunları sabretmek. Ama aynı zamanda çok güzel bir eviniz var, işte çok güzel bir şeyiniz var, şurada bu, yani anlatabiliyor muyum? Sabır ve şükür noktasındaki dinginlik huzuru getirir. Bu anlamda bize düşen bu huzuru bulmada, yani sabrı sağlayacak koşullar oluşturma ve şükrü sağlayacak koşullar oluşturmada yeni fikirler üretmek, yeni metotlar üretmek. Yoksa her daim sabredeceğimiz şeylerimiz, her daim sabırdan fazla şükredeceğimiz şeylerimiz var.
1: Evet.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Kesin. Yani şükür için saymaya kalksak, biz garanti bizim hep elimizde olduğu için, mesela hava. Kaybedildiğinde değeri anlaşılan ama değeri anlaşıldığında da artık vaktin geçtiği bir şeydir.
1: Evet.
0: Hayatımızda o kadar çok şey var ki, kaybetmeye tahammül edemeyeceğimiz kadar önemli ama kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz, hep bizim zannettiğimiz şeyler. Dolayısıyla evdeki huzuru sağlamada sadece kendimizde değil, etrafı yakın çevremizde ve uzak çevremizde bizdeki huzuru etkileyen her olumsuzluk benim ya sabır ya da şükür noktama dokunuyor demektir. Ben orada bir yerde açık veriyorum. İşte o açıklığı kapatmada bence önemli kararlar. Demin verdiğim örneği tekrarlıyorum. Ne işe yaradığı belli olmayan bir takım vakitler var. Televizyon başında geçmiş vakit. Yani ne yarıyor? Benim agresifliğimi artırıyor mu? Sabrımı azaltıyor mu?
1: Güzelim.
0: Şükrümü azaltıyor mu? O zaman oradan, orası çok değil.
1: Uzak.
0: Değiştirilmesi gerekiyor.
1: Yine konuşmanızda değişim berekettir dediniz. Son birkaç cümleyle de toparlamanızı rica edeceğim. Zira bereketi mutfakta kaybettiğimiz gibi zamanda da kaybettik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bununla da bitirmiş olalım.
0: Bir kere bereketin kaynağı Allah'tır. Bereket bizle gelmez. Bereketi veren Allah'tır. Ama Rabbimiz bize bereketi sağlayacak doğru yolları da öğretmiştir bize.
1: Evet.
0: Göstermiştir. O yüzden bir kere tövbe, gerçek anlamda tövbe, değişim demektir. Çünkü kelime anlamı da odur. Yönelme. Yani gittiğin yoldan vazgeçip Allah'a yönelme anlamı taşır. Yönelme dediğimizde, ha ben artık buradan gitmeyeceğim demektir. Allah'ım bir daha yapmayacağım. tövbe ederim, lütfen beni bağışla dediğimiz şey artık değişimin kendisidir. O yüzden tövbe insan hayatında çok değerlidir. İnsan geliştiğini hissediyorsa bol tövbekar olmalıdır. Ama nasıl tövbeli? Yani karar verdiği ve değiştirdiği şeyi eskiye dönmeyecek şekilde. Ha, yeni tövbe imkanları çıkacak mı? Çıkacak tabii ki, insanız.
1: Evet.
0: Yani yaparken bir şeyleri eksik ya da yanlış yapabiliriz. Fark ettiğimiz an oradan da döneceğiz. Düşünsenize, çok tövbe eden birisi çok değişim içinde demektir. Yani doğrusu da bu değil mi?
1: Eyvallah. Tövbelerimizin samimi olması dileğiyle de bugün bitirmiş olalım inşallah. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Yeni hicri yılınızı da tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ayşen Gürcan hocamızı ağırladık. Bugün de değişimi, yenilenmeyi konuştuk hicri yılla beraber. İnşallah hayrımız çok olur diyelim. Yeni yılda da birbirimize dua edelim. Ve yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar İki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
4: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Akra reklam. Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula. Akra. Reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediye seyyidina

0: Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: likülli şeyin hakikatun. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilip Ahmed ibn Hanbel'de, Taberani'de ve Nesai'de kaydedildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki likülli şeyin hakikatin, her şeyin bir iç yüzü, hakikati, mahiyeti vardır. Ve ma belaga abdun hakikatel imani, kul imanın özüne, hakikatine, mahiyetine vakıf olamaz, ulaşamaz. Hatta ya'leme enne ma esâbehu lem yekun li yuhti'ehu, kendisine gelen musibet hiç gelmeme durumu bahis konusu değil, muhakkak gelecektir. Bunu böyle bilmedikçe imanın gerçeğini elemez. Ve ma ahta'ahu lem yekun li yusibehu, gelmeyen de gelmeyecekti, gelmesi mümkün değildi diye düşünmezse, bu hakikate, bu kanaate ulaşmamışsa o imanın gerçeğine, özüne ulaşamamış demektir. Ha, bu nedir? Kısaca söylemek gerekirse bu kadere imandır. Başa gelen nereden geliyor? Her şey Allah'tan geliyor. Her şeyi Allah-u Teala Hazretleri takdir ediyor. Hastalık da Allah'tan, sıhhat de Allah'tan. Zenginlik de Allah'tan, fakirlik de Allah'tan. Yükselmek de Allah'tan, düşmek de Allah'tan. İzzet de Allah'tan, zillet de Allah'tan. Her şey Allah-u Teala Hazretleri'nde. Her şeyin Allah'tan olduğuna ve başına gelecek şeyin çaresiz geleceğine, gelmeyecek şeyin de ne kadar ne olursa olsun gelmeyeceğine inanırsa bir insan, imanın hakikatine ermiş demek. Allah beni öldürmeyince ölmem evvelallah deyip gidiyorsa veyahut başına bir hal geldiyse bu muhakkak gelecekti diye düşünüyorsa imanın özüne ermiş demek. Barbaros Hayrettin malum Midillili bir sipahinin oğluydu. Midilli adasından. Bir de onun Oruç Reis diye ağabeyi vardı. Onlar denizde memleketimizi denizlerde koruyorlardı. Çünkü düşmanlar karada bizi yenemeyince kayıklarla, gemilerle denizlerden de bizi vurmaya çalışıyorlardı. Onlara karşı da denizde kuvvet hazırlamak gerekiyordu. Bir gün ağabeyi Oruç Reis gazaya çıkmaya niyetlenmiş. Tecrübesi var ya, diyor ki ağabey çıkma şu mevsimde. Ters bir mevsim. Şu sıra uygun değil. O da çıkıyor. Bir adaya gitmişler. Düşmanla çarpışmışlar. Fakat epeyce zayiat verilmiş. Ölenler şehittir. Kalanlar gazidir. Dönmüş gelmişler. Yaralanmış ağabeyse, ayağını da kesmişler hatta. Demiş ki ağabey bak ben sana ne demiştim? Çıkma şu sefere demiştim. Çıkmasaydın bak bu ayağın kesilmeyecekti demiş. Barbaros Hayrettin bunu kendi hatıralarında yazıyor böyle. Böyle dedim diyor. Onun üzerine demiş ki kardeşim sen bilmez misin ki her şeyi Allah-u Teala Hazretleri takdir ediyor. Kaderde ne varsa insanın başına o gelir. Hiç bu senin bu sözünün aslı esası var mı? Ben eğer o sefere çıkmasaydım bile ne olur olur gene bu bacağım kesilirdi. Gene bu iş böyle olurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yani bu söz doğru. Bu itiraz doğru. Ağabeyesinin bu itirazı. Hatta Barbaros Hayrettin de diyor ki ben o zaman aklımı başıma topladım diyor. Ağabeyim benden daha bilgiliydi diyor. Daha fakihti. Dini malumatı daha kuvvetli bir kimseydi. O zaman aklımı başıma topladım, düzelttim diyor. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerime var. Münafıklar demişler ki çıkmayın Medine'den dışarıya. Bu peygambere uyup da Medine'den dışarıya savaşa çıkmayın demişler. Münafıklar, Medine'nin münafıkları. Ondan sonra da çıkınca tabii savaş olunca işte demişler bizim sözümüzü dinleseydi, çıkmasaydı bu şeyler, kişiler ölmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki leberezellezine kütübe aleyhimül katli ila medacihim. Eğer çıkmasalardı bile üzerlerine ölmek takdir edilmiş olan, yazılmış olan kimseler gelip şu uzandıkları ölü olarak uzandıkları, şehit olarak uzandıkları yere uzanmış olurlardı. Gene orada olurdu ölümleri. Kurtuluş yok. Yazıldığına göre o orada muhakkak olacak. Bu bir esrarengiz iştir yani. Başka hiç çaresi yok. Allah-u Teala Hazretlerinin takdirinden hiçbir yere gidilmez. Allah-u Teala Hazretleri benim takdirime rıza göstermeyen benden başka Rab arasın diyor hadis-i şerif. Beğenmedin mi benim takdirimi? Hadi bakalım başka Rab ara. Nereye gideceksin her şey? Velillahi mülkü semavati vel ard. Yerlerin, göklerin mülkü Allah-u Teala Hazretleri. Nereye gidiyorsun? Nereye gidersin? Mülkünden kovulursan nereye gideceksin? Onun için takdire rıza göstereceğiz. Ama şundan müsterih olun ki Allah-u Teala Hazretleri ve ma ene bizzallamillil abid. Kullarına zulmedici değil. Zulmetmez. Takdiri hepsi

Hepsi hoştur, hepsi güzeldir, hepsi kulun faydasındadır. Ah bir bilse kul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilse, hepsinde fayda vardır. Hastalıkta bir fayda vardır, fakirlikte bir fayda vardır, zenginlikte bir başka fayda vardır. Büyüklükte fayda vardır, küçüklükte fayda vardır, yaşlılıkta fayda vardır, gençlikte fayda vardır. İnsan her devrin icabına göre, her hale göre kulluğunu güzel yapmaya çalışmalı. Likülli şeyin zekatın. Ve zekatül cesedi es-savmu. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruç tutmaktır. Şu vücudumuzun, bedenimizin de bir zekatı var. Malımızın zekatı ne? Şu kadarını ayırıp fukaraya vermek. Belli bir nispette malımızdan ayıracağız, vereceğiz. Vücudun zekatı ne? Vücudun zekatı da oruç tutmak. Zekatta malda bir eksiklik oluyor gibi, değil mi? Para çıkartıp veriyoruz. Ama zekatı verilen mal temizleniyor ve Allah bereket veriyor. Onun içinden bir miktar para dışarıya çıkıyor ama Allah bereket veriyor. Başka yerden çok çok kar eder. Ummadığın karlara nail olur. Belli olmaz o. Zekatı vermediğin zaman da güya para duruyor orada ama aslında zarar. Aslında ondan çeşit çeşit zararlar görürsün. Burnundan fitil fitil gelir. Hastalık olarak gelir. Malına canına bir musibet olarak gelir. Onu daha fazla kat kat fazlasıyla ödersin. Hastanelerde harcarsın. Tamirhanelerde harcarsın. Öyle olur. Vücudun da oruç tuttuğu zaman biraz zayıflıyor. Yağı gidiyor. Süzülüyor vücut ama işte onda sıhhat var. Onda başka kârlar, faydalar var. Tutmadığın zaman da güya semiriyorsun, şişmanlıyorsun ama onda da zararlar var. Artık tıp bunları bugün anlamış bulunuyor. Demek ki arada oruç tutmalıyız. Yani Ramazan'da hep orucu tutacağız da arada da sünnet-i seniyye olan oruçları tutalım. Mesela pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutardı. Allahu Teala Hazretlerine kulların amelleri pazartesi, perşembe arz olunur. Ben de bu günlerde oruçlu olmayı severim derdi. Mesela o günlerde oruç tutalım. Kameri ayların, Arabi ayların 13-14-15'inde mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç sevabı çoktur. Daha başka böyle sevaplı oruçları tuta tuta arada oruçla irtibatımızı kaybetmeyelim. Ramazana kadar. Sonra 3 ayların oruçları vardır. Çok sevaplı. O kandil günlerinde, gündüzlerinde tutulan oruçlar vardır. Onları tutalım inşallah. Likülli şeyin ma'dinin. Her şeyin bir madeni vardır. Çıktığı yer vardır. Özü vardır. Ve madenü takva. Takvanın madeni de kulubul arifin. Ariflerin kalpleridir. Takva da vera gibi günahlardan korkmak, sakınmak demek. Allah'ın azabından, gazabından çekinmek demek. Takva, sakınmak demektir. Verayı ve takvayı biz muhakkak öğrenmeliyiz. Yani öğrenmemiz gereken önemli konulardan birisidir. Vera ve takva dediğimiz şey. Bunun madeni de, kaynağı da ariflerin kalpleridir. Takvayı nereden öğreneceksin? Arif kullar vardır. Allah'ın böyle emirlerini, yasaklarını bilen, dinde fakih, dinde bilgisi yerli yerinde, hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti kendisine ihsan olunmuş. Onların gönülleri iyi sezer. Onların hareketine bak. Şimdi ve alet felâsetillezîne kullifû ayeti kerimesinin izahında zikrediliyor ki, Peygamber Efendimiz'in ashabından 3 kişi onlar sefere giderken geri kaldılar. Sefere iştirak etmediler. Sonunda tabi onlara bir ceza geldi. Allah onlara tevbe nasip eyledi. Şimdi onlardan bir tanesi diyor ki, Peygamber Efendimiz seferden döndüğü zaman sefere katılmayan birçok insan vardı Medine'de. Herkes gelip bir mazeret uydurdu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah işte şöyle bir durumum vardı. Onun için ben sefere katılmadım. Kusura bakma işte kazanız mübarek olsun filan. diye Peygamber Efendimiz mazeretlerini dinledi onların diyor. Sıra bana gelince ben de huzuruna gittim. Ya Resulallah eğer bir mazeret uydurmak bahis konusu olsa çok güzel söz söylemesini bilirim. Söyleyebilirim. İkna edici bir şeyler uydurabilirim. Ama hiçbir mazeretim yok. Hiçbir mazeretim yok. Nefis beni aldattı. Ha şu gün hazırlanırım, ha bugün hazırlanırım derken geciktim. Hadi arkalarından yetişirim derken yine de yetişemedim. Tembellendim, ondan kaldım. Suçluyum, kabahatim böyledir diye dosdoğru itiraf etmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz hiç ses çıkartmamış. Onları şöyle bir kenara ayırmış. Onların durumları ötekilere evet evet demiş. Onlar tamam fakat bunların durumları belli değil. Peygamber Efendimiz'in hiç bir şey söylememesi haklarında hüküm ne olacak diye beklemekten. Şimdi bu şahıs diyor ki, sordum benim gibi söyleyen başka kimse çıktı mı? İki şahıs daha var dediler diyor. Onların isimlerini verdiler. Baktım diyor. Takva ehli insanlar. Yani iyi

kimseler. İyi ki onlarla beraber olmuşum diye sevindim diyor. Mazeret uyduranları sordum. İşte filanca filanca çürük insanlar. İyi ki bunlarla beraber olmuşum diye kendi kendime sevindim diyor. Nitekim ayet-i kerimede de buyuruluyor ki وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadık, doğru sözlü kimselerle beraber olun. Bunlar hakkında inen ayet-i kerimede böyle buyurulmuş. İşte yani takva, Allah korkusu insana böyle kendi aleyhinde de olsa doğruyu söylettirir. Resulullah'ın huzurunda yalan söylenir mi? Ona karşı mazeret uydurulur mu? Onun üzerine kimse bunlarla konuşmasın dedi Peygamber Efendimiz. Kimse konuşmadı. Kimse selamını almasın, selam vermesin bunlara dedi. Hiç kimse selam vermedi. Mescide geliyorlar, gidiyorlar, kimse konuşmuyor, kimse selamlarını almıyor, vermiyor. Ne kadar zor bir durum. Öyle ortada kaldılar. Dünya başlarına dar geldi bu üç kişinin. Ama sonunda ayeti kerime nazil oldu. Allah-u Teala Hazretleri müminlere tevbe nasip etti. Ve alet felâsetil lezîne hullifû. Seferden geri kalmış o üç kişiye de tevbeyi nasip etti. Tevbelerini kabul etti. Onları temize çıkardı diye ayeti kerime nazil oldu. Sabahleyin namaz kılıyormuş bir damın üstünde Medine'de. Aşağıdan koşarak birisi seslenerek müjdeli müjdeli şeyi vermek üzere geliyor. Diyor ki müjde hakkında ayet indi, hadi gel filan diye sevinerek şey yapıyorlar. İşte Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Allah günahlardan sakınmak, Allah-u Teala Hazretlerinin azabından, gazabından korkmak duygusuna erdirsin de ona göre hareket edelim ve iyi kimselerle, arif kimselerle ahbaplık, arkadaşlık edelim. Onlarla beraber olalım ki takvayı onlardan öğrenelim. Çünkü onların gönülleri takvanın madeni, menbaı. Likülli şeyin miftahun. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten her şeyin bir anahtarı vardır. Ve miftahus semavati, semaların anahtarı da La ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah sözüdür. Semanın anahtarı ne oluyor derseniz, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki her semaya Allah bir melek vazifelendirmiş. O semadan yukarıya başka bir şey geçirmiyor. Her semanın kapısı var. Hatırlarsınız bu Miraç'la ilgili haberleri Miraç gecelerinde hocalar anlatmışlardır ki Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken her semada Cebrail aleyhisselam yanında olduğu halde melek durduruyor. Kimsin? Nesin? Bu kimdir diye. Ben Cebrail'im diyor. Bu yanımdaki de Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır diyor. Onun üzerine geçiyorlar. Yani her zamanın bekçisi var, kapısı var, bilmediğimiz esrarı var. Bu ameller de oraya çıkmıyor. Demek ki semaların anahtarı neymiş? La ilahe illallah'mış. İnsan la ilahe illallah diye semaları geçer. Allah-u Teala Hazretlerinin huzur-u âlisine hacetleri ulaşır, dilekleri ulaşır da isteklerine nail olur insan. Onun için bu kıymetli söz, öyle kıymetli söz ki terazinin bir kefesine yerler gökler konulsa, bir kefesine de la ilahe illallah konulsa vallahi daha ağır gelir. Yeminle söylüyor Resulullah Efendimiz. Bu sözün kadrinin kıymetini bilelim. Bu sözü gönlümüze, göğsümüze nakşedelim. Şöyle la ilahe illallah, kalbimizin üstüne de Allah sözü böyle nakşolsun inşallah. Pırıl pırıl böyle yansın. Orada nuru inşallah yansın. Likülli şeyin safbetün. Her şeyin özü iliği hülasası vardır. Ve safbetül imani es-salatu. İmanın özü iliği de namazdır. Ben müminim ama benim kalbim temiz ama hani namazdan ne haber? Namaz yok. Kalbim temiz benim. Bak her şeyin özü iliği vardır. Namaz imanın özü iliğidir. Eğer sen iman ehli bir kimseysen gel bakalım şu Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna şöyle bir kul gibi elini bağla. Ya Rabbi ben senin kulunum de. El pençe divan dur bakalım o huzurda. Bir de şu hiç eğilmeyen kafanı bir eğ bakalım huzurullah'ta. Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda bir eğil bakalım. Bir de secdelere sürt bakayım alnını. O burnunu, o alnını secdelere koy bakalım, topraklara koy. Ya Rabbi ben sen kulunum. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Senin hiç şerikin, nazirin, noksanın yok. Her türlü kemal sıfatıyla muttasıpsın. Biz bana her türlü lütfu ihsanı sen eyledin diye bir önünde secde et bakalım. Ne büyük şeref. Müminin miracıdır namaz. Sen o namazı nasıl bir kenara koyarsın, terk edersin? Nasıl bırakırsın? O randevuyu nasıl kaçırırsın? Günde beş defa senin randevun var, vaatleşmen var. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıkma zamanın var. İmanın özü namazdır. Ahirete gitti mi insan ilk önce ona namazdan sorgu sual olacak. İlk iş. Hesap var ya, ilk önce namazdan hesaba çekecekler. Namazları ne yaptın? Gel bakalım. İnnet salate kânet alel müminine kitaben mevkûta. Namaz müminlerin üzerine belirli vakitlerde eda edilmesi gereken bir farz idi. Neyledin namazı? Kim

namazı eda ettiyse dini ayakta tutmuş demektir. Kim namazı terk ettiyse dinin direğini kırmış, çadırı yerle bir etmiş demektir. Evi yıktı, harap etti evi. Allah bizi ve evlatlarımızı, zürriyetlerimizi ehli salat eylesin. Mukim-i salat eylesin. Namaz kılıcılar eylesin cümlemizi. Namazlar ayırmasın. O şereften bizi mahrum etmesin. Huzurundan kovmasın. Huzurundan kovulma oluyor. Nasip olmuyor. Her şey Allah'tan demedik mi demin? Demek ki öyle bir edepsizlik yapıyorum ki ben Allah beni huzuruna artık nasip etmiyor. Gidemez oluyorum. Almıyor huzuruna. Titremesi lazım insanın. Bir vakti kaçırdığı zaman acaba ben ne kusur ettim de Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna bu sefer çıkmak nasip olmadı diye başını taştan taşa vurması lazım. Yerden yere kendisini çalması lazım. O namazı kaçırdım diye. Ve saffetu salati ettekbiretul ula. Namazın da özü iliği var. O da ilk Allahu Ekber sözüdür. Yani ne demek bu? Namaza erken gel. İmam Allahu Ekber dediği zaman ilk tekbire yetiş. Çok önemli. Eğer onun kadir kıymetini bilse insan o ilk tekbirin sürüne sürüne dizi üstünde emekleyerek gelirdi. O ilk Allahu Ekber demenin kadirinin kıymetini bilseydi. Onun için camiye biraz erkence gelmekte fayda vardır. Ezanı duyunca gelmek olur ama ezandan önce gelmek daha âlâ olur. Gelmeli insan. Namaz vaktini gözlemeli, düşünmeli. Ha namaza 10 dakika var, namaza 5 dakika var diye şıp atlayıp gelmeli camiye. Biraz tesbih çekmeli, biraz Allah demeli. Biraz huzurullah'ta durmayı öğrenmeli. Cahil insanlar, konuşmasını bilmez insanlar bir yere misafirliğe gider. Ev sahibi karşıda oturur, o bu tarafta oturur. Bir şey konuşamaz, başı aşağıda. Laf bilemiyor. Biraz öğren bakalım edep mi Allah'ı? Allahu Teala Hazretlerinin huzurunun edebini öğren. Diz çök bakalım. 5 dakika, 10 dakika Allahu Teala Hazretlerinin evinde onun misafiri olarak şöyle bir şey yap bakalım. La ilahe illallah de, Sübhanallah de, Estağfurullah de, Elhamdülillah de. Biraz zikrin lezzetine er. Kulluğun lezzetini bul. Likülli kalbin vesvasın. Her kalbin vesvesesi vardır. Çeşitli şeyler, vesveseler gelir insanın kalbine. Feizâ fetaka el vesvas ve hicâbel kalbi. Vesvese kalbin örtüsünü yırtıp geçerse dışarıya, nataka bihil lisanu. Dil onu söyler. Vesveseyi dil bu sefer ifade etmeye, nakletmeye başlar, konuşmaya başlar. Ve ukhizel bihil abdi. O zaman kul onunla mesul olur. Kalpten çıktı, dile geldi, dille söylendi. Kul o zaman mesul olur. Onunla yakalarlar onu. Gel bakalım, niye bunu söyledin, niye bunu ettin diye söylerler. Ve izalem yeftük el kalbe. Kalbi geçmezse, velem yantık bihi, kişi onu söylemezse, velem yantık bihi lisanı, dil onu söylemezse, fela harac, bir mahzur yoktur. Yani insanın içindeki o vesvese dile dökülmezse, söylenmezse ondan bir vebal gelmez. Ülema demişlerdir ki, kitaplarda izahatı vardır, insanın içine böyle gelivermiş bir şeyden dolayı, hatırına gelivermiş bir şeyden dolayı ona bir mesuliyet yok. Affediyor Allah-u Teala Hazretleri. Yalnız yerleşmemek şartıyla temekkün etmeyecek. Yani oraya mekan tutup da o vesvese tamam kuruldu, rahat yer buldu, orasını mekan etti. O tarzda olmayacak. O zaman onun da vebali vardır. Kalbinde kötü şey barındırmayacak. Kötü şeye yer yok. Birazcık geldi gitti hemen def eder. La ilahe illallah dersin, Allah dersin, zikrullahla, tevbeyle, istiğfarla atarsın dışarıya. Gönülde öyle şeyi tutmazsın. Durdu mu vebali var. Biraz geldi gitti mi o zaman mahsuru yok. Oradan bir günah gelmez insana. Leke biha yevmel kıyameti seb'u mi'eti nakatin. Küllüha mahtumettin. Bir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine başı bağlı bir deve getirmiş. Çeke çeke. Ya Resulallah al bunu Allah yolunda sana veriyorum demiş. Yani cihatta kullan, Allah emrinde, dine, hizmette kullanılsın diye bunu, bu deveyi hediye ediyorum, veriyorum, Allah yoluna veriyorum demiş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki buna mukabil sana kıyamet gününde 700 deve var. Dişi deve var. 700 dişi deve var. Şimdi bak hadis-i şerifleri insan bilirse birbirleriyle irtibatını da kuruyor. Daha önce bu kitabın başında bir hadis-i şerif geçmişti ki Allah yolunda yapılan masrafların mukabili 700 mislidir. Anaya babaya yapılan masrafların sevabı 700 mislidir. İnsanın kendi aile halkına, evine, barkına yaptığı masrafların sevabı 700 mislidir. Ramazan bayramında kurban keserse onun sevabı 700 mislidir diye bir hadis-i şerif geçmişti.
Bak burada da aynı şeye uygun olarak hadis-i şerifte bildirilmiş ki, çünkü Allah yolunda öyle demiş. Getirmiş deveyi de, dişi deveyi de, ya Resulallah hazihi fi sebilillah. Bu Allah yoluna verdim bunu diye Resulullah'a teslim etmiş. Ona mukabil Peygamber Efendimiz de bildiriyor ki sana bunun karşılığında 700 tanesi var ahirette diye. Leki fi zaliki ecrü ma enfakti aleyhim fe enfiki aleyhim. Yani zevceha ve veledeha. Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anhuma zevcesi Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Yanında da bir başka kadınla da yolda karşılaşmış. Gelmişler Resulullah'ın huzuruna kadar, Bilal radıyallahu anh ile karşılaşmışlar. Ona sormuşlar. Ben sorup da size cevabını getirivereyim demiş. Ama demişler, bizim adımızı verme Resulullah'a. İsimsiz olarak sor demişler. Soru şu: biz kocamıza, yanımızda bulunan, evimizde mesuliyetimizin altında bulunan yetimlere, yavrulara, şeylere bir şey bağışladığımız zaman, yedirip içirdiğimiz zaman, infakta, ihsanda bulunduğumuz zaman bundan bir ecir var mı? Yoksa nasıl olsa onlar benim aile efradım diye, oradan bir ecir yok mu diye bir hatırlarına gelmiş, sormuşlar. Peygamber Efendimiz de bu hadis-i şerifi buyurmuş: senin için ey kadın bunda ecir var. Yani kocana ve çocuklara yaptığın hayırlarda, hasenatlarda, masraflarda sana sevap var diye bildirmiş. Bu kadınlar da el işleri yapıp da para kazanıyorlarmış yani. İmkanları varmış şöyle. Hani bazen nakış dikiş bir şey yapıp da kadınlar da para kazanır ya, bu durumdalarmış. Bir imami vel müezzini mislu ecru ma sallama ahuma. Bu hadis-i şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten imamlara ve müezzinlere bir müjde. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, imam ve müezzin için onlarla beraber namaz kılanların sevabı da var. Yani o imam ve müezzinle kimler namaz kılmışsa onların sevabı o imam ve müezzine verilir. Ne kadar güzel, ne hoş bir kazançlı bir meslek olmuş oluyor. Fakat mesuliyeti, yani eskiler imamlıktan filan bayağı korkmuşlar, kaçırmışlar. Çünkü arkadaki cemaatin bütün vebali onun şeyinde, o öne geçmiş olduğu için. Yalnız fıkıh kitaplarımız yazmıştır ki, bir kimse imamlığı güzel yaparsa kendisi de ecir alır, cemaat de ondan faydalanır. İmamlıkta abdest almakta, ahkamına uymakta, vazifesini yapmakta hatası olursa kendisi zararını görür, cemaate bir zarar gelmez. Fıkıh kitapları bunu anlatıyor. Cemaate bir zarar yok. Cemaat rahat. İmam da bütün şey. Vebal, mesuliyet. Ama sevabı da çok o derece. Müezzin içinde öyle. Müezzin yukarıya çıkıp da ezan okuduğu zaman sesinin uzandığı yere kadar bütün mahlukatın hepsi şahit olacak ona. Ve mağfiret olunacak. Mağfiretine vesile olacak. Kıyamet gününde çok şerefli olacaklar müezzinler. Uzun boylu olacaklar. Uzun boyunlu olacaklar. Şerefli, herkes tarafından böyle görünen itibarlı kimseler olacaklar. Allah-u Teala Hazretleri dini vazifelerimizi böyle güzelce yapmayı cümlemize nasip eylesin. Biraz imamlığı, müezzinliği de öğrenmeli yani, madem böyledir bu iş. Hadi ezan oku diyoruz, boynunu büküyor, kenara çekiliyor. Biraz çalışmalı insan ezanı. Mesela insan kırda bayırda yolculuk yaparken durdu, namaz vakti geldi, kırda bir ezan okusa, namaz kılsa, Allah'ın bildiğimiz bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz mahlukları da iştirak ediyor o namaza. 50 misli oluyor sevabı. 50 misli oluyor. Bir insan evinde namaz kılmayıp camide namaz kılsa 27 kat oluyor sevap. Öyle kırda ezan okuyup da namaz kıldığı zaman 50 misli oluyor. Arada öyle yolculuk yaparken hatırınızda olsun da bir kenara çekersiniz vasıtayı, bir kenarda şöyle ezan okuyup güzelce dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi öyle bir güzel namaz kılarsın. Lissaili hakkun ve inca'e ala teresin. Dilenci için bir hak vardır. Eğer at üstünde bile gelse. Ne demek? Yani dilenci at üstünde de gelse gene ona bir şeyler verin demek. Çünkü insan atı satacak değil ya, karnı aç. Yiyeceği yok. At üstüne gelir de parası yoktur. Kesesini düşürmüştür. Şöyledir böyledir. Kapıyı çalar, bana bir yudum su, birazcık ekmek verin diyebilir, değil mi? Yani böyle bir şey istedi mi, isteyeni mahrum çevirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Mümkün mertebe mahrum etmemeli. Ama şimdi bazıları da oluyor ki cebini para dolduruyor, ondan sonra gidiyor onu şerre kullanıyor. Ha, şerre kullandığını biliyorsan, dilenciliği meslek edinmiş de, ona vermezsin tabii, ona vermemek daha iyi. Hayır yapacak insanı arayıp

Yollamak önceden bilmek daha iyidir. Yani mahallende, köyünde, kasabanda kim fakirdir, kim mağdurdur, kim muhtaçtır onu önceden peylemek uygun olur. Ama birisi de geldi kapında bir şey istiyor, az çok bir şey verir. Belki hakiki fakirdir, belki başka türlüdür, ne olsun. Yani gerisi bize ait değil. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi o. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi mesut, bahtiyar, sait kullar olarak yaşamak nimetine erdirsin. Fatiha-i Şerife, mal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra, Akra, Akra. Ey mihri layezalin, mehtab-ı müsteniyeli, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
1: La ilahe illallahul alimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.
0: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bismike attahiri attayyibil mübârekil ahabbi ileyk. Ellezî izâ du'îte bihi ecebt. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ.
0: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
1: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahira. Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ahli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Ve ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi. Ve an yemini ve an şimali ve min fawqi. Ve a'udhu bike en ughtale min tahti.
0: Allah'ım, senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluh.
0: Allah'ım, seni, arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
1: Allahümme munzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
0: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimete uğrat. Allah'ım, onları parçala ve darmadağın et.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve fevvadtu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk. Âmentu bi kitâbikellezî enzelt ve bi nebiyyikellezî erselt.
0: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluke hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere

0: وأصلح لنا شأننا كله.
1: اللهم bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut. Her halimizi düzgün eyle.
0: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.
1: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
0: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
1: Allah'ım, gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allah'ım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: اللهم korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Bir Muharrem Hicri Yeni Yıl hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başlıyor. Değerli dinleyenler, tüm İslam alemi 1447 Hicri yılına geride bırakırken,

1448 Hicri yılını karşılıyor. Yeni Hicri yıl yalnızca takvim yapraklarının değişmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda manevi muhasebe, yenilenme ve yeni başlangıçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl 1 Muharrem 1448 miladi takvime göre 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yani bu akşam itibarıyla yeni Hicri yılı karşılıyoruz. Hicri yıl öncesinde birçok kişi geride bıraktığı yılı değerlendiriyor, yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçiriyor. Günahların affı için dualar edilirken hatalardan ders çıkarma ve kalbi arındırma gayreti öne çıkıyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı, aynı zamanda ibadetlerin artırıldığı, oruçların tutulduğu ve özellikle Aşura gününün idrak edildiği mübarek zaman dilimlerinden biri. Bu yönüyle Muharrem ayı, sabır, şükür ve bağışlanma gibi değerleri yeniden hatırlatıyor. Yeni Hicri yıl, geleceğe yönelik planlar yapmak için de önemli bir dönüm noktası. Daha fazla ibadet etmek, zaman yönetimini geliştirmek, aile ve toplumla ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler bu dönemde birçok kişinin gündeminde. Bu kapsamda Akra tarafından yeni Hicri yılda hayatını planlamak isteyenler için özel bir çalışma hazırlandı. Server Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım Ajandası, günlük olarak kullanılabilen ve kişinin gelişim sürecini takip etmesine yardımcı olan kapsamlı bir rehber niteliğinde. Bunun yanı sıra okunmak istenen kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, gezilmek istenen şehir ve ülkeler, tanışılan yeni insanlar ve ezberlenmek istenen dualar için de özel sayfalar yer alıyor. 1448 Hicri miladi takvimini de barındıran ajandada ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin dualarıyla zenginleştirilen takvim bölümünde yıl boyunca önemli gün ve gecelere ilişkin hatırlatmalarla Hicri ayların faziletlerine dair bilgiler yer alıyor. Kişisel hayat planı ajandasını temin etmek isteyenler Server Yayınları'nın internet sayfası üzerinden detaylı bilgi alabilir. Bir kez daha hatırlatalım, 1448 Hicri yılı bu akşam ezanıyla başlıyor. Bu vesileyle 1448 Hicri yılınızı tebrik ederiz. Akra 1448 yeni Hicri yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sadyo'nun sesi Akra 1448 Hicri yeni yılda da dop dolu. Yarın başlayacak olan yeni Hicri yıl kapsamında sohbetler, belgeseller, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve daha pek çok program yıl boyunca yayına gelecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Mahmut Esat Göçen hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, Hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler Akra'da yayına geliyor. İşte sizler için hazırladığımız bazı yenilikler. İnsana bahşedilen akıl nimetinin farkındalığına dair özel bir gündem. Sağduyulu akıl. Sağlıklı ve bereketli bir yaşam odağında ömür boyu sağlık. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren edebi temaların terim anlamlarıyla 90 saniyede edebiyat, ilim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatlarıyla erenler kervanı, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet bilgilerle en güzel rehber, irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımalarıyla ses, söz, sanat, kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde içteki huzur, huzur ve mutluluk kaynağı yuvalarımızın kıymetini perçinleyen bir dua, bir yuva, bir gelecek ve çok daha fazlası 1448 Hicri yıl boyunca Akra'da. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres

0: Öz kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor, dedi. Bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akrem Ercek'le devam ediyoruz.
1: Akrem Mercek.
0: Akrem Ercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akrem Medya'nın kritik analitik düşünme haber kategorisinde yer alan bir dosyayı paylaşacağız. Kelimeler ve kavramlar düşüncelerimizi nasıl etkiler? Kelime ve kavramlar zihnimizdeki bir takım düşüncelerin karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Bu kelimeler ve kavramlar bizim düşünmemizi, inancımızı, algımızı, inancımızla yaşama biçimimizi de şekillendiriyor. Doğru düşünmek, anlamak, anladığını doğru bir davranışa dönüştürmek, kavramları özümsemekle mümkün. Peki kelimeler ve kavramlar hayatımızda nasıl bir önem taşıyor? Akra'da yayınlanan bir programa konuk olan Dr. Yusuf Türker şu bilgileri aktardı. Tasavvur, kavram, terim, sözcük, isim bunların hepsi zihnimizde duygu dünyamızı, düşünce dünyamızı, davranışlarımızı, hayatımızı da bakış açımızı, nesneyi, varlığı, insanı, çevremizi bir konumlandırmayı ifade ediyor. Tasavvur sözcüğü de suret kökünden geliyor. Yani suret bir ima, zihnimizde bu dışarıyla, dış dünyayla olan ilişkimizden elde ettiğimiz bir form. Zihnimiz bu formlarla şekillenmeye ve dünyayı aslında bir şekilde dış dünyayı bir damga vurmaya başlıyoruz. Bu noktada Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini öğrettim derken, burada aslında insan zihninin genel ve özel detaylar itibariyle karşılaşacağı, yaşayacağı hayatta her şeyle ilgili bir konumlandırma söz konusu. Varlıklar içerisinde insan, Allah tarafından halife kılınarak çok özel bir yere getirilmiş. Bunun temel taşı da zihin, akıl. Bunu da Yüce Rabbimizin ilk yaratılıştan itibaren akla önem verdiğini bu ayeti kerimede de görüyoruz. Bizim akıl bali olmamız dönemine kadar olan süreçte biz dış dünya ile ilgili hem nesnelerle ilgili hem soyut hem hayatımızla ilgili sosyal hayatımızla ilgili birçok kavramı hayatımıza dahil ediyoruz ve bu kavramlar olgunlaşıyor. Her duyduğumuz, her gördüğümüz, her yaşadığımız kavram dünyamızda bir yere oturuyor. İnsan hayatında doğru düşünme, düşüncelerin yanı sıra doğru anlama, bu düşündüğümüzü, anladığımızı hayatımıza doğru yansıtabilmemiz için kavramların yeri çok önemli. Bu noktada Yüce Rabbimizin insanlığın başlangıcından beri hayatımıza yön verirken ilk olarak kavramlardan başladığını görüyoruz. Kavramların hayatımızdaki yeri, önemi peygamberlerin mücadelelerinde, Peygamber Efendimizin hayatında, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde, sahabenin hayatında çok net gördüğümüz şeyler. Kavramın değişimi, hayatın da değişimini birlikte getiriyor. Bakıyoruz mesela kimi zaman Peygamber Efendimizin bir yer ismine bile müdahale ettiğini görüyoruz. Şahısların, sahabelerin isimlerini değiştiriyor. Konulan isimlere kadar önemine binaen çok büyük bir kavram belirlemesi yapıldığını görüyoruz. İslami hayatla birlikte hayatımıza kavramların değişiminin girdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Düşünen insanlar için bunda ibretler vardır şeklinde ayet-i kerimeler olduğunu hatırlatan Türker, bu kavramların ibadet, cennet, cehennem kelimelerinden daha fazla sayıda olduğuna vurgu yapıyor ve dini kavramların hayatımızdaki yerine dair şu bilgileri aktarıyor. Din bizim hayatımızın merkezine oturmuş ve dünyaya bakışımızı, davranışlarımızı, hareketlerimizi, ilişkilerimizi, her şeyimizi şekillendirecek dallara sahip çok boyutlu, çok dallı bir ağaç gibi. Peygamber Efendimizin vurguladığı haya ile davranışlarımız, hareket tarzımız, düşünce şeklimiz şekillenmeye başlıyor. Mesela cömertlikle dini ilişkilendiriyor Peygamber Efendimiz. O zaman bizim hayatımızda dine verdiğimiz önem, cömertliğe önem vermemizi icabet ettiriyor. O zaman burada din yani günlük pratikler haline, yaşam tarzına dönüşüyor.

Adalet, haya, cömertlik, temizlik, ahde vefa kavramları da böylelikle önem kazanıyor. Peki günümüz insanı nerede duruyor? Yusuf Türker, irademiz dışında hayatımıza ve zihnimize yeni kavramların girdiğini belirterek, bu yeni kavramlara inanç boyutuyla bakılması, tefekkür edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bildiğimiz, öğrendiğimiz kavramların ne ifade ettiğini, Kur'an, sünnet ve bu temel kaynaklarımızdan hareketle belirleme noktasında bir zafiyetimiz var. Bizim için bu kavramlar isimden öteye geçmiyor. İslam'ın bize sunduğu kavramları öğrenmeli, anlamalı ve üzerine tefekkür etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisi mucize olarak indiği, nazil olduğu topluma, o dönemin önde gelen edebiyatçılarına, müşriklere meydan okuyor. Bu Kur'an'ın söz sanatı, belli ve belagatinden ileri gelmekte. Aynı zamanda toplum içinde yaşanan kavramlar, işte kavramların anlam dünyamıza, düşünme dünyamıza ve günlük yaşam tarzımıza etkileri oluyor o zaman. Mümin kavramının da hayatın kendisi olduğunu belirten Türker, bu kelimenin kökeni olan iman, güvenilirlik, emin anlamıyla Peygamber Efendimizin yaşadığı çağda İslam'dan önce de el-emin olarak bilindiğini hatırlatarak şunları söylüyor. Mümin, zihin dünyamızda kavram olarak namaz kılan, oruç tutan, zekat veren bir fert olarak canlanır. Peygamberimizin eman, el-emin oluşuyla baktığımızda, mümin kendisine verilen emaneti en iyi şekilde koruyan kişi. Komşusuna, akrabalarına karşı davranışları, ticari hayatı belirli şekilde olacak olan kişi. Bütün bunların hatırlanması, anlaşılması gerekiyor. Günümüz dünyasında biz kavram hassasiyetimizi yitirdik. Yani bir kavramın doğruluğu, yanlışlığı, duyguyu mu, bilgiyi mi ifade ettiği ya da yeni bir kavram mı oluşturduğu net değil. İnancımızın barındırdığı kavramları tespit etmeliyiz. Bilgi eksikliğimiz var mı? Peygamber Efendimiz o kavramı nasıl doldurmuş ve sahabe nasıl anlamış? Tüm bu soruları sormalıyız. Düşünce dünyamıza tam olarak yerleşmeyen kavramlar, yerini dolduramayacak yeni anlamlarla yer değiştirme tehlikesi taşıyor. Bize alternatif olarak sunulan yeni kavramlara dikkat etmeliyiz. Onları mümkün olduğu kadar tüm boyutlarıyla ele almalı, bilinçli davranmalıyız. Günümüzde zihnimiz tüm yeni kavramlar ve bilgilerle savunmasız durumda. Kur'an ve sünnet çerçevesinden hareketle, aklederek, düşünerek hareket etmek gerekiyor. Hayatımızda her an aslında düşünme faaliyeti içerisindeyiz. Yani fert olarak her yaptığımız davranışın, her hareketimizin arkasında çoğunlukla düşünme var. Düşünme tüm bilim dalları için de geçerli. Yani Yüce Rabbimizin bizden istediği bu tefekkür. Allah'la devamlı irtibatlı olarak düşünmek, o zaman hakikate ulaşılabilir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki kavramları anlamaya çalışmalıyız. Kavramın değişimi hayatı da değiştiriyor. Yaşam tarzımız, günlük pratiklerimiz Kur'an'da istenilen şekilde olmalı. Hayatımızın her noktasında Yüce Allah'ı düşünerek hareket etmeliyiz. Kur'an'ı aslında okuduğumuz gibi içini o canlı, belki hücrelere benzer, her biri birer hücre gibi canlı olan ve her birinin esasında birer hücre gibi bir hedefi, bir içeriği ve varlığı, bir anlamı olan kavramlarını, Kur'an-ı Kerim'in bu kavramlarını gücümüz nispetinde anlamaya ve yaşamaya çalışmamız gerekiyor. Allah-u Teala'ya olan sorumluluğumuzu ve Allah Celle Celaluhu'ya olan ilişkimizin niteliğini kazanmak istiyorsak, Allah-u Teala'nın karşısına onu razı edecek birer kul olarak çıkmak istiyorsak, getirdiği kavramlarla bir hayat, bir davranış sahibi olmamız gerekiyor. Her biri üzerinde düşünülmesi gereken ifadeler, yorumlar ve değerlendirmeler bunlar aslında. Yani akıl ve kavramların etkisi, İslami hayatta kavramların değişimi, düşünen insanlar için ibretler oluşu gibi merhalelerle ve perspektifle düşünebiliriz. Yani kelimeler ve kavramlar acaba düşüncemizi nasıl etkiler? Bu soru etrafında dolaşmaya ve izahlar getirmeye çalıştık. Hem bu haberi hem de bu konuyla alakalı hazırladığımız pek çok içeriği Akrem Medya'nın Kritik Analitik Düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz.

0: Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Bir başka Akrem Mercek programında birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Akrem Mercek.
2: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
3: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.
4: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyen, bu haftada yeni bir konu.
2: Gençler merak ediyor.
0: Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor başlıyor.
2: Merhabalar sayın Hakkı dinleyenleri. Gençler merak ediyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz İbrahim Ethem Altınsoy.
1: Ben Hamza Yuşa Deli Poyraz.
2: Bugünkü konuğumuz rehber öğretmen Candan Bilen. Kendisiyle kişisel hayat programı konusunda biraz sohbet edeceğiz.
1: Hoş geldiniz Candan Hanım.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
3: Çok teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Candan Hanım, öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
3: Ben rehber öğretmen olarak 18 yıldır çalışıyorum. Tabii plan deyince böyle bayağı tam bizim de meslekle odaklı bir süreç aslında karşımıza çıkıyor. Öğrencilerle 18 yıldır ağırlıklı olarak lise öğrencileriyle çalışıyorum. Süreç içinde de hala mesleğimize devam ediyoruz. İnşallah elden geldiğince de devam etmeye gayret edeceğiz.
1: Öyleyse ilk genel sorumuzla başlayalım. Hayat planı nedir Candan Hanım?
3: Hayat planı aslında böyle hani söyleyince kolaymış gibi geliyor ama böyle çok da sanki bir tanımı yokmuş gibi. Belki amacımız, hayat amacımız, belki o hayat amacımızı gerçekleştirirken bizim yapacağımız küçük hedefler diyebilirim. Yani benim aklıma en azından hayat planı derken bunlar geliyor. Bugün ne yapacağım, yarın ne yapacağım, 5 sene sonra.

0: Sonra ne yapacağım? Bunları düşündüğüm, yeri geldiğinde yazdığım, yeri geldiğinde uygulamaya gayret ettiğim bir sistem gibi geliyor. Aklıma ilk gelen bu.
1: Peki planlar yapılırken göz önünde bulundurmamız gereken bazı konular var. Hayat planlarımızı kişisel olarak mı yapmalıyız, yoksa topluma veya şartlara göre mi yapılmalı?
0: Galiba tam sorarken cevabı da vermiş gibi oldu. Sanki ikisi de bir arada olmalı gibi. Çünkü sadece kişisel yaptığımızda bu sefer çevremizdeki herkesi yok sayıyormuşuz gibi oluyor. Sadece topluma odaklandığımızda da bu sefer kendimizi yok sayıyormuşuz gibi bir süreç oluyor. Belki kişisel başlayıp bu yolculuğa akabinde yavaş yavaş diğer toplumsal işte başta ailemiz, sonra arkadaşlarımız onları ekleyerek galiba gitmek gerekiyor. Ama şeyi düşünürsek, hani benim çalıştığım pozisyonu düşünürsek, yani lise yaş grubunu düşünürsek, sınava da hazırlanıyorsa çocuklar, o zaman biraz kişisel yapmaları gerekebiliyor.
2: Planlar yapılırken nelere dikkat etmek lazım peki?
0: Planlar yapılırken ilk önce biz mesela zaman çarkı deriz, zaman çizelgesi deriz. Önce bir elimizdeki zamana bakmamız lazım. Yani ben bu planı yapacağım ama elimdeki zaman ne kadar? Önce gün içinde ne kadar zamanım var? Mesela ders çalışacağım ama zamanım yok. O zaman plan yaptığım zaman zaten baştan kaybetmiş oluyorum. Buradaki bizim ilk dikkat edeceğimiz şey zaman. O yüzden önce zamanımıza bakarız. Bu planı gerçekleştirmek için bu senelikse hedefim, bu sene içinde ne kadar zamanım var? 5 sene ise 5 senede ne kadar zamanım var? Tabii bunun akabinde herhalde en büyük gelen şeylerden biri de maddiyat. Yani bu planı gerçekleştirirken benim maddi bir desteğe, bir kaynağa ihtiyacım var mı? Buna bakmam gerekecek. Ve bunları da herhalde motivasyonla beslemem lazım. Çünkü planı gerçekleştirmenin en büyük koşulu o iç motivasyon. Biz dışa daha çok odaklanırız ama içe biraz daha odaklanmak herhalde en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi.
1: Kişisel hayat planı bize nasıl katkılarda bulunur? Bu planı uygularken bize açtığı yol nedir?
0: Tabii özellikle sorumluluk sahibi, titiz, ondan sonra planlamaya öncelik veren bir hani mizacımız varsa bir kere çok rahat ettirir. Hani böyle şey insanlar vardır. Hani yapılan işle sana tik atmayı çok severler. Bitti, bitti. Ya da takvim vardır. O takvimde çarpı koyar. Bunu tamamladım. Burada aslında bir rahatlama duygusundan bahsediyoruz. Çünkü insan bitirdiğini gördüğü zaman başardığını da görüyor. Yapabiliyorum diye düşünüyor. Herhalde hepimiz de hayatta başarılı olmaya odaklıyızdır. Yani herkes yaptığı işte. Yani biz bu programı başarıyla bitirmeyi arzularız, değil mi? Başladık böyle. Başarıyla bitsin diye kendimize plan kurarız. O yüzden galiba planlı kişilerde o başarma, sorumluluk bilinci daha gelişiyor. Bir grupta var olmak isteyen. Hani onun önünde mizacı daha böyle hani rahat olmaya, hani böyle anlık yaşamaya hani müsait. Onların da ben birçoğunun öyle olmak istediğine şahit oluyorum. En azından hayatlarının belli noktalarında olmayı arzu ediyorlar. Hani biz dedik ya sınav grubuyla çalışıyoruz. En basitinden o sınav için keşke planlı olsam, keşke programlı olsam diyebiliyorlar. Yani bu sorunun da benim için herhalde özeti kolaylık olur. Hani kolaylık bize kazandırıyor.
2: Peki şöyle o zaman, plansız doğaçlama bir şekilde yaşamak daha heyecanlı ve yeni şeylere de açık olmamızı sağlamaz mı?
0: Evet, sağlar. Planlı insanların belki de en çok istedikleri bu. Ya ben hayatımın bir anında da bir gününde de şöyle bir plansız olmak istiyorum. Anlık yaşamak istiyorum. İşte hani denge önemlidir deriz ya hayatımıza. Bu da onlar için denge kısmı. Yani onlar da aslında bütün hayatlarını plana odakladıkları zaman bunları kaçırıyorlar. Tamamen buna odaklananlar da

0: diğerlerini kaçırıyorlar. İşte denge burada çok önemli. Tabii hep planla yaşayan bir kişinin de birden böyle bir plansız olayım, bir hani böyle rahat olayım demesi zor oluyor. Burada galiba şöyle bir şey oluyor. Bilmiyorum hani siz hani nasıl değerlendirirsiniz. Karşılarına böyle arkadaşlar çıkıyor. Böyle eşler çıkıyor. Onları böyle bir şekilde dengeye oturtuyor. Diyor ki bu benim eksik yarım. İşte onunla tamamladım. İşte onunla bunu. Çünkü arkadaşı diyor ki hadi kalk şuraya gidelim diyor. Anlık. O da öyleyi seviyor. Birbirlerini dengeye aslında kavuşturuyorlar. Uçlar zordur. Dengede olmak daha iyidir. O yüzden açık olmamızı sağlar. Kabul ediyorum. Ama hep olduğunda bazı şeyleri kaybetmemize yol açıyor yani maalesef.
1: Bazen de bizim kendi planlarımız var ama hiç öngöremeyeceğimiz şeyler çıkıyor karşımıza. Bunlara adapte olabilmek lazım yani.
0: Evet tabii, çünkü şey, hayat böyle bizim kurduğumuz, en başta hani dedik ya kişisel mi yapılmalı? Evet, ben kişisel yapıyorum ama otobüsü kaçırdığım zaman hepsi gidiyor. Yani ya da o otobüsün seferi iptal oluyor. Tamamen benim dışımda. Ama bütün hepsi tuzla buz oluyor. İşte o zaman da o B planları, C planları devreye girmeye başlıyor.
2: Peki planlar yaptığımızı varsayalım. İşte aylık planlar yaptık, yıllık planlar yaptık, 5 yıllık, 10 yıllık planlar yaptık. Daha sonrasında bu plan yaptığımız süre geçtiğinde geri dönüp bazı şeyleri başaramadığımızı gördüğümüzde bu bizde bir hayal kırıklığı, bir özgüven eksikliği ortaya çıkarır mı?
0: Evet, çünkü muhtemelen o planı yaparken biz böyle şevkle, heyecanla, belki kendimizi motive ederek başlamış durumda oluyoruz. Sonrasında hani 5 yıllık dediniz ya, 5 yıl çok uzun bir süre. Onun sonrasına geldiğimizde tabii ki yaşayabiliriz hayal kırıklığı ama yaşamayabiliriz de. Hani %50 %50 ihtimal. Biz de mesela insanoğlu umut etmeyi sever. Yani umut oldukça çırpınır. Belki de onun için o 5 yıllık planı yapmayı sever. Der ki umudum var. Yani 5 sene sonra ben hani hayatta kalmak istiyorum der belki de. Yani o amaç için. Ha tabii bilemeyiz yani, şu an başımıza ne geleceğini dahi bilmiyoruz. Ama onu umut etmeyi seviyor insanoğlu. Ona göre kurgulamayı, işte 5 sene sonra ev alacağım, 5 sene sonra okulu bitireceğim, meslek sahibi olacağım demeyi seviyor. Çünkü oraya o amacı koyuyor, ona koşmaya gayret ediyor. Var tabii ki. Hepimizin var hayal kırıklıkları.
2: Peki bununla başa çıkmanın yolları var mı?
0: Başa çıkmanın yolları var. Burada da işte kişilerin ürettiği aslında stratejiler önem kazanıyor. Kimi az önce söylediğim gibi B planı, C planı gibi sağlamcı yaklaşıyor. Diyor ki en azından daha az hayal kırıklığı yaşarım. Hani A'yı beceremedik, B de şurada dursun, A olmazsa B'ye geçerim diyor. B'de bakarım diyor, olmadı dur ben C'yi de koyayım diyor. Mesela kimi böyle temkinli ilerlemeyi seçiyor, kimi çevresinden destek alabiliyor, onlar mesela destek oluyor ona, atlatırsın diyor, şöyle yaparız diyor, yol gösteriyor. Atlatamayan da var mı? Maalesef ki var. Yani iyi kurgulayamıyor, sonuç hayal kırıklığı oluyor. Sürecin içinde tıbbi anlamda rahatsızlık oluşturacak, depresyon gibi yani bir tanı konulmuş bir rahatsızlığa da bunu dönüştürebiliyor. Tabii orada devreye bir uzman desteği girmesi gerekiyor. Atlatanlar var mı? Var. Karakteri daha hani güçlü oluyor o kişilerin. Kendini iyi tanıyor, zaaflarını iyi biliyor veya onu kapatabilecek uğraşlara şey yapabiliyor. Ama mesela bakıyorsunuz çok ağır depresyonda olan bir kişiye.
1: Allah.
0: Çağırıyorsunuz arkadaşınız. Diyorsunuz ki en iyi arkadaşı benim, ona en iyi ben gelirim diyorsunuz. Mecali yok. Yani kolunu kaldıracak mecali olmuyor. Çok istiyor. Sizle de görüşmeyi istiyor. Kalbinizi kırdığını biliyor gelemediği için. Ama yok. O kadar mesela yani işten çıkarıldığını düşünün. 5 sene çok iyi pozisyonda çalışmış. Birden işten çıkarılmış. Ve atlatamıyor. 5 yıllık bütün planı gitti. Kurduğu her şey tuzla buz oluyor. Orada da zor bir şey. Evet kabul ediyorum. Ama hani bu alanda uzman kişilerden destek almayı da tercih edebiliyor insanlar.
1: biz bu yaşta bile geç kalmışlık duygusu hissedebiliyoruz. Bu duygu da zaman zaman motivasyonumuzu düşürebiliyor. Bunu aşmak için ne yapmamız lazım? Sürekli bir geç kalmışlık hali.
0: Bazı şeyler vardır. Yani ülkemizde de var. Böyle o şehre gidersiniz. Siz hep koşturuyorsunuzdur ama halk koşturmuyordur. Onlar böyle ağır ağır dükkanı açarlar. Ondan sonra soru sorarsınız, tane tane böyle cevap verirler. Biz biraz daha büyük bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten zaman bizim için çok önemli. O yüzden de her şeye koşturuyoruz. Şimdi yeni jenerasyon özellikle daha sakin kalmayı da istiyor. Bu strese girmek istemiyor. Galiba koşturduğumuzdan dolayı geç kalma hissiyatımız var. Yani sembolik metroya koşturuyoruz. Marmara'ya koşturuyoruz. Niye? Hep orada yazıyor son 4 dakika. İşte peronda hep bir koşturmamız var. Galiba bunun en büyük şeyi de büyük şehirde olmanın getirdiği bir şey. Birçok insan artık büyük şehirden uzaklaşmayı istiyor. Hani o anı yaşayabilmek için. Bizde hani bir de şu vardır. Geçmişte yaşayanlar bir de gelecekte yaşayanlar. Geçmişte yaşayanlar hani bugünü göremez. Gelecekte yaşayanlar da bugünü göremez. İşte o denge aslında bugün de yaşamaktır. Ama biz büyük şehirde bugün de çok zorlanıyoruz yaşamakta. Hep çok, koşturuyoruz.
1: Çok fazla şöyle oluyor bir de bu büyük şehrin koşuşturmacı içerisinde. Yani şimdi çok fazla bağımlı değişken var sizin kurduğunuz planı etkileyebilecek. Evet. Ve bir problem olduğu zaman şimdi o insan planı kurdu. Çok güzel bir şekilde onu haftalarca devam ettirdi. Aylarca devam ettirdi. Öyle devam ediyorken hiçbir problem yok. Çok güzel akıyor. Yani ne kadar zor olursa olsun onu devam ettirebiliyor. Ama zincir bir kırıldığı zaman
0: tam kırılıyor.
1: Ya bunun olmaması, yani o zincir kırıldığında hemen ondan sonra oluşturabileceği en kaliteli senaryo neyse ona adapte olup hemen oradan devam etmek lazım.
0: Bazısı onu hazırlıyor. Yani önceden hazırlıyor ona. Diyor ki ben büyük şehirdeyim diyor. Buradaki kırılma anlarını biliyorum diyor. Hı hı. Yani ben de bu planı şu kırabilir diyor mesela. İşte orada da kişinin kendini tanımasına aslında dönüyoruz. Yani hayat planını yaparken önce aslında kişinin kendini tanıması lazım. Çünkü ben kendimi tanımazsam ya tanıyan birilerine mahkum olacağım. Hani o bana yapacak ve ben de ona paşa paşa uyacağım ve yoluma devam edeceğim. Ya da kendimi iyi tanıyacağım, o zincirin kırıldığı anı öngöreceğim. Yani diyeceğim ki yani benim işte kurduğum kariyer hedefinde yol çok büyük zaman kaybı ve bu benim zincirimi kıracak. Çünkü ben bu yolda harcadığım vakit yüzünden arkadaşlarımla buluşamayacağım. Ve arkadaşlarım benim için çok önemli. Ben onlarla iletişim kurmazsam yalnızlaşacağım. Bu benim için sıkıntı oluşturacak. O zaman diyor ki ben iş ararken arama noktasında Avrupa yakasına, eğer Anadolu yakasındaysam eleyeceğim. Çünkü trafik olacak diyor. Ben trafikte vakit geçirmek istemiyorum diyor. İşte ama bunları hep kendini tanıyarak aslında kişi yapabiliyor. Ama şu var, geç kalmışlığı hepimiz yaşıyoruz. Yani siz genç yaşınızda yaşıyorsunuz. Biz daha ileriki dönemde bunu yaşıyoruz. Var ama birçok insan artık durmak istiyor. Onda da şehir değiştirmeyi daha şey buluyorlar. Meslek değiştirenler de var. Özellikle bu plaza hayatı yaşayan personellerde çok fazla oluyor. Çünkü onların bağlı oldukları daha farklı şeyler, değişkenler var. İşte ne bileyim, piyasa mesela, o kur vesaire, çok hani inme çıkma durumları oluyor. Kaldıramıyor o stresi. Diyor ki ben iş değiştirmeliyim. İşte burada yine kişinin kendini tanıması aslında devreye giriyor.
2: Peki bir hızdan bahsettik. Özellikle büyük şehirde yaşadığımız için oluşan bir metropol hızından bahsettik. Peki bu hıza sadece metropolün etkisi mi var? Yani benim aklıma gelen soru şu aslında. Son zamanlarda bu hıza destek olan medya, İşte sosyal medya, ucu bucağı olmayan siteler, işte 15 saniyelik, 7 saniyelik, 20 saniyelik videolar, 140 karakterli içerikler, bunlar bu hızı etki ediyor mu? Yani insanın hayatını bunlar daha da hızlandırıyor mu?
0: Tabii ki yazarken bile hızlanmıyor muyuz? Yani her yeni gelen yaş grubu bir üstündekinden daha hızlı yapıyor hepsini. Çünkü zaten bize hani gösterilen o. Yani o 30 saniye için

0: bir şey akıyor ve benim o akan videodaki içeriği algılamam, hatırlamam, beğenmem hepsi bir anda isteniyor ve çok kısa bir süre. Bunu izleye izleye adapte oluyorum ben de.
1: Aynı zamanda da hemen bir sonrakine geçme.
0: Tabii ki. Çünkü ne kadar fazla izlersem o kadar hızlı kavrayacağım. Ama ben hani yine kendi hani okul sürecine döndüğüm zaman o hız yok. Yani sınav, kağıt, kalem. Diyor ki bana ağır ağır oku, ağır ağır çöz. Ama yine bir sürem var ama onun 30 saniye süresi var. Benim işte ne bileyim 180 dakika sürem var. Böyle olunca bir uyumsuzluk da oluyor. Orası diyor ki hızlan, ben diyorum yavaşla. Bu sefer herkes şeyi kaybediyor.
1: Bu iş hayatında da böyle.
0: Evet. Yani biri diyor ki hızlan. Biri diyor ki hızlanırsan detayları kaçırırsın. Sakin sakin yap. Detayları kaçırma diyor. Böyle olunca da biz de karar veremiyoruz. Hızlanalım mı? Yavaşlayalım mı? Nerede kalalım? İşte belki de geç kalmışlığa da hep o yol açıyor. Biri diyor ki koş. Biri diyor ki dur. Yavaşla. Karmaşa bizde o hissi de ortaya çıkarıyor olabilir.
2: Peki bir hedefi gerçekleştirmek için bir arkadaşımızı yanına almak, beraber yapmak veya bir gruba dahil olmak, bu ne kadar verimli bir şey? Yoksa insanın bir şeyleri kendi başına yalnız bir şekilde ulaşabilme alışkanlığını kazanması mı daha esas?
0: Bu da kişiye özgü aslında. Çünkü ilk söylediğini çok güzel yapan öğrencilerim de var. İkinci söylediğini de çok güzel yapan öğrencilerim var. Burada şunun ayrımına gitmek gerekiyor. Kişi demeli ki ben bir arkadaşla birlikte çalışabiliyorum. Diğerinin de demesi lazım ki ben bir arkadaşla birlikte çalışamıyorum. Şeyi hatırlayabilirsiniz. Sınav böyle haftalarında bazı insanlar böyle son dakika gelir sınıfa. Hı hı. Çünkü o kendini bilir. Orada birilerini duyarsa kafası karışacak. Bütün çalıştığı çorbaya böyle dönüşecek. Der ki sınıfa en son gireyim, kimsenin de sesini duymayayım. Kafam karışmasın. Bir grupta vardır, iki saat önce birbiriyle haberleşir. Erken gel, bir son tekrar yapalım. Çünkü sen anlattığında ben o kadar iyi anlıyorum ki onunla girince sınavda çok rahat ediyorum. Bir de böyle bir grup vardır. İşte burada kişi kendini bilince aslında ona göre müdahale yapıyor. Eğer ki arkadaşı da şeyse, hani onun gibi evet tekrar yapalım bana da çok iyi geliyor diyorsa hemen buluşuyorlar ve çalışıyorlar. Ama öteki hiç bulaşmıyor onlara. Çünkü bulaşırsa kafası karışacak.
2: Benim şöyle bir çekincem oluyor. Mesela bir şey yapacağım, onun için de bir arkadaşımı yanıma alsam o iş için verimli olacağını biliyorum. Yani beraber yapsak, hı hı, onu Allah'ın izniyle çözebilecekmişiz gibi geliyor. Ama diyorum ki ben şimdi bu adamla bunu yaparsam beraber iyi tamam yaptım güzel. Ama yarın bir gün bu kimse aradan çekildiği zaman ben bunu devam ettirebilecek yani bir değişkene bağımlı kalmak, hı hı, çekincesi oluyor yani.
0: İşte orada siz hani bir ekip misiniz yoksa aslında bireysel olarak mı ilerliyorsunuz, hı, o projede? Tabii ekipseniz onun aradan çekilmesi işte o domino etkisi gibi bir şey tık tık tık tık her şeyin yıkılmasına neden olabilir. Ama o kendi hedefi için çalışıyor. Hmm. Sen de kendi hedefi, hani şeye benzetiyorum bunu. İki kişi kütüphaneye gider. Burada senin onun yanında olduğunu bilmen destektir. Ama o kendi dersine çalışır. Sen kendi dersine çalışırsın. Bir süre sonra kütüphaneye gitmeye sen alışırsın. Ve o aradan çekildiğinde onun olmasına ihtiyaç duymayabilirsin. O bir başlatıcı etkidir. Sonra rahat edersin. Aslında olmaz. Kalkamaz. Yani onu bekler. İşte burada diyorum ya kişilik özellikleri aslında devreye giriyor. Denemek lazım. Bazen mesela buna kişi karar veremiyor. Diyorum ki dene. Arkadaşınla git bir hafta. Bir hafta da tek başına git. Bak bakalım hangisi daha avantajlı. Ona göre karar ver. Çünkü bazı kişi de biz tabii alan gereği biraz daha hani tanıma odaklı gidiyoruz. Yani ben bakınca bazen karar verebiliyorum. Yani senin hoşuna gitmeyebilir diyebiliyorum öğrenci için. Ama diyorum sen yine de dene. Ben dıştan biriyim. Yanlış yorum yapabilirim. Sen dene, yaşa ve ona göre karar ver diyorum. İkisi de doğru. İkisinde de hata yok. Sadece kişi seçecek hangisinin
1: aslında
0: kendisi için doğru.
1: Aslında bir fıtrat meselesi.
0: Kesinlikle, kesinlikle.

0: acaba, neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Önümüzdeki en önemli olay nedir? En önemli olay benim düşündüğüm, benim puanladığıma göre en önemli olay Hicri yılbaşı. Yani artık bir Hicri sene bu haccı yaptığımız ayla beraber bitti. Zilhicce ayı ile beraber bitiyor. Efendim ve yeni bir Hicri yıl başlıyor. Biliyorsunuz Arabi, Kameri ayların isimlerini yani hepsini sırayla bilmeseniz bile çoğunu duymuşsunuzdur. Çünkü bazen efendim doğan çocukları hangi ayda doğduysa onunla isimlendirirler. Mesela efendim çocuğun ismi Ramazan olur. Niye Ramazan ismi veriliyor? Çünkü Ramazan'da doğmuştur. Mesela çocuğun ismi efendim Recep olur, Şaban olur. Neden? Çünkü Recep de Şaban'da doğmuştur. Demek ki en aşağı 3 tane ayı biliyorsunuz. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Sonra hangi ayları biliyorsunuz? Mesela atasözlerimize girmiş veya halk deyişlerimize girmiş Cemaziyel Evvel var. Aslında Arapça telaffuzuyla Cumadel Ula. Ben onun Cemaziyel Evvelini bilirim. Yani mazisini bilirim. Küçükken ne yaptığını bilirim. Daha önceden ne durumda olduğunu bilirim manasına. Tabii Muharrem ayı var, Safer ayı var. Efendim bunları duymuşsunuzdur. İşte şimdi şu anda şu konuşmayı yaptığım gün bir Hicri senenin son günü, Zilhicce ayının sonuncu günü efendim yeni Hicri yıl. Yılbaşı yani 1 Muharrem oluyor. Yani bugünden yeni bir yılbaşının efendim hemen arifesinde olduğumuzu, yılbaşı olduğunu böylece biliyoruz.

0: sonra reklam.
1: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyetler, yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra, bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
0: Akra. Reklam.

Hangi kişinin tevbesi kabul olunmuş bu Muharrem ayında? Ebu'l-Leys Semerkandiye'nin eserinde belirttiğine göre Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesini Allahü Teala Hazretleri bu Muharrem ayında kabul etmiş. Ona işaret ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O bakımdan başka kulların da günahlarını affu mağfiret eder, bu ayda tut diye tavsiye buyurmuş. Bu hususta mükafatlar da beyan eylemiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor ki, kim Muharrem ayında bir oruç tutarsa her gün için 30 gün tutmuş gibi sevap verilir buyurmuş.

Aşure gününde oruç tutmak nasıldır sorusuna, geçmiş senenin günahlarını affettirir, bağışlatır, kefaret olur buyurdu. Bazı rivayetlerde, umuyorum ki öndeki, ondan sonraki seneye de kefaret olur ilave ibaresi de bulunmaktadır. Aşure günüyle ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifi de bize bugün yapılacaklarla ilgili ışık tutmaktadır. Kim bu Muharrem'in 10. günü, Aşure günü ailesine, çoluk çocuğuna, geçimiyle mükellef olduğu kimselere, karısına lütufta bulunur, ikramda bulunur, yiyecek, içecek, giyecek, sevindirici eşya vermek suretiyle bir genişlik, ikram, ferahlık sağlarsa, ikramda bulunursa, Allah da ona bugünden sonra senenin diğer günlerinde aynı tarzda ferahlık sağlar. Bu konuda önemli eserlerde özellikle büyük alim Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talib'inde, Ebu'l-Leysi Semerkandî'nin kitabında Et-Tergib ve Terhib isimli eserde ve daha başka vaaz ve hadis kitaplarında, hutbe kitaplarında çeşitli tavsiyeler, daha başka rivayetlerde mevcuttur. Bugüne Aşure günü denilmesi hakkında da çeşitli izahat var. Muharrem'in 10. günü olduğu için 10 rakamını ifade eden aşereden, aşure denmiş olabilir. Daha başka sebepler de zikrediliyor. Bugünlerde ayrıca eski peygamberlerin hep bu günlerde çeşitli rahatlıklara, ferahlıklara, lütuflara, ikramlara erdiği rivayet ediliyor ki bunları şöyle sıralamak mümkündür. Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarını Firavun'dan kurtarması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi. Bu güzelliklerin yanında, bu mübarek günde yürekleri parçalayan acı, tarihi bir olay da vuku bulmuş. Hazreti Ali Efendimizin mübarek oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 10 Muharrem'de yanındaki ailesiyle, çoluk çocuğuyla, sevdikleriyle beraber şehit edildi. Bunu da elbette hiç unutmamamız lazım. Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhu için çeşitli dualar, sureler okuyup, hatimler indirip ona hediye edebiliriz. Muharrem ayında bu gecelerde, gündüzlerde yapılacak başka neler olabilir diye bakıldığında, kadim eserlerde ve alim zatların, Allah Celle Celaluhu'nun veli kullarının sohbetlerinde deniliyor ki, bu gecelerde tesbih namazı kılmak da çok sevaptır. Bu gecelerde teheccüd namazı kılmaya da gayret edelim. Bu teheccüd namazında rivayet edilen şekiller arasında Fatiha'dan sonra 50 İhlas-ı Şerif okunması tavsiye edilmiştir. Bu ayda çok çok tövbe ve istiğfar etmeye, oruçlar tutmaya gayret edilmeli. Son olarak bugün de yapıla gelen ananevi bir yemek var ki o da Nuh Aleyhisselam ve kendisine inanan müminlerin tufandan kurtuluşuna dayanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın Allah Celle Celaluhu'nun emriyle yapmış olduğu gemi ve kendisine inanıp gemiye binenler tufan nedeniyle aylarca suyun üstünde kalmışlardı. Muharrem ayının 10. günü sular çekilmeye başlayınca gemi Cudi Dağı'nın üstüne oturmuştu. Rivayete göre içindeki yiyecekler de azalır. En son ne varsa pirinç, fasulye, nohut, incir, üzüm, zerdali, şeftali, erik ve benzeri malzemeden bir yemek yaparlar. Ve Allah için tuttukları o orucu da bu pişirdikleri yemekle açarlar. İşte bu vesileyle biz Müslümanlar böyle bir aşure yemeği yapıyoruz, dağıtıyoruz.

başkalarına ikramda bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz cümlemizi bu günlerin kıymetini bilenlerden, gereği gibi değerlendirip sevaplara nail olabilenlerden eylesin. Amin.

0: 1 Muharrem 1448 geliyor.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar efendim. Müminlerin annesi Ümmü Seleme bu programımızda misafir ettiğimiz sahabe ve validemiz. Babası Mahzum kabilesinin beğenilen kişilerinden ve Arapların sayılı cömertlerinden birisidir. Öyle ki ona yolcu doyuran denilirdi. Çünkü yolcular onun evine gittiklerinde veya onunla yola çıktıklarında yanlarına yol azığı almazlardı. Kocası ise Abdullah İbni Abdülesed'dir ve İslam'a giren ilk 10 kişiden birisidir. Çünkü ondan önce sadece Ebu Bekir ve sayıları iki elin parmaklarına ulaşmayan birkaç kişi Müslüman olmuştu. Kendi ismine gelince Hint'tir. Fakat Ümmü Seleme lakabını aldıktan sonra bu lakap Hint'ten daha çok tutulmuştur. Kocası da kendisi de ilk Müslümanlardandı. Nübüvvetin ilk günlerinde halkın keşmekeş olduğu zamanlarda Hakk'ın nerede olduğunu anlayıp İslam halkasına girmişti. İlk önce halasının oğlu Hazreti Ebu Seleme İbni Abdülesed ile evlenmişti. Ümmü Seleme kocasıyla birlikte Müslüman olmuştur. O da kadınlardan İslam'a ilk girenlerdendi. Ümmü Seleme ve kocasının İslam'a girdikleri haberi yayılır yayılmaz Kureyş allak bullak oldu. Onlara işkence yapmaya başladılar. Ama ikisi de hiç gevşeklik göstermediler ve inançlarından vazgeçmediler. Onlara yapılan eziyet artınca Resulullah ashabının Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Yine onlar hicret edenlerin en ön sıralarındaydılar. Ümmü Seleme ve kocası gurbet diyarına gittiler. Bütün bunların karşılığını Allah'tan bekleyip, onun hoşnutluğu için bunu az bile görerek, evlerini, şan ve şereflerini, köklü soylarını Mekke'de bırakıp gittiler. Ümmü Seleme ve kocası

Habeşistan Kralı Necaşi'den himaye görmelerine rağmen bir müddet sonra Habeşistan'daki muhacirlere Mekke'de Müslümanların sayısının arttığı, Hamza İbni Abdülmuttalip ile Ömer İbnül Hattab'ın İslam'a girmelerinin onları kuvvetlendirip Kureyş'in eziyetine biraz engel olduğuna dair arka arkaya haberler geldi. Hasret ve özlem içinde olan bir grup Mekke'ye dönmeye karar verdi. Ümmü Seleme ve kocası yine ilk önce dönenler arasındaydı. Fakat Habeşistan'dan dönenler, kendilerine ulaşan haberlerin abartılmış olduğunu, Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra Müslümanların yaptığı hareketin Kureyş'in daha büyük bir saldırısıyla karşılık gördüğünü anlamakta gecikmediler. Müşrikler, Müslümanları korkutmada her yolu denediler. Önceden görmedikleri eziyetleri de onlara tattırdılar. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının Medine'ye hicret etmesine izin verdi. Ümmü Seleme ve kocası dinlerini kurtarmak ve Kureyş'in eziyetinden kurtulmak için muhacirlerin ilki olmaya niyet ettiler. Fakat Ümmü Seleme ve kocasının hicreti zannettikleri kadar kolay olmadı. Onların hicreti çok zor ve acı oldu. Geride yanında her trajedinin hafif kaldığı bir trajedi bıraktı. Medine'ye geldikten sonraki yaşadıklarını kendi dilinden aktarıyoruz. Ebu Seleme ile Medine'ye gelmeye karar verdik. Bir devemiz vardı. Bu deveye çocuğumuz Seleme ile birlikte binmiştik. Ebu Seleme de devenin yularını tutmuş yürüyordu. Benu Mugayra mıntıkasına geldik. Bunlar benim baba tarafımdan aşiretimdiler. Ebu Seleme'ye eziyet etmeye başladılar ve "Bizim kızımızı sen neden böyle fena bir durumda bulundurursun?" dediler. Yuları Ebu Seleme'nin elinden aldılar ve beni kendileriyle alıp götürdüler. O ara Ebu Seleme'nin aşireti Benu Abdülesed halkı da çıka geldi. Onlar da oğlum Seleme'yi aldılar ve Beni Mugayrilere şöyle dediler. Madem ki siz kendi kızınızı kocasından ayırıp almak istersiniz, biz de kendi çocuğumuzu elbette ki sizin yanınızda bırakmayız. İşte bu şekilde ailemiz dağıldı. Üçümüzden her birimiz bir tarafta, birbirimizden ayrıldık. Beni çekişmeler esnasında hırpaladılar, fenalık geçirdim. Hicret hükmü verilmiş olduğundan Ebu Seleme Medine'nin yolunu tutup yola devam etti. Çünkü Ebu Seleme ne kendi aşiretine ne de benim aşiretime söz anlatamamıştı. Yapayalnız Medine'ye vardı. Ben de kendi aşiretime geldim. Sabahleyin evden çıkar, bir toprak yığınının üzerine oturur, akşama kadar ağlardım. Bir sene böyle geçti. Bir gün bu perişan halimi gören biri bana bir şeyler olmasından korkarak aşiretin ileri gelenlerini toplayarak ''Siz ne biçim insanlarsınız? Bu zavallı kadından ne istersiniz? Niçin bunun çocuğundan ve kocasından ayırırsınız? Niçin bunları birbirine kavuşturmazsınız?'' Adamcağız bunları öyle içtenlikle söylüyordu ki herkes tesir altında kaldı. Bana acıdılar ve kocamın yanına gitmeme müsaade ettiler. Beyimin aşireti de bunun üzerine çocuğumu getirip teslim ettiler. Bana bir deve, bir havdeç temin ettiler. Oğlumla yapayalnız yola koyulduk. Ne yapacağımı şaşırmıştım. İşte o sırada Osman İbni Talha çıka geldi. Nereye gitmek istediğimi sorup neden yalnız başıma kaldığımı öğrenmek istedi. Ben de kimsem olmadığını ve başımdan geçenleri anlattım. Bana yardım etti. Konakladığımız zaman çeker gider, uzakta bir ağacın altında istirahat ederdi. Medine yakınlarında Kaba mevkiine geldiğinde Ebu Seleme'yi bulup beni teslim ederek kendisi Mekke'ye döndü. Hazreti Ümmü Seleme, Osman İbni Talha'nın bu iyiliğini her zaman hatırlar ve bu hususta hep şöyle derdi. Ben Osman İbni Talha'dan daha yüksek seciyeli ve iyiliksever bir insan görmedim. Uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerinden ayrı düşenler bir araya geldiler. Ümmü Seleme kocasına kavuştuğu için çok sevindi. Ebu Seleme de karısının ve çocuğunun gelişine çok sevindi. Sonra olaylar göz açıp kapar gibi hızla geçmeye başlar. İşte Bedir Savaşı. Ebu Seleme de bu savaşa katılıyor ve diğer Müslümanlarla birlikte kesin ve açık bir zafer kazanmış olarak dönüyor. İşte Uhud Savaşı. Ebu Seleme ona da katılıyor. Kahramanca dövüş çıkarıyor fakat savaştan büyük bir yara alarak dönüyor. Onu tedavi ederler ve yara iyileşmişe benzer. Aslında yara için için devam etmektedir. Bir müddet sonra yara açılır ve Ebu Seleme'yi yatağa düşürür. Ebu Seleme yarasını tedavi etmekte olan karısına şöyle der. Ümmü Seleme, Resulullah'ın şöyle dediğini duydum.
bir Müslümanın başına bir felaket geldi.

geldiğinde o Müslüman felaket anında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okur ve Allah'ım bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır. Allah'ım felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver diye dua ederse Allah onun dileğini yerine getirir. Ebu Seleme günlerce hasta yatağında kaldı. Bir sabah Resulullah onu ziyaret etmek için yanına geldi. Ziyaretini bitirip daha evin kapısından çıkmadan Ebu Seleme hayata veda etti. Resulullah mübarek elleriyle sahabesinin gözlerine yumdu. Gözünü semaya dikip şöyle dedi. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla. Onu kendine yakın gözde kullarından eyle. Onun çoluk çocuğunu sen gözetle. Bizi ve onu bağışla. Ey alemlerin Rabbi, onu kabrinde rahat ve nur içinde kıl. Ümmü Seleme ise kendisine Ebu Seleme'nin Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi hatırlatıp, Allah'ım başıma gelen bu felaket sebebiyle beni mükafatlandır. Fakat onun gönlü, Allah'ım bana bu felaketin elimden aldığından daha hayırlısını ver demeye razı olmadı. Çünkü o kendi kendisine sorup duruyordu. Kim Ebu Seleme'den daha hayırlı olabilirdi? Fakat çok geçmedi, duayı tamamladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin cenazesinin başı ucuna geldiler ve cenazesinin hazırlanmasıyla bizzat meşgul oldular. Cenaze namazını kıldırdılar ve namazda 9 tekbir aldılar. Halk neden böyle yaptıklarını sorunca buyurdular ki bu zat 1000 tekbire müstahaktır. Güzel bir eserin hemen ardından Seleme'nin annesinin nasıl ümmetin annesi olduğunu paylaşacağız sizlerle efendim.

Muhacirler ve Ensar'ın hepsi Ümmü Seleme'nin üzerlerindeki hakkını anladılar. İddeti bittiğinde Ebu Bekir onunla evlenmek için geldi. Ümmü Seleme onun isteğini kabul etmedi. Daha sonra Hazreti Ömer İbnül Hattab geldi. Hazreti Ebu Bekir gibi onu da reddetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ümmü Seleme ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, benim üç özelliğim var. Ben çok kıskanç bir kadınım. Senin hoşuna gitmeyecek bir şey yaparım da bu yüzden Allah'ın beni cezalandırmasından korkarım. Ayrıca ben yaşı hayli ileri bir kadınım. Bir de çocuklarım var. Resulullah şöyle cevap verdi. İleri sürdüğün kıskançlığı senden gidermesi için Allah'a dua edeceğim. Söylediğin yaş meselesine gelince benim de yaşım ilerledi. Senin çocuklarınsa benim de çocuklarım demektir. Böylece Resulullah Ümmü Seleme ile evlendi. Allah Ümmü Seleme'nin duasını kabul edip ona Ebu Seleme'den daha hayırlısını vermişti. O günden itibaren Mahzumlu Hint yalnız Seleme'nin annesi olarak kalmadı. Bütün müminlerin annesi oldu. Hazreti Ümmü Seleme Resulullah'la evlendiği ilk gün bile kendi eliyle yemek pişirmişti. Aynı gün kadın sahabilerden Hazreti Zeynep binti Huzeyme vefat eylemişti. Evlenir evlenmez onun evine gidip yokladıktan sonra derhal işe girişip hemen bir tencere alır, bir parça yağ eritir, daha önce öğütüp hazırlamış olduğu unu ve tatlıyı karıştırıp gayet nefis ve lezzetli bir yemek hazırlar ve bu yemeği yerler. Hudeybiye anlaşması sırasında zat-ı saadetleri halka hitap ederek "Burada kurbanlarınızı kesin, dönelim" dedikleri zaman zahirde anlaşma şartları Müslümanların aleyhine görünüyordu. Bunun için Müslümanların çoğu üzüldüler. Resulullah üç kere hükmü nebeviyi tekrarladılarsa da kimse yanaşmadı. Bunun üzerine çadırlarına teşrif buyurdular ve meseleyi Hazreti Ümmü Seleme'ye açtılar. Dirayetli hatun şöyle arz etti. Hiç kimseye hiçbir şeyi buyurmayın. Kurbanınızı kesip ihramdan çıkın ve saçınızı kesin. Fahri Kainat Efendimiz de Hazreti Ümmü Seleme'nin söylediğini dikkate aldılar ve öyle hareket ettiler. Ashab da Efendimizin böyle yaptığını görünce aynısını yaptılar. Haccetül Veda'da Hazreti Ümmü Seleme rahatsız olmakla beraber yine dini farizayı ihmal etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maiyeti saadetlerine katıldı. Yürüyemiyordu. Tavaf hakkında Efendimiz'e sordu. O da ey Ümmü Seleme, sabah namazından sonra sen devene bin de deveyle tavaf eyle buyurdu. Hazreti Peygamber'in son hastalıklarında, hastalık uzun sürüp de Hazreti Ayşe'nin odasına teşrif ettiklerinde Hazreti Ümmü Seleme sık sık ziyarete gelirdi. Bir ara Resulullah'ın durumu ağırlaşır ve Hazreti Ümmü Seleme kendini tutamaz ve aniden feryada başlar. Fahri Kainat mani olurlar ve buyururlar. Böyle yapman Müslümanca bir iş değildir. Böyle yapmayacaksın. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh hayatını zühd-i ibadetle geçirmiş bir hatundur. Dünyanın aldatıcı şeylerine teveccüh etmezdi. Bir ara bir gerdanlık takmıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hoşlanmadığını görünce hemen çıkardı ve bir daha takmadı. Her ayın ilk pazartesi, perşembe ve cuma günleri oruçlu olurdu. İlk kocasından olan yanında getirdiği çocuklarına karşı son derece müşfikti. Defalarca zat-ı saadetlerine sormuştu. Bunlara gösterdiğim şefkat karşılığı ben ne kadar sevap elde edeceğim? Buyurdular. Evet, sevap elde edeceksin. Hem de çok. Çok eli açıktı. Başkalarını da cömertliğe davet ederdi. Kendisinden rivayet edilmiş birçok hadis kitaplarda mevcuttur. Hadis dinletmek ve öğretmek hususunda çok meraklıydı. Hazreti Ümmü Seleme

radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son vefat eden hanımıdır. Vefat ettiği zaman 84 yaşındaydı. Hicretin 63. yılıydı. Cenaze namazını Ebu Hureyre radıyallahu anh kıldırmıştı. Zamanın idarecisi de namazına iştirak ederdi. Ancak Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anh, valinin namazı kıldırmaması için vasiyet etmişti. Medine valisi o zaman Velid İbni Utbe'ydi. Ümmetin annesi cümlemize şefaat eder dileriz. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Esen kalın.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Esselam. Her an sana kulluktadır alem. Kulluğuna layık eyle beni. Her an seni zikretmektedir alem. Zikrinde daim eyle beni. Her an seni sena etmektedir alem. Övgüne yetiştir dilimi.

Denizde dalgaların hırçınlığı bizi yorduğunda, gemimiz yalpalayıp endişemiz arttığında, sakin limanların yolunu gözleriz. Uçak türbülansa girdiğinde, inişin selametine, hastalıklarımız elem verdiğinde, sağlık ve esenliğe dua ederiz. Kaygı uyandıran tehlike hallerinde, sıkıntılarla baş edemediğimiz anlarda, kendimizce belirlemiş olduğumuz esneklik limanlarına sığınırız. Çünkü biz, insanlar, esen olma halini severiz ve bu hepimize iyi gelir. Esselam, esenlik veren, selamet ve emniyette kılan Allah, kendisi her türlü eksikliklerden saim olduğu gibi, yaratıklarına da selamet verendir. Bizim kurtuluş için bulduğumuz çözümlerimiz eksik ve kusurludur. Düşündüğümüz zaman fark ederiz ki, kendi kendine yetersiz olan, nasıl olur da bize tam teşekküllü emniyet ve esenlik sunabilir? Bu mümkün değildir. Allah'ın inanan kullarına sunduğu esenlikse, bu dünya nimetlerinin yükünüyle ölçülemeyecek bahadadır. Sabrettiğiniz için selam size. Burası dünyanın en güzel karşılığı. Dünyada peşin alınan ödüllerin yanı sıra, ahiret yurdunda cennet nimetleri olacak ikramlar bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. İki kişi karşılaşsa ve biri ötekine selam vermezse ya da biri verilen selama karşılık almazsa, bu aralarındaki dostluğun bozulduğunu, ya hiç olmadığını ya da bir geçimsizliğin varlığına işaret eder. İşte bir mümin için de Peygamber Efendimizle bu selamlaşmayı kurması önemlidir. Ona salavat getirerek, Ravza'ya selam ileterek, en azından ömründe bir kere rüyasında görerek bu dostluğu tesis için kişinin çabalaması istenir. Çünkü Allah bizlere, Peygamber'e içtenlikle selam etmemizi ve ona esenlik dilememizi emreder. Peygamber Efendimiz ise, kim benim üzerime bir salatü selam getirirse, Allah da ona 10 salavat getirir ve 10 günahını affeder buyurur. Bütün selamlar Allah'ındır ve Allah'tandır. Bizler gönül bağlarını kurmak için selam verdiğimizde, Allah'ın selamını elde eder ve engellerden korunmuş oluruz. Gönüllerimize güzeli ilham eden ve kalplerimizi onunla dolduran bu güzel isimleri düşünmek şahsiyetimize de etki edecektir. Dünyada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sağlık dileklerimiz, kötülüklerden muhafaza temennilerimiz, selam size olsun diyebilmemiz bu ismi şeriften nasip aldığımıza işarettir. Hile, kin, haset duygularından arınmış, günah ve yasaklarla, kötülükle arasına maniler çekmiş bir kişi, selamete ermiş bir kalbe sahip demektir. Ey Allah'ım! Selam olan sensin. Esenlik de sendendir.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetül müttakîn. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlmü en eyyühel ikhvan, en ekhtar el-kitab, kitabullah ve en ekhtar el-hadi, hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrar umuru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâleh ve külle dalâtin finnâf. Ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Eyyühennâf, innemel ilmü bitteallüm vel fikhü bittefekkuh. Şimdi ilim, peygamberlerden gelen ilim, ancak hizmet ile oradan elde edilir. Teallim ile. Bu eliftir, bu b'dir diye öğretirler. Ondan sonra ileriye doğru gidersin. O öylece alınmış olur. Ya böyle okumak suretiyle veyahut dinlemek suretiyle de, kulaklar vasıtasıyla da bu ilim elde edilir. Elde edilir. Peygamberlerden, ashab-ı kiramın aldıkları gibi. Ama teallim var. Birisi söylüyor, öğretiyor. Öteki dinleme suretiyle öğreniyor. Buna teallim diyorlar. Bu ilim böyle hasıl olur insanda. Yoksa kendi cebinden çıkardığı ilim, ilim olmaz insana. İlim, peygamberlerden gelen ilmi okumak suretiyle ya dinlemek suretiyle öğrenecek, o ancak öyle olacak. Onun için ilmi muteber ancak öyle olur. Vel fikhu bittefakkuh. Fıkıh, ilmi fıkıh da. O kitapları mutalaa ede ede, bunları öğreneceksin, ancak öyle fakir olursun. Ve men yuridillahu bihi hayran. Her kimdeki Allah bir hayır murad ediyorsa, lifakkihu fiddin. Onu dinde fakih kılar. Allah-u Teala'nın hayır murad ettiği insanları Cenab-ı Hak dinde fakih kılar. Yani dinin inceliklerini iyi bilirler. Çalışır, öğrenir, beller. Bunlar Allah-u Teala'nın kendisinden hayır murad ettiği insanlardır. Onun için dinde böyle fakih olmuş, taallim etmiş, ilmi öğrenmiş insanlara velev ki zayıf olsalar, fukara olsalar, miskin olsalar, ne olurlarsa olsun, onlara hor gözle bakmak, onlara böyle zillet gözüyle bakmak çok büyük hatadır. Çok büyük kusurdur. Affolmaz bir kusurdur. Bunların çünkü indi ilahiyede kıymetleri yüksek, seven Allah. Allah'ın sevdiğini sen nasıl seviyorsun? O sevmiş de vermiş ona onu, sen ona hor görüyorsun. Bu da öyle mi diyorsun? Madde ilmi dururken bunlar ne dedi mi diyorsun? Asıl hüner, peygamberlerden miras tarikine gelen ilmi öğrenip, onunla amel edebilmek. Allah cümlemize nasip etsin. Bak şimdi altın dedi. Ve innema yahşallaha min ibadihi ulema. Bu ayet kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şu ayet celiliyle tekit ediyor. Hepimiz Allah'tan korkuyoruz.

0: Allah'tan korku, Allah'a bilgi nispetenir. Allah'a bilgi de ulemaya bak. Çünkü kitab-ı ilahiyi bilen o, Resulullah'ın akbarını bilen o, bundaki basar ve basiret şeyleri var kendisinde, imkanları, kabiliyetlerini vermiş. Ondan dolayı korkuları hepimizden çoktur. Hepimizden çoktur. İlmi ne kadar yüksekse, ilmi ne kadar yüksekse dinleki ilmi var. O kadar Allah-u Teala'dan korkusu fazla. Allah'tan korkusu fazla olunca Allah-u Teala'nın o kadar da sevgilisi de. Allah cümlemizi kendisinden korkan ulema-i kamilin cümlesine ilhak olsun. Ulema burada iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı dünyayı tahsil için yapar. Bir kısmı da Allah için tahsil eder. İlmin kökü Kur'an'dan başlar. Dinin temelidir. Temel taşı olmazsa, bina nasıl olmazsa Kur'ansız bir şey olmaz. Kur'an, mesela insan çok bir şey bilebilir. Çok bir şey bilir ama Kur'an'ını bilmiyorsun. Kur'an'ınla amel edemiyorsun. Kur'an'dan haberin yok. Binaenaleyh senin bütün bilgileri gözünü yumuncaya kadar. Gözünü yumdun mu da hep bitmiş. Asıl bize de göz yumduktan sonrası lazım. Bizim bütün gayemiz göz yumduktan sonraki olacak ahiret hayatı için hazırlanmaya gelmişiz buraya. O ahiret hayatını hazırlayamadıktan sonra bu dünyanın geçici şu kısacık hayatını ne demedi olacak? Nasıl yaşarsan yaşa. Hiçbir şeyde fayda yok. Yani dünyanın hiçbir şeysinde fayda yok. Hiç. Hangi mektepte okursan oku, hangi ilmi öğrenirsen öğren, hepsi burası için, dünya için. Kur'an, ahiret. Bir elhamına mukabil olmaz, bir esmenesine muadil olmaz. Bu dünya ve dünyanın içindeki herkese. Bunu sen nasıl ihmal ediyorsun ya? Allah kusurunu affet. Ya eyyühennâs. Yani Cenab-ı Peygamber, ashab-ı kiramına hitap ediyor. İnni katbetten felâ tesbikûni bir rükû'i ve sücûd. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihtiyarlık devirlerinde, gerek zatiyet, gerek vücutlarındaki ne gibi bir arzulardan dolayı diyor ki ben artık ihtiyarladım. Yine anne geçmiş gibi çabuk çabuk yatıp kalkamıyorum. Yine anne siz beni geçmeyin rükû ve sücutta. Yani ben ağır alınca siz de hemen bitirip rükûnuza sücudunuza gitmeyin, bekleyin beni. Ben ne zaman Allah-u Ekber der rükûdan kalkarsam siz de o zaman kalkın. Sücuttan da ne zaman kalkarsam o zaman kalkın. Ne zaman yatarsam o zaman yatın. Bir talim-i peygamberi. Bu hepimize her zaman için bir vazife olmakla beraber rükû ve sücudlar gerek imamla kılınsın, gerek imamsız kılınsın. Kendi kendimize de kıldığımız namazlarımız oluyor ya. Bu namazlarda hırsızlık iki kısımdır. Hırsızlık iki kısımdır. Bir kısmı şahsın malını çalmak suretiyle hırsızlık vardır. Bir de Allah'ın hukukuna riayetsizlik dolayısıyla hırsızlık vardır ki namaz kılarken rükûundan çalar, secdesinden çalar. Orada üç tesbih yapılması lazımken onu kayıt süratle yapar yahut birle ikiyle iktifa eder. Bunlar çalmak tabiri diyorlar bunlara. Tavuğun yem topladığı gibi yatıp kalkma tabiriyle namazından çalmış insan deniyor. Tarih. Bunun için namaz kılarken ne olacak? Dört rekat, dört dakika sürer. Bunu pek hızlı kılarsan üç dakikada kılarsın. Bir dakikada ne kadar karın olacak senin yani? Bu kadar gökte ayda mı giyiyoruz dakikası dakikasına hani düğmelere basalım? İşte hayatı dünya hepimizi aldatıyor. Saatlerimizi kahvelerde, şurada burada boş yere geçiriyor. Ama namaza geldiğimiz ökte bir dakika evvel çıksın diyerekten böyle bir çarelere başvurmak hep büyük hatalardan birisidir.
1: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. ...1448 Hicri yıl başlıyor. Değerli dinleyenler, tüm İslam alemi 1447 Hicri yılını geride bırakırken 1448 Hicri yılını karşılıyor. Yeni Hicri yıl yalnızca takvim yapraklarının değişmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda manevi muhasebe, yenilenme ve yeni başlangıçlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu yıl 1 Muharrem 1448 miladi takvime göre 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Yani bu akşam itibarıyla yeni Hicri yılı karşılıyoruz. Hicri yılı öncesinde birçok kişi geride bıraktığı yılı değerlendiriyor. Yaptıklarını ve yapamadıklarını gözden geçiriyor. Günahların affı için dualar edilirken hatalardan ders çıkarma ve kalbi arındırma gayreti öne çıkıyor. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı, aynı zamanda ibadetlerin artırıldığı, oruçların tutulduğu ve özellikle Aşura gününün idrak edildiği mübarek zaman dilimlerinden biri. Bu yönüyle Muharrem ayı, sabır, şükür ve bağışlanma gibi değerleri yeniden hatırlatıyor. Yeni Hicri yıl, geleceğe yönelik planlar yapmak için de önemli bir dönüm noktası. Daha fazla ibadet etmek, zaman yönetimini geliştirmek, aile ve toplumla ilişkileri güçlendirmek gibi hedefler bu dönemde birçok kişinin gündeminde. Bu kapsamda Akra tarafından yeni Hicri yılda hayatını planlamak isteyenler için özel bir çalışma hazırlandı.

0: Serber Yayınları etiketiyle yayınlanan Kişisel Hayat Planım Ajandası, günlük olarak kullanılabilen ve kişinin gelişim sürecini takip etmesine yardımcı olan kapsamlı bir rehber niteliğinde. Bunun yanı sıra okunmak istenen kitaplar, kazanılacak alışkanlıklar, gezilmek istenen şehir ve ülkeler, tanışılan yeni insanlar ve ezberlenmek istenen dualar için de özel sayfalar yer alıyor. 1448 Hicri miladi takvimini de barındıran ajandada ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimizin dualarıyla zenginleştirilen takvim bölümünde yıl boyunca önemli gün ve geceleri ilişkin hatırlatmalarla Hicri ayların faziletlerine dair bilgiler yer alıyor. Kişisel Hayat Planı ajandasını temin etmek isteyenler Serber Yayınları'nın internet sayfası üzerinden detaylı bilgi alabilir. Bir kez daha hatırlatalım, 1448 Hicri yılı bu akşam ezanıyla başlıyor. Bu vesileyle 1448 Hicri yılınızı tebrik ederiz. Akra 1448 yeni Hicri yılı özel içeriklerle karşılıyor. Sadyo'nun sesi Akra 1448 Hicri yeni yılda da dopdolu. Yarın başlayacak olan yeni Hicri yıl kapsamında sohbetler, belgeseller, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve daha pek çok program yıl boyunca yayına gelecek. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ile Mahmut Esat Göçen hocalarımızın günümüzü aydınlatan sohbetleri, Hicri takvim ve yılın önemli günlerine dair belgeseller, uzman konukların katılımıyla özel söyleşiler Akra'da yayına geliyor. İşte sizler için hazırladığımız bazı yenilikler. İnsana bahşedilen akıl nimetinin farkındalığına dair özel bir gündem, sağduyulu akıl. Sağlıklı ve bereketli bir yaşam odağında ömür boyu sağlık. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren edebi temaların terim anlamlarıyla 90 saniyede edebiyat, ilim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatlarıyla Erenler Kervanı, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına yönelik özet bilgilerle en güzel rehber, irfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımalarıyla ses, söz, sanat, kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde içteki huzur, huzur ve mutluluk kaynağı yuvalarımızın kıymetini perçinleyen bir dua, bir yuva, bir gelecek ve çok daha fazlası 1448 Hicri yıl boyunca Akra'da. Sınavlara gece çalışmak öğrenmeyi zorlaştırıyor. Profesör Gökhan Malkoç, insanın biyolojik ritmi olarak hayati bir işlev gören uykuyla öğrenme arasında bağlantı olduğunu söyledi. Uyku sırasında beynin gün içinde öğrenilen bilgileri işleyip belleğe yerleştirdiğini aktaran Malkoç, bu süreç öğrendiklerimizi pekiştirmek ve hatırlama becerimizi güçlendirmek için kritik bir öneme sahip. Uykunun yeterince alınmaması dikkat ve hafıza süreçlerini olumsuz etkiler. Buna rağmen öğrenciler genellikle gece boyunca ders çalışmanın daha verimli olacağını düşünür. Oysa ki bu durum öğrenme kapasitelerini sınırlayan ciddi bir hatadır, dedi. Bireysel farklılıkların bu konuda bazı istisnalara neden olabileceğini, ancak bilimsel çalışmaların düzenli uykunun öğrenme üzerindeki olumlu etkilerini net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Ders çalışmak için uykudan feragat etmek kısa vadeli bir çözüm gibi görünse de öğrencilerin uzun vadeli başarılarını sekteye uğrattığını söyleyen Malkoç, sağlıklı bir uyku düzeninin belleğin güçlenmesi, dikkatin artması ve motivasyonun korunması için temel bir gereklilik olduğunun altına çizdi. Konuyla ilgili Akra'ya konuk olan Profesör Doktor Mehmet Yücel Ağargün, uykunun önemiyle ilgili değerlendirmelerde ve öğrencilere uykuyla ilgili tavsiyelerde bulundu.
1: Özellikle öğrencilerde, genç nesilde gecikmiş uyku fazını çok görüyoruz. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak televizyon, tablet, akıllı telefon gibi uygulamalar ve ışıkların bu kadar çok açık olması ya da ders çalışma bahanesiyle de olsa uzun zaman gece geç saatlere kadar uyanık durmak, sonra uykuya dalmak, sabahleyin de ister istemez belli bir saatte kalkmak zorunda kalıyorlar. Bu sağlıksız, hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan önemli sorunlar oluşturabilecek bir durum. Öneri olarak yatış ve kalkış saatlerinin sabit olması, ideal olan sınırlar içinde olması gerekli, önemli. Gündüz uykusu çok faydalı. Mümkün olursa tabii yarım saat kadar bir tam öğle arası uyumak. Biz buna kaylül ediyoruz. Ama çok uzun olmamalı bu. Öğleden önceki saatlerde, öğleden sonraki saatlerde uyumak sağlıklı değil. Ritmi etkileyebilir, geciktirebilir. Uykuyu bozacak bir takım uygulamalardan kaçınmak gerekir. Zihni çok çalıştırıp geceliğin problem çözmek veya bulmaca çözmek veya işte

0: yoğun bir ders çalışmak gibi durumlar yine uykunun bölünmesine ya da kalitesinin düşmesine yol açabilir. Bir de şunu önermek isterim. Şöyle bir algı var. Uyu, geceliğinde saat 3'te 4'te kalk ders çalış. Bu sağlıklı değil. Bu yanlış. Tam tersi, uykuya dalmadan önce yapılacak bir çalışma, özellikle yeni bilgileri öğrenirken, çok daha anlamlı, çok daha kalıcı hale gelmesine yol açıyor. Ama gece uykuyu böleceksek eğer saat 4-5 sıraları, bu saatler ders çalışma saati değil, bu saatler ibadet saati olmalı. İbadet için kalkılmalı. İdeal olan ders çalışma zamanı gece yatmadan önceki saatler olmalıdır.
1: İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akramedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Sosyal medya etkisiyle iyi görünme baskısı ruhsal sorunları tetikleyebiliyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam söyleminin günümüze olumlu bir hedef olmaktan çıkıp yeni bir psikolojik baskı alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada yaygınlaşan iyi görünme vurgusunun özellikle gençler ve kadınlar üzerinde ruhsal baskıyı arttırdığı belirtiliyor. Psikolog Erdal Dede, sağlığın artık bir performans ölçütü gibi değerlendirildiğini ifade ederek, ne kadar spor yapıldığı, ne yenildiği ya da kaç adım atıldığının bireyin değeriyle özdeşleştirildiğini söylüyor. Bu yaklaşımın sağlığı iyi hissetmekten çok iyi görünmekle kanıtlanması gereken bir alana dönüştürdüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre aşırı sağlıklı yaşam takibi, kaygı, takıntı, yeme bozuklukları ve tükenmişlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Sağlıklı alışkanlıklar keyif vermekten çıkıp stres kaynağına dönüştüğünde ruhsal iyilik hali de zarar görüyor. Dede, bireylerin bu baskıdan korunabilmesi için gerçekçi olmayan beden standartlarının farkında olunması, iyi görünmekten çok iyi hissetmeye odaklanılması, esnek ve sürdürülebilir alışkanlıklar geliştirilmesi ve gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini ifade ediyor.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinde sıcaklar artıyor, doğu kesimlerde ise yağış bekleniyor. Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz bölgesinin büyük bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak yağışlar görülebilir. Ayrıca Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde de yerel yağışlar etkili olabilir. Sıcaklıkların ülke genelinde yükselişini sürdüreceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova Kavşağı kesiminde Ankara-Konya, Nevşehir-Kayseri, Afyonkarahisar-Konya, Muğla-Denizli güzergahlarında ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyor. 1448 yeni hicri yılınızı tebrik ediyoruz.
2: Akra Reklam.
3: Akra'dan 1448 yeni hicri yılda kişisel hayat planım ajandası. Yeni niyet. hareketler,

0: yeni kararlar, yeni umutlarla yola çıkma zamanı. Peki kişisel hayat planınız hazır mı? Akra bu yeni başlangıç niyeti için başucu rehberiniz olacak bir ajanda hazırladı. Yıllık ve aylık hedefler, dua ve sünnet hatırlatmaları, sohbet içeriklerine, QR erişimi ve kendini tanıma ve geliştirme alanları. Yıl boyunca yanınızdan ayıramayacağınız size özel bir ajanda. Server yayınlarından çıkan ve sınırlı sayıda hazırlanan Akra Kişisel Hayat Planı Ajandası için serveryayınları.com. Kişisel Hayat Planım. Niyet et, planla, takip et, uygula.
1: Akra. Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor, daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, aracı, vasıtası bu. Bir kere yarın oruç tutalım. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk, orucu sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey karar. Yarın inşallah oruç tutarsak, Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış olur. Tabii bir geçmiş sene var. Özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak, günce mi diyorlar, günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan? Yoksa üzücü şeyler mi yaptık? Pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı

da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir, kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim. Tabii herkes hacca gitmedi ama hacca giden kardeşlerime sesleniyorum. Onlar yavaş yavaş yurda döndüler. Büyük bir kısmı döndü, bir kısmı da daha dönmek üzere. Efendim Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de gördüm. Tabii bir insan hac ettiği zaman bütün günahları affolunmuş oluyor. Tertemiz oluyor. Annesinden doğduğu gün gibi oluyor. Onların da artık ben hacca gitmiştim. Efendim günahlarım silinmişti. Aman defterime tekrar gölge düşmesin, kara yazı yazılmasın, günah yazılmasın diye onların da dikkat etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bir de başkalarının da iyi Müslüman olması için daha çok gayret göstermesi lazım. Çünkü onlar artık özel eğitimden geçen daha efendim bilgili, deneyimli, mübarek Müslümanlar oldular. Günahlara tevbe etmek lazım. Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye. Kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil. Hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi. Ha, öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım, bu bir. Ailemiz için program yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan, İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz? Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir? Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız. Yani şahsi, ailevi,
efendim beldeye ait belediye diyelim, bir de devlete ait, bir de

0: ve Medine-i Münevvere'de böyle müstehcenlik yok. Efendim ibadet var. Herkes beş vakit namazı efendim ya Mescid-i Haram'da veya Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyor. Herkes de bir ibadet aşkı. Erkenden kalkılıyor. Yani bize göre çok erken sabah namazı kılındığı halde herkes sabah namazına değil teheccüd namazı kılma efendim harem-i şerife gidiyorlardı. Güzel. Melek gibi bir hayat, meleklerin yaşantısı gibi sevaplı bir hayat. Sevgili kardeşlerim, efendim girecek olan yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sözümü Peygamber Efendimiz'in mübarek bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yatule ömruhu ve yarzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yatule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yarzukahullahul inabe. Ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet, Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah-u Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş, nasip olması çok önemli. Allah Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürle eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448. Hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geliyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden,

0: onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
1: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Şimdi yeni bir yıl başlıyor. Tabii bu heyecanlandırıcı, mühim bir olay. Biz yeni bir yıl başladığı zaman hangi duyguların içine giriyoruz Müslümanlar olarak? Geçmiş yılın muhasebesine giriyoruz. Nasıl geçti geçmiş yılımız diye onu düşünüyoruz. Ondan sonra da gelecek yılı nasıl geçireyim diye efendim tefekküre dalıyoruz, planlar yapıyoruz. Bu bakımdan bizim için önemli oluyor. Evet, şimdi Muharrem ayına yarın giriyoruz, yeni sene. Bir kere hepinizi candan şöyle ayağımızın tozuyla, efendim mukaddes beldelerin havasıyla tebrik ediyoruz. Yeni hicri, dini, efendim kameri yılınız hayırlı olsun, başlayacak olan yeni yılınız hayırlı olsun diyoruz. Mübarek olsun diyoruz, bereketli olsun demek yani, mübarek olsun demek. Bereketli olsun, hayırlı olsun, feyizli olsun. O ayın, o yılın içinde, yani bu yeni yılın içinde Allah sizi mutlu etsin. Daha nice yıllar mutluluğunuzu devam ettirsin. Güzel şeyler yapmanızı nasip etsin. Güzel şeylerle karşılaşmanızı nasip etsin. Bu yepyeni seneyi güzel değerlendirmeyi nasip etsin.

Hicri yıl Müslüman olmayanlar için pek bir anlam ifade etmese de Müslümanlar için çok şey ifade eden bir tarihtir. Takvim zaman kavramından hareketle onun düzenlenmesi ve bu düzenleme sayesinde de hayatın organizesi ihtiyacından kaynaklanır. Takvim için önemli olan temel ilke zamanın geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman olmak üzere üç perspektife sahip olması ve ikinci olarak da bir başlangıç noktası belirlemesidir. Takvim sayesinde saati de takvimin ayrılmaz bir parçası olarak düşünürsek, olaylar belirli bir sıraya dizilmektedir. Bu sayede insanlığın eylemleri kategorize edilmekte, bu şekilde gün içindeki olaylar, günlerden hareketle aylık, aylardan hareketle yıllık, yıllardan hareketle asırlık, asırlardan hareketle bir çağla ilgili olaylar ve nihayet bir toplumun tarihi ya da genel anlamda insanlık tarihiyle ilgili olaylar kronolojik anlamda bir sıra ya da düzene sokulmaktadır. Takvimsiz bir hayat düşünmek oldukça zordur. Her türlü kitap, ders kitabı, roman vesaire sürekli takvimle ya da genel anlamda zamanla ilişkili olmak zorundadır. Takvim bu anlamda insanlık tarihi açısından insanlığın ilk edinimleri arasında kabul edilir. Takvimin günümüzdeki anlam ve önemi geçmişe göre çok daha fazladır. Takvim aslında matematiksel bir şeydir. Bu sayede binlerce yıl öncesi ya da sonrası hesaplanabilmektedir. Takvim temelde astronomik hesaplamaların sonucu olduğundan ve bu hesaplamalar da hemen hemen bütün takvimlerde gün üzerinden yapıldığından bütün dünya takvim

Takvimlerinde gün temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani takvimler güneş ve ayın fezadaki hareketleri sırasında gerçekleşen doğal zaman akışına göre oluşturulmaktadır. İnsanlığın kullandığı bilinen takvimler günümüz kaynaklarında güneş takvimleri, yani şemsi takvimler, dünyanın güneşin etrafında gerçekleştirdiği bir tam dolanımla bağlantılıdır. Ay takvimleri, yani kameri takvimler, ayın dünya etrafındaki bir dolanımı sırasında görülen büyüyüp küçülme sürecine dayanmaktadır. Ay ve güneş takvimleri. Ay takvimi, ayın gökyüzünde kolay izlenebilirliği sebebiyle tarihin ilk takvimi olmuş. Ancak mevsimlere uymayışı belirgin bir kusur sayılarak bunu sağlamak için bazı yıllara 13. bir ay eklenmesi yoluna gidilmiştir. Bu durumda takvim ay takvimi olmaktan çıkmış, ay güneş takvimi denilen yeni bir nitelik kazanmıştır. Bilinen ay güneş takvimlerini şöyle sıralayabiliriz. Mezopotamya takvimi, Musevi takvimi, Nesili takvim, Eski Çin takvimi, 12 hayvanlı Türk takvimi, Hita ve Uygur takvimi. Yıldız ve gezegen takvimi, Nil nehrinin kabarıp taşarak her tarafı su altında bırakmasının Sirius yıldızının döngüsüne bağlanmasıyla oluşturulan takvim gibi. Ay ve güneşin hareketlerine göre düzenlenen takvimlerin ortak özellikleri her bir takvimin kendilerine bir başlangıç noktası tayin etmesidir. Bu noktadan hareketle yıl ve yıllar hesaplanmaktadır. Böyle bir başlangıç noktasının olmadığı yerde herhangi bir yıl hesabı yapmak mümkün değildir. Bu başlangıç noktasının belirlenmesinde tarihsel, kültürel ya da genel anlamda insanlık için oldukça önemli olaylar kıstas alınmaktadır. Mesela Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın doğumu ya da Hicri takvim için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti sıfır noktası olarak kabul edilmiş ve yıllar buradan hareketle sayılmaya başlamıştır.

0: Cahiz, Zooloji ve Antropoloji. Zooloji ve antropoloji alimidir. İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Yazarlığı ve edipliği ile meşhur olmuştur. 777 yılında Basra'da doğduğu tahmin edilmektedir. Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye karşı şiddetli bir arzusu olan Cahiz, gençliğinde çok canlı bir ilim ve kültür hayatının devam ettiği en parlak devrini yaşayan Basra'da bulunan birçok büyük alimin derslerine devam ederek gramer, şiir, tarih ve edebiyat öğrendi. Bir yandan da geçimini sağlamak için ticaretle uğraştı. Ayrıca önemli kültürel etkinlikler olan ilim ve edebi meclislere devam edip belli zamanlarda Arap şair ve ediplerinin toplandıkları panayırları takip ederek kendini yetiştirdi. Fasih Arapçayı onlardan öğrendi. İlim meclislerinden istifade etmek için Basra'daki faaliyetlerle yetinmeyip bazen Küfe ve Bağdat'a da gitti. Böylece ilim ve irfanını pekiştirdi, Ocak 869 yılında Basra'da da vefat etti. 90 küsür yıllık uzun bir ömrün sonunda çok sayıda eser bıraktı. Arap ve İslam kültürünün altın çağında yaşayan Cahiz, bu kültürün en büyük temsilcilerinden biri olmuş, hem dini hem de din dışı alanlarda eserler vermiştir. Dini, siyasi sahadaki eserlerinde İslam'ın ilk devirlerindeki meseleleri, din dışı eserlerinde ise İslam kültürünü ve hümanizmasını inceledi. Cahiz'in en çok dikkat çeken taraflarından biri de psikolojik tahlilleridir. Tabii çevrenin insan ve hayvanlara etkisi üzerinde ısrarlı duran Cahiz, bu hususta sosyal çevrenin etkisinden de önemli bahseder. Cahiz, devrinin en büyük zooloji ve antropoloji alimiydi. Hayvanların her türünü inceledi. Eserlerinde hayvanların yaşayışları hakkında ince bilgiler de verdi. Ve hayvanları deney için kullanan ilk alim oldu. O konu hakkında doğru bildiğini elde edinceye kadar sürdürdü. Hayvanlardaki uzvi değişiklikleri de inceledi. Hayvanların adetlerini ve usullerini izah ederken, Allah-u Teala'nın onları yaratmasındaki hikmeti de gözler önüne serdi. Cahiz, kendi düşüncelerini, eserlerini hayvanları konuşturmak suretiyle ortaya koydu. İlk defa hayvanları konuşturma sanatını ortaya çıkaran La Fontaine olduğu batılılarca iddia ediliyorsa da, onun bu sanatı özellikle Cahiz'den ve diğer Müslüman milletlerin edebiyatçılarından aldığı eserlerin tetkiklerinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Avrupalı bilginleri milletler arası ilmi toplantılarda teneffüs faaliyetinin sadece akciğere mahsus olmadığını, teneffüsün ciltteki delikler vasıtasıyla da yapıldığını ilk ortaya çıkaranların kendileri olduğu da söylenir. Fakat Cahiz, asırlar önce bu hakikati ortaya koyan tek alimdir. El Hayvan isimli eserinde bunu ayrıntılarıyla izah etmiştir. Cahiz, en çok eser veren müellifler arasında yer alır. Onun 360 eseri olduğu söylenmektedir. Eserlerinin hemen hemen hepsi ansiklopedik mahiyettedir. O, edebiyat, kelam, mezhepler tarihi, tarih, siyaset, ahlak, sanat, ticaret ve zooloji konularında çok değerli eserler vermiştir. Eserlerinde delil, deney ve tarihe dayanmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat. Zaman geçiyor, ömür tükeniyor. Saatler, dakikalar, saniyeler, bir daha geri gelmeyecek anlar, iki nefes arasında akıp gidiyor. Şimdi yenilenme zamanı. Şimdi hayatımızın muhasebesini yapma zamanı. Şimdi affetme ve mutluluğu yayma zamanı. Şimdi iyilik ve güzelliğe yönelme zamanı. Şimdi gerçek iç huzura kavuşma zamanı. Hicri yeni yıl iyi niyetlerle yenilenmek için geliyor. Şimdi tam zamanı.
2: Çakra açıksa yalnız değilsiniz.

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
0: Dostça bir tavsiye. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Konferanslar. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt içinde ve yurt dışında verdiği birbirinden değerli konferanslardan derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri cümlemize sevdiği, razı olduğu veçile ibadetler yapmayı, haçlar, umreler yapmayı, rızasını kazanmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip etsin. Efendim, biz zamanı üçe ayırmış büyüklerimiz, birisi mazi, birisi şu anda içinde bulunduğumuz zaman, birisi istikbal, gelecek zaman diye üç bölümde mütala etmiş. Çünkü bunlara yapılacak muamele değişik olacak. Mazi geçmiş zaman, geçmiş gitmiştir. Onun için yapılacak şey sadece mazinin düşünülmesi, müzakere edilmesi, muhasebe edilmesidir. Yani bu mazi nasıl geçti? Efendim, Allah'ın rızasına uygun mu geçti? Efendim, ne gibi hatalar oldu? Ne gibi isabetli işler yapıldı? Onları düşünüp onlardan ders almak, ibret almak. Bir de hatalarına tevbe ve istiğfar eylemek, Allah'tan af dilemek, iyi işleri yapmaya da kalbinden efendim düşünüp niyetlenmek, ben ileride şunu yapacağım diye. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet eder, yapamasa bile niyetinden dolayı sevap kazanır. İkinci zaman, içinde bulunduğumuz zamandır. İslam'a göre en kıymetli, üzerinde en çok durulması gereken zaman parçası içinde bulunduğumuz zamandır. Çünkü içinde bulunduğumuz zamanı iyi değerlendirirsek bütün zamanlar iyi geçmiş olur. Olması lazım. Zamanını

şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir. Sahip olduğumuz zaman içinde bulunduğumuz zamandır. Ama bir de tabii istikbal, önümüzdeki zaman var. İstikbal bizim için avantajlıdır. Çünkü istikbali düşünüp planlama yapmamız mümkün. Çeşitli planlar, projeler, stratejiler, taktikler, efendim niyetler, projeler hazırlamak mümkün. İslam'da yapılmamış olsa bile iyi şeyleri düşünmenin, planlamanın, efendim temenni etmenin, niyet etmenin sevabı var. Onun için istikbale ait böyle ön çalışmalar yapmamız lazım ve yapmak için de fırsat var elimizde. Çünkü henüz o zaman gelmemiştir, gelecektir. Bunların için anlatıyorum sevgili dinleyiciler. Bunlar tabii çok önemli bilgiler. Zamanı iyi kullanmak Müslümanın önemli bir vazifesidir. Zamanla ilişkisi Müslümanın çok önemlidir. Hepimizin kolunda saat var ama dakikaları var, saniyeleri var. Saatlere, dakikalara, saniyelere, günlere efendim önem vermezsek bu saatin kıymeti yok. Yani dakikalar bile, saniyeler bile kıymetlidir. Bir saniyenin bile boş geçmemesi lazımdır. Evet, şimdi bunları söyleyiş sebebim önümüzdeki en önemli olay nedir? En önemli olay benim düşündüğüm, benim puanladığıma göre en önemli olay Hicri yılbaşı. Yani artık bir hicri sene bu haccı yaptığımız ayla beraber bitti. Zilhicce ayı ile beraber bitiyor. Efendim ve yeni bir hicri yıl başlıyor. Biliyorsunuz Arabi, Kameri ayların isimlerini yani hepsini sırayla bilmeseniz bile çoğunu duymuşsunuzdur. Çünkü bazen efendim doğan çocukları hangi ayda doğduysa onunla isimlendirirler. Mesela efendim çocuğun ismi Ramazan olur. Niye Ramazan ismi veriliyor? Çünkü Ramazan'da doğmuştur. Mesela çocuğun ismi efendim Recep olur, Şaban olur. Neden? Çünkü Recep de Şaban'da doğmuştur. Demek ki en aşağı 3 tane ayı biliyorsunuz. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Sonra hangi ayları biliyorsunuz? Mesela atasözlerimize girmiş veya halk deyişlerimize girmiş Cemaziyel Evvel var. Aslında Arapça telaffuzuyla Cumadel Ula. Ben onun Cemaziyel evvelini bilirim. Yani mazisini bilirim. Küçükken ne yaptığını bilirim. Daha önceden ne durumda olduğunu bilirim manasında. Tabii Muharrem ayı var. Safer ayı var.
Efendim bunları duymuşsunuzdur. İşte şimdi şu anda şu konuşmayı yaptığım gün bir hicri senenin son günü, Zilhicce ayının sonuncu günü efendim, yarın yeni hicri yıl. Yılbaşı yani 1 Muharrem oluyor. Yani bugünden yeni bir yılbaşının efendim hemen arefesinde olduğumuzu, yılbaşı olduğunu böylece biliyoruz. Tabii hemen bir soru hatırınıza gelmiştir. Neredeyse efendim sorularınızı duyar gibi oluyorum. Niye onlarda öyle, bizlerde böyle, fark neden? İkisi de hesapla olduğu halde. Çünkü daha rüyet bahis konusu değil. Rüyet bu akşam veya şeyde olacak. Yani gözlem işi daha henüz bahis konusu olmadan niye hesapta bile fark var? Yeni bir yılın girişini hesaplamada niye fark var? Tabii bu teknik bir konu ama şöyle söyleyeyim, kısaca söylemek gerekirse bizim dinimizde çok pratik şeylere bağlanmıştır. Efendim olaylar çok sade çözümlere bağlanmıştır. Çok tabiata uygundur. Her şey fevkalade hayatın akışı içinde kolaydır. Kolaycacık suyun akışı gibi aşağı doğru akar gider. Her şey güzeldir. Bizim İslami kameri takvimde yeni bir ay ne zaman başlar? Akşam güneş batarken ufukta yeni hilal görülünce başlar. Yani bu akşam eğer yeni hilal görülürse yarın yeni bir ay başlıyor demektir. Yani incecik güneş battıktan sonra efendim ufukta incecik bir hilal görülürse yarın ayın biridir. Daha önceden beri gözlüyorsunuz, görmüyorsunuz derken bir akşam karşınızda güneş battıktan sonra incecik bir hilali görebiliyorsunuz. Tamam. Demek ki ay efendim dünya ile güneşin arasındaki doğrultudan biraz daha şeye kaymış. Efendim yan tarafa kaymış. Böylece kenarı güneş ışınları tarafından aydınlanacak hale gelmiş hilal. Demek ki kavuşum noktasını geçmiş diyoruz biz buna. Teknik tabir. Efendim Araplar içtima noktası derler. Türkçe kavuşum deniliyor. Efendim Batı dillerinde de bir karşılığı vardır, şu anda hatırlayamıyorum. Demek ki kavuşumu geçmiş hilal görünebiliyor. Tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri yeni bir ayı böylece anlatmış. Yani hilali gördüğünüz zaman ertesi gün yeni bir aydır. Gayet kolay. Dağdaki çobanın da efendim o devri düşünün. Efendim çeşitli ülkeleri düşünün. Çeşitli efendim bölgeleri düşünün. İnsanları düşünün. Yani zamanı nasıl ayarlıyorlar? Akşamleyin ufka bakarken, zaten o vakit akşam namazı vaktidir, zaten hazır olacak. Ufka bakarken yeni hilali gördü mü demek ki yeni ay başladı diyecek, oradan sayacak. Efendim Peygamber Efendimiz Ramazan'ın tespiti hususunda da bu esası koymuş. Hilali gördüğünüz zaman ertesi gün Ramazan demektir, oruç tutmaya başlayın. Ondan sonra tabii 29 gün falan geçecek. 29 veya 30 gün. Çünkü küsurattır. Küsurat bazen bu tarafa eklenir, bazen öbür tarafa eklenir. Efendim 29 veya 30 olur. Efendim bir daha hilali gördüğünüz zaman da bayramdır. Yani artık Ramazan bitmiştir. Ramazan'dan sonraki Şevval ayı gelmiştir demek. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zaman orucu bırakın, bayram yapın diye hilale bağlamış olduğu için biz hilalin görünmesini esas alıyoruz. Hilali görmeyi esas alıyoruz. Şimdiye kadar da o esas alınırdı. Büyük ölçüde herkesin görmesi esas alınırdı. Hilali gözleme önemliydi. Ramazan'da da önemliydi. Efendim Ramazan'ın bitimini tespit için Şevval'de de önemliydi. Bir de haccın efendim Arafat'a ne zaman çıkılacağını bilmek için hac ayının, yani Zilhicce dediğimiz hac ayının da başlangıcını bilmek önemliydi. Böylece en aşağı 3 ayın bilinmesi önemli. Bir de bunların doğru tespiti için daha önceki ayların tespiti önemli olduğundan Müslümanın bu hilali takip etmesi lazım. Hilalin macerasını bilmesi lazım. Nasıl hilal olur, nasıl yarım ay olur, nasıl dolunay olur, nasıl tekrar küçülmeye başlar, ay başında ne zaman görünür, ay sonunda ne zaman görülür, bunları tabii Müslümanın bilmesi lazım. Biz ona uyuyoruz. Şimdi yeni bir yıl başlıyor. Tabii bu heyecanlandırıcı, mühim bir olay. Biz yeni bir yıl başladığı zaman hangi duyguların içine giriyoruz Müslümanlar olarak? Geçmiş yılın muhasebesine
giriyoruz. Nasıl geçti geçmiş yılımız diye onu düşünüyoruz. Ondan sonra da geleceğimiz

gelecek yılı nasıl geçireyim diye efendim tefekküre dalıyoruz, planlar yapıyoruz. Bu bakımdan bizim için önemli oluyor. Şimdi Arabi Kameri yılın şeyden sonra, Ramazan'dan sonra bir Şevval ayı vardır. Bayramın günleriyle başlayan. Ondan sonra Zilkade vardır. Zilkade Hac'tan bir önceki ay olur. Kade oturmak demek, biliyorsunuz. Mesela namazda da oturmaya El-Kadetül Ula deniliyor. Mesela 4 rekatlı bir namazın ilk 2 rekatını kıldıktan sonra oturuyoruz. Biz Ettehiyyatü'yü okuyoruz. Efendim teşehhüd okuyoruz. El-Kadetül Ula. Ondan sonra veya 4 rekatı tamamladıktan sonra oturmamıza El-Kadetül Ahire diyoruz. Son oturuş demek oluyor. Kade oturmak demek. Zilkade ne demek? Oturulan ay demek. Niye bu ismi vermişler acaba Araplar? Hac'tan bir önceki aya Zilkade ismini niye vermişler? Geçen gün onların lügatlarını karıştırdım. Orada izahını gördüm. Çünkü hac Araplarda eskiden beri geleneksel olarak tarihi bakımdan çok önemliydi. Kabileler tabii hacca gitmek için yola çıkacaklar. Belki bir aylık yoldan, belki daha uzun bir yoldan gidecekler. Kabe-i Müşerrefe'de hac yapacaklar. Mekke-i Mükerreme'de hac yapacaklar, vazifeleri yapacaklar. O zaman düşmanlıklar, mücadeleler, husumetler, kan davaları efendim ve diğer mücadeleler bırakılıyor. Bu bir sosyal aralarında mutabakat imiş eski cahiliye devri Arapları arasında. Yani hac yapılacak, tamam, silahları bırakalım. Mütareke deniliyor ya, hani silahları bırakalım veya time out diyorlar sporda. Yani ara verelim efendim. Sonra yapacağımızı yaparız ama şu anda bir ara verelim diyorlar. İşte Zilkade oturup ara verme ayı. Neden? Hacılar hacca gitsin diye. Haccın yapıldığı ayın adı da Zilhicce. Yani haccın yapıldığı ay demek. Hicce ne demek? Bir çeşit ziyaret demek. Yani ziyaretler çok olabilir ama hicce bir çeşit ziyaret. Yani Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret. Arapçada böyle fiile vezinde olunca şey derler, mastarın nev derler. Yani bir şeyin yapılış nevini, cinsini, şeklini gösteriyor. Bir çeşit ziyaretin yapıldığı ay. Hangi ziyaret o? Hani ev ziyareti mi, komşu ziyareti mi, efendim düğün ziyareti mi vesaire? Hiç onlar değil değil. Allah'ın beyti olan Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret ve usulüne göre o ziyaretin gerektirdiği vazifeleri yapmak için. Hicce. Bir çeşit ziyaret. İşte Zilhicce içinde haccın yapıldığı ay demek. Ondan önceki ayın adı, herkes silahları bırakıyor, oturuyor, mücadeleyi bırakıyor. Zilkade. Oturma ayı, mücadeleyi efendim terk etme ayı. Kendi aralarında kabile mücadeleleri olsa bile. Peki hacdan sonraki ayın adı ne? Muharrem. Muharrem de yani her şeyin, efendim suçun, böyle mücadelenin, kavganın, gürültünün gene haram kılındığı, yasaklanmış olduğu ay demek. Demek ki haçtan önce de yasak, herkes oturuyor silahları bırakıp, Muharrem haçtan sonra da yasak, artık hac yapmış bırak bakalım düşmanın bile olsa efendim dokunma manasına. Muharrem de haçtan sonraki ay oluyor ve hicri yılbaşı oluyor. Bu hicri yılbaşı olması tabii Hazreti Ömer zamanında efendim alınmış, radıyallahu anh'ın devrinde, emir-i müminlik yaptığı zamanda, halifeliği zamanında alınmış ama teklifi de Hazreti Ali Efendimiz yapmış. Allah şefaatlerine erdirsin. Fikir de Hazreti Ali Efendimiz'in fikri, hicret esas olsun filan diye teklifi, o güzel bilimsel ve çok isabetli teklifi, efendim hayran olduğumuz teklifi de yapan Hazreti Ali Efendimiz. Evet, Muharrem ayı birinci ay oluyor ama isminin sebebi de artık, yani hacılar yerine varıncaya kadar savaş haram, yok bir şey manasına geliyor. Böylece efendim Zilkade haram aylardan. Zilhicce zaten haccın yapıldığı ay, o da haram. Ondan sonra dönüşün sağlandığı, herkesin artık yurduna dönmesinin sağlandığı ay da, o da Muharrem, o da haram. 3 ay peş peşe, demek ki 3 aylar haram aylar oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri 12 ay yaratmıştır. Bundan 4'ü haram aydır deniliyor. Anladık. Zilkade, Zilhicce, Muharrem haram aylardır. 4. haram ay hangisi? Bunu da kendi aralarında yine sosyal bir mutabakatla, örf adet
cahiliye devrinin bunlar şeyleri, tarihi hatıraları ama

orada kalmamış, bizim de şeyimize girmiş. Efendim, dini hayatımızda zamanlamamızın esası olduğu için bugün bizim için de canlı. Dördüncü haram ayı da tabu Muharrem'den 5 ay sonra gelen efendim Recep ayı. Recep ayı bu 3 tane birbirine komşu bitişik haram aylardan çok ayrı geldiği için onun adı Recep'ül Fert derler. Tek başına kalmış öteki ayların arasında, haram olmayan ayların içinde. Demek ki Araplar böyle 3 ay hac için bir arada mütareke yaptıkları gibi, silahı mücadeleyi bıraktıkları gibi bir de sıkılıyorlar. Aradan bir boşlukta da bir aylık bir time out, efendim bir mütareke daha yapıyorlardı demek ki. O da Recep. Hatta Recep'in bir adı Recep'ül Asam'dır. Asam Arapçada sağır demek. Yani niçin sağır? Yani o Recep ayında da bir düşmanlığını görse Arap efendim görmemiş gibi olacak. Geldiğini duysa, söyleseler duymamış gibi olacak. Sağırmış gibi. Neden? Recep ayında da mücadele olmaz diye karar vermişler. Adet yerleşmiş aralarına. Böylece Recep de tek. Tabii o ileride gelecek. Recep efendim Muharrem'den 5 ay daha geçtikten sonra gelecek. Efendim o ayları da Allah sıhhat afiyetle idrak etmeyi nasip etsin. 3 aylar diyoruz onlara da. Recep, Şaban, Ramazan, o da manevi efendim sevapların çok olduğu, Peygamber Efendimizin ibadetini çok arttırdığı bir mevsimin başlangıcı. Evet, şimdi bir kere hepinizi candan şöyle ayağımızın tozuyla, efendim mukaddes beldelerin havasıyla tebrik ediyoruz. Yeni hicri dini efendim kameri yılınız hayırlı olsun, başlayacak olan yeni yılınız hayırlı olsun diyoruz, mübarek olsun diyoruz. Bereketli olsun demek, yani mübarek olsun demek, bereketli olsun, hayırlı olsun, feyizli olsun. O ayın, o yılın içinde, yani bu yeni yılın içinde Allah sizi mutlu etsin, daha nice yıllar mutluluğunuzu devam ettirsin, güzel şeyler yapmanızı nasip etsin, güzel şeylerle karşılaşmanızı nasip etsin, bu yepyeni seneyi güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Tabii en önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için bu şeyde önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı yarından itibaren başlıyor. Neler yapabiliriz? Onu hatırlatmak. Önceden hatırlatıyoruz. Bizim radyomuzun, konuşmalarımızın esas amaçlarından birisi ibadet zamanlarını kardeşlerimize önceden hatırlatmak. Efendim bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bir kere yarın ve öbür gün oruç tutalım. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak, sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak, sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey efendim, karar. Yarın inşallah oruç tutarsak, Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız, böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış olur. Tabii bir geçmiş sene var,
özel kendi hayatımız içinde bu geçmiş seneyi değerlendirmeliyiz. Şöyle bir hatıra defteri tutuyorsak günce mi diyorlar?

efendim günlük defter mi diyorlar, hatıra defteri derlerdi. Onu tutuyoruz isek sayfaları karıştıralım efendim, veyahut tutmuyorsak hafızamızı yoklayalım. Bu geçtiğimiz sene nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Yani iyi şeyler mi yaptık? Kendimiz memnun muyuz yaptıklarımızdan efendim, yoksa üzücü şeyler mi yaptık, pişman mı olduk sonunda? Geçmiş sene için bir kere tevbe ve istiğfar eyleyelim. Tevbe ve istiğfar her zaman için geçerlidir. Ve tevbe ve istiğfarın şartı da tabii bir daha günahı işlememeye azmü cezmü kastetmektir. Ne demek? Azmetmek bir, cezmetmek de kuvvetli karar vermek, kastetmek de yönelmek demek. Azmü cezmü kastetmemiz lazım ki yani bu günahları işlemeyeceğim, şeytana uymayacağım, Allah'a asi olma durumuna düşmeyeceğim diye efendim, iyi insan olma azmetmek, iyi şeyler yapma azmetmektir. Tevbenin şartı, yani geçmiş günahların bağışlanmasının şartı, bir daha onları yapmamaya karar vermektir. Kesin karar vermektir. Biz de böyle kesin kararlı bir tevbe, tevbeyi nasuh ile tevbe edelim muhterem kardeşlerim. Tabii herkes hacca gitmedi ama hacca giden kardeşlerime sesleniyorum. Onlar yavaş yavaş yurda döndüler. Büyük bir kısmı döndü, bir kısmı da daha dönmek üzere. Tabii bir insan hac ettiği zaman bütün günahları affolunmuş oluyor, tertemiz oluyor, annesinden doğduğu gün gibi oluyor. Onların da artık ben hacca gitmiştim, efendim günahlarım silinmişti, aman defterime tekrar gölge düşmesin, kara yazı yazılmasın, günah yazılmasın diye onların da dikkat etmesi lazım. İyi Müslüman olmaya çalışması lazım. Bir de başkalarının da iyi Müslüman olması için daha çok gayret göstermesi lazım. Çünkü onlar artık özel eğitimden geçen daha efendim bilgili, deneyimli, mübarek Müslümanlar oldular. Günahlara tevbe etmek lazım. Tabii şairler diyor ki mazi geçmiştir, yapılacak bir şey yok. Yani yapılmışsa ne yapalım, olmuş bitmiştir. İstikbalde gelecek değil. İçinde bulunduğun zaman önemli. İçinde bulunduğumuz zamanı, her zamanı, içinde bulunduğumuz her zamanı iyi değerlendirmeye gayret edelim. Bu da daima insanın kendi kendisine ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye sormasıyla mümkündür. Bundan sonra bu yeni yılda adet edinelim. Her şeyi ben niçin yapıyorum? İşte Kur'an'da emredilmiş ondan. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurmuş ondan. Efendim bunu böyle yapmak Müslümanlar için hayırlı, onun için yapıyorum. Bunu böyle yapmak ahiret için sevaplı, onun için yapıyorum diye kendi kendimize daima bir işi yaparken sormalıyız. İyi şeyi yapmaya niyetlenmeliyiz. Yaptığımız şey eğer İslami değilse, yani ben bunu yapıyorum ama bu İslami değil, hıncımdan, kinimden yapıyorum, kızgınlığımdan yapıyorum veya nefsime uyduğumdan yapıyorum veya işte şeytana uyduk yapıyoruz filan gibi, ha öyle bir durum sezinlediyseniz derhal o işten vazgeçmeye de kendinizi alıştırmanız lazım. Yani kendinizi tutmaya alıştırmanız lazım. Bir de önümüzdeki yıl için güzel güzel projeler yapalım. Kendi şahsımız için proje yapalım bir. Ben önümüzdeki yılda hangi esaslara uyarak hangi ana prensipleri sıkı bir şekilde uygulayacağım? Bu bir. Ailemiz için programı yapalım. Çoluk çocuğuma İslam'ı öğreteceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okuyacağım, ezberleyeceğim, anlatacağım. Her gün birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım, anlatacağım. Evimiz bir efendim medrese olacak, bir ilim yuvası olacak, bir mektep olacak. İslam'ın öğretildiği mübarek bir efendim yuva olacak. Çoluk çocuğumu da öğreteceğim. Tamam. Bu da ailevi bir karar. Efendim güzel kararlar almalı. Veyahut işte önümüzdeki sene hacca hazırlanalım. Şimdiden hacı inşallah yapalım diye böyle güzel projeleri düşünmek. Bir de içtimai hazırlık, yani toplumsal olarak bütün Müslümanların bir takım şeylere hazırlanması, bu da çok önemli. Şimdi bunu da tabii aydın Müslümanlar, münevver Müslümanlar, efendim mütefekkir Müslümanlar, alim Müslümanlar, lider Müslümanlar, gruplarının başında olan, önünde olan, İslami meseleleri iyi bilen Müslümanlar ayarlayacak. Bu sene İslam için topluca neler yapabiliriz? Ne gibi güzel kararlar alırız? Şehrimizde neler yapabiliriz? Oturduğumuz beldemizde neler yapabiliriz? Ülkemizde neler yapabiliriz? Efendim, İslam ülkeleri arasında neler yapabiliriz? Topluca, grup halinde ve dünyaya
açılmış bir İslami çalışma olarak neler yapabiliriz? İslam'ı başka nerelere yayabiliriz? Nasıl tanıtabiliriz? Nasıl reklamını yapabiliriz?

Nerelerde ne gibi çalışmalar yaparsak İslam oralara yerleşir. Nerelerde ne kadar Müslüman var? O kardeşlerimizle tanışıp acaba onlarla ya onlara yardımcı olabilir miyiz? Onlardan istifade edebilir miyiz diye bir de içtimai planlamalar yapmalıyız. Yani şahsi, ailevi, efendim beldeye ait belediye diyelim, bir de devlete ait, bir de devletler arası sahaya ait planlamalar yapalım. Çünkü bu planlamaları yapıp müzakere ettikçe, efendim toplu hareket ettikçe tabii İslam kalkınacak. Bakın İslam ülkeleri kendi aralarında güzel işbirliği yapsalar, kendi aralarında efendim ekonomik işbirliği yapsalar, kendi aralarında kültürel işbirliği yapsalar ne kadar güzel şeyler olur. Şimdi biz hac ve ömre mevsiminde tabii buradaki yayınları görmedik, gazeteleri görmedik, dergileri takip etmedik, televizyonlardan uzak efendim. Mübarek bir hayat tabii Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de böyle müstehcenlik yok. Efendim ibadet var. Herkes beş vakit namazı efendim ya Mescid-i Haram'da veya Mescid-i Nebevi'de kılmaya çalışıyor. Herkes de bir ibadet aşkı. Erkenden kalkılıyor. Yani bize göre çok erken sabah namazı kılındığı halde herkes sabah namazına değil teheccüd namazı kılma efendim Harem-i Şerif'e gidiyorlardı. Güzel. Melek gibi bir hayat, meleklerin yaşantısı gibi sevaplı bir hayat. Şimdi şeye döndük. Türkiye'ye döndük. Türkiye İslam bakımından bu kadar homojen, bu kadar yoğun, bu kadar temiz bir manzarada değil. Neden? Bir kere Müslüman olmayanlar var. İkincisi efendim İslam dışı birçok müessese var. Nedir mesela İslam dışı müessese? Mesela İslam'da içki haram ama içki var. Mesela İslam'da şu şu şu şeyler haram, müesseseler veya ticarethaneler veya bilmem eğlence yerleri vesaire haram, yasak. Onlar var. Yani demek ki iyi Müslüman değil. Yani İslam'a göre ayarlanmamış. Bunu da kimisi adeta övünerek şey yapıyor. Yani o onunla övünüyor. Sanki Müslüman olmamakla, günah işlemekle, şeytana uymakla iyi bir şey yapıyormuş sanıyor. Ve kötü şeyleri engellemek de sanki insan haklarına saygısızlıkmış gibi düşünülüyor. Şunu demek istiyorum. Ne yapmak lazım? Beldemizi, ülkemizi, milletimizi güzel şeylere alıştırmak için çalışma yapmamız lazım. Çok önemli bu çalışmalar. Bunu da tatlılıkla yapılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı şekilde yapması lazım. Ayet-i kerimelerin emrettiği şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebil-i rabbike bil hikmeti vel mev'izzatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Yani Allah'ın yoluna çağıracağız. Bunda durma yok. Nasıl? Efendim hikmet ile, güzel öğüt ile ve en güzel bir çalışma ile, gayret sarf etmek ile mücadele edeceğiz. Mücadele şart ama fazilet mücadelesi bu. Tatlı bir mücadele, insanlara mutluluk götürecek bir mücadele, kötülüklerin engellenmesini sağlayacak bir mücadele, iyiliklerin hakim olmasını sağlayacak bir mücadele. İşte yeni yılın içtimai hedefleri, sosyal hedefleri, efendim toplumları ilgilendiren hedefler. Sevgili kardeşlerim, yeni yılınızı tebrik ederim. Allah nice nice yıllara sizi mutlulukla, sağlıkla, afiyetle, huzur ve saadetle ve yolunda yürüyen iyi bir mümin olarak erenlerden eylesin. Ömrünüzü rızasına uygun geçirmeye muvaffak eylesin. Dolgun, hayırlı, verimli çalışmalar yapıp rızasını kazanmayı nasip eylesin. Dünyada, ahirette bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İnsanın şahsen iyi bir Müslüman olmasını ben takdirle karşılıyorum. Kendisini kurtarmış oluyor ama başkalarının da iyi olması için çalışmak daha güzel olduğu için onu da özeniyorum, tavsiye ediyorum, temenni ediyorum. Yani insan sadece kendisini kurtarmaya çalışmamalı, başka insanları da kurtarmaya çalışmalı. Yani sosyal yönü kuvvetli çalışmalar yapan bir Müslüman olmalı. Hepinizin böyle arkanızda eser bırakan Müslüman olmanızı, arkanızda doğru yola çekmiş olduğunuz insanların veya her insanların istifade edip dua ettiği eserlerin
bırakılmış olmasını temenni ediyorum. İnşallah çalışmalarınızda nice insanlar doğru yola gelir, hidayete erer. Yaptığınız hayır hasenatla nice insanlar size hayır dualar ederler. Dünyanız, ahiretiniz mamur ve mesut olur. Temenni ediyorum. Öyle olsun. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Sözümü Peygamber Efendimizin mübarek

0: mübarek bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki min saadetil mer en yatule ömruhu ve yarzukahullahul inabe. İnsanın, kişinin mutluluğunun, saadetinin emaresidir. Nesi? Tulu en yatule ömruhu. Ömrünün uzun olması. Hepinize uzun ömürler diliyoruz onun için bu hadis-i şerife göre. Ve yarzukahullahul inabe ve Allah'ın ona efendim kendisine yönelişi nasip etmesi. İnabet Cenab-ı Mevla'ya yönelmek demek. Tabii bu konuda yani günlerce, yıllarca konuşsak bitmez. Büyüklerimiz hep konuşmuşlar. Mevlana Celaleddin Rumi bütün konuşmalarında, şiirlerinde aşkı işlemiş. Yunus Emre aşkı işlemiş. Efendim büyük evliyaullah, sofiler, mutasavvıflar, din alimleri aşkı işlemişler. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Hakikaten de aşık olunacak. Efendim hakiki gönül bağlanacak efendim. Allah-u Teala Hazretleridir tabii. O bakımdan ona yönelmek çok önemli. İnabet, Allah'a yöneliş nasip olması çok önemli. Allah Teala Hazretleri hepimizi uzun ömürle eylesin. Allah'ı bilen, bulan, ona yönelmiş olan ve onun yolunda çalışan, onun sevgisini, rızasını kazanan, sevgilisi olan, evliyası olan kullarından eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret.

0: umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun, feyizlerle dolsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı ve mübarek ve müteyemmen eylesin, şerleri def eylesin, hayırları fetheylesin, lütfuna mazhar eylesin, müşkilatları halleylesin, müşkillerin hallini asan eylesin, derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın, borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin, cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Demek ki bir kere oruca teşvik var. Biz de kardeşlerimizi bu oruç hususunda uyarıyoruz. Muharrem ayı girmiştir. Çokça oruç tutun. Bir gününe 30 gün veriliyor. Yani tabii bildiğimiz umumi kaide yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olmasıdır. Burada 10 mislinden fazla, 30 misli oluyor. Demek ki bir gün oruç tutsa 30 gün tutmuş gibi sevap kazanacak. Güzel bir şey.

0: Merhaba değerli Akrafem dinleyenleri, Sükunet'in Sesi programından cümlenize muhabbetler. Saadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus bahçesinde inşallah gezinmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Afiyetlesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah, hamd ederiz, şükür ederiz. Çok şükür. Bugünümüze çok şükür.
0: Eyvallah. Hocam Cenab-ı Yunus'ta Hazret'in bestelenmiş olan nutku şerifleriyle başladık.
1: Buyurun.
0: Müsaade buyurursanız.
1: Estağfurullah. Buyurun. Hocam.

Milki Beka'dan gelmişim. Fani cihanı neylere. Ben dost cemalin görmüşüm. Huri cinanı neylere. Vahdetmeyinin cürasın, maşuk elinden içmişem. Ben dost kokusun almışım. Müşki hutanı neylere. İbrahim'im, Cebrail'e hiç ihtiyacım kalmadı. Muhammed'im, dosta gidem, ben tercümanı neylerem. İsmail'im, hak yoluna canımı kurban eylerem. Çünkü bu can kurban olur, ben koç kurbanı neylerem.

0: Eyüp Bey'in şu maşukun cevrin tahammül eylerem. Circisteyn hak yoluna çıkmayan canın eylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. Musa'yı didar olmuşum ben, lenterani eylerem. Miskin Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Ben şişeyi çaldım taşa, namusu ağrı neylerem. Hocam böyle bir...
1: Evet, böyle şerif. Bir nutku şerif. Yine bu Hazretin bize lütfettiği nutktan bazı noktalar zihnimize ve gönlümüze nüfuz etti. Onlar üzerinde konuşalım isterseniz. Milki Beka birincisi, fani cihan ikincisi, dost cemali üçüncüsü.

ve bir takım kavramlar. Biz varlık olarak yaşadığımız şu maddi dünyanın ötesinde bir başka alemin var olduğunu seziyoruz, hissediyoruz. Bu soruları soruyoruz kendimize. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Akıl bu noktada bize bir şey söylemiyor. Tabii aklın ürünü olan bilim de bize bir şey söylemiyor. Söylemiyor, daha doğrusu söyleyemiyor. Eğer sadece bu rehbere, akıl rehberine mahkum olsak, çok sert, çok rigid ve çok matematik kesinlikli bir dünyada yaşarız gibi geliyor ama öyle olmuyor. Onu da bu modernist zihniyet tesadüfle izah ediyor. Acaba hakikaten öyle mi? Bizim bir tabirimiz var, tevafuk diyoruz. Tevafuk. Tecelli diyoruz. Lütfu ihsan diyoruz. Nasip diyoruz, kısmet diyoruz. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Zaten İslami tasavvura göre hayatta tesadüf diye bir şey yok. Milki beka dediğimiz işte bizim o görmediğimiz ama var olduğunu hissettiğimiz. İslami olarak düşündüğümüz zaman, bize öğretilenleri hatırladığımız zaman biz bir alemden bu dünyaya geldik. Bunu Hazreti Niyazi Mısri de söylüyor. Ey garip bülbül diyarın kandedir diyor. Yani garip bülbül kendisi burada yaşıyor. Gökte uçarken yere indirdiler diyor. Yani şey işte milki bekadan gelmişim. Çünkü bizdeki mesela ölüm karşısında insanlar niye kabullenemezler? Çünkü onlarda beka sıfatından bir nebze var. Ölüm onu bitiriyor. Ama düşünürseniz ki bu vücut fani ama sizdeki ruh baki devam edecek. O zaman Abdülbaki isminin sırrına vakıf oluyorsunuz. Milki bekayı inanarak, gösterirlerse görerek müşahede ediyorsunuz. O öyle bir alem ki orada eksik gedik yok. Bu alemi fena da eksikler var, zıtlıklar var. Orada öyle bir şey yok. Her şey mükemmel. Yaratılışımız o mükemmeliyet üzere. Ama bu dünyayı da algılıyoruz. Dolayısıyla bu eksik dünya bizi sıkıntıya sokuyor. Bu eksik dünya zıtlıklar alemi. Esasında burada da imtihan var. Her şey mükemmel olsa imtihan mümkün değil. Her şey mükemmel, eksik yok. Siz o eksikleri çözmek mecburiyetindesiniz. Eksik gibi görünenlerin içindeki gizli güzelliği bulmak mecburiyetindesiniz. Bu dünyadayken sanki beka ikliminin huzur ve sükununa erişmek mecburiyetindesiniz. Hayat-ı Cavidan'ı diyor, bir Şeyh-i Kamil'den sual ettim. Oğul, ölmekten evvel öl deyince intikal ettim diyor. Madde kable ente mutu sırrına mazhar olan diyor şair. Haş güneşi bunda gördü. Nefayı sur olmadan Şemseddin Sivasi. Kable ente mate mutu sırrına mazhar olan haş güneşi bunda gördü. Nefayı sur olmadan. Ölmeden evvel öldüğü zaman. Yani nefsinden üryan olduğu zaman belki bekayı hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde yaşıyorsunuz. Ya bu adama bu dünyayı tesir etmiyor mu? Etmiyor. Eder gibi görünüyor. Etmiyor. Niye? O başka bir alemde yaşıyor. Peki o nasıl yaşıyor? Hafaza melekleri var. Onu koruyorlar onu. Yani. Onlar görünmüyor. O görüyor onları. Hissediyor. Yunus da bunu söylüyor. Peki fani cihanı neylerim? Neden neyliyorsun? Belki bekadan gelmişim. Orada ne yaptın Milki Beka'da? Dost cemalini gördüm diyor. Hani güzel bir cennet bahçesinden bu dünyaya savruldum geldim. Orası çok güzeldi. Onu hatırlıyorum her zaman için. Peki bu dünyada dost cemali yok mu? Var. Olmaz olur mu? Dost hiçbir zaman kulunu yalnız ve mahkum bırakmaz. Galip söylüyor. Sen yarını bir haber mi sandın? Yoksa seni terk eder mi sandın diyor. Ha biz yok gibi görürüz. Niye? Çünkü ayna şey islenmiş.
Ayna, ayna islenmeyecek. Ayna ne kalp? Kalp kirlenmeyecek. Tecelliyat her zaman oraya aksediyor. Oraya aksettiği zaman kul Abdülgani olur. Gani'nin kulu olur, onu hisseder. Hiçbir zaman gani olmaz. Gani'nin kulu olur. Ama o kulluk ona dünyada gına vasfını kazandırır. Hiçbir şeye muhtaç olmaz dünyada. Muhtaç olur gibi görünür ama olmaz. Evet. Yani dost cemali böyle bir hadise. Devam ediyor. Şimdi şerh ediyor. Ne olmuş? Vahdet meyinin cürası maşuk elinden içmişem diyor. Ha burada ne o? Ben dost kokusunu almışam filan devam ediyor. Vahdet meyinin cürasın maşuk elinden içmişim. Cüra kade. Ne şarap? Şarap ne yapar sarhoş eder. Vahdet, peki sarhoş olunca ne olur? Akıl kaybolur. Bizim bir büyüğümüz derdi ki evladım akıl üzerine yemek yerken yemek dökmemek içindir. Hatta biraz daha ileri giderdi. Derdi ki affedersiniz devlederken tahareti nefyetmemek içindir akıl. Bu kadar. Bütün ilmimiz, bak irfan demiyorum, bilimimiz budur bizim. Bu bize lazım mı? Lazım. Üzerine dökmeyeceksin, üzerine devletmeyeceksin, taharet bozulur, namaz kılamazsın, tahir olma vesaire. Bunun lazım. Buna vazgeçemeyiz. Ama bunun ötesinde bir başka alem var. Her şeyi bir görme alemi. Her şeyi ondan bilme alemi. O da o aklın ötesine geçiriyor sizi. Akıl bir yerde duruyor, kaybolmuyor akıl. Şarap içmiş gibi zahir manalı kaybolmuyor. O akıl bir yerde duruyor ama onun ötesine geçiriyor sizi. İşte Miraç o hadise. Cibril Emin ben bundan öteye geçemem diyor. Çünkü o orada o resimde aklı temsil ediyor. Gerçek öyle mi onu biz bilmiyoruz. Ama Metin Necat'ta Hazreti Süleyman Çelebi onu o Burak zannederim aklı temsil eden. Tam unuttum şimdi. Neyse onu merak edenler bakarlar, öğrenirler. Vahdet meyinin cürası maşuk elinden içmişen. Maşuk sevilen demek. Sevilen yani sen seviyorsun o da seni seviyor ve sana maşuk sunuyor. Şimdi burada bu tabii çok romantik ve çok mücerret bir hikaye. Her insanın bir maşuku vardır. İnsan aşık olur. Sevdiği birisi ona maşuk derler. Fiziksel manada da vardır. Efendim manevi manada da vardır. Ve size o manevi hazzı bir cüra içinde o ikram eder. Böyle bir hadise bir yola itisap ettiğiniz zaman, ikrar verdiğiniz zaman, ikrar verdik, iman ettik bir pire diyor nefeste. İnandık o pire diyor. Yani bu adam beni hakikat yolunda götürür, irşad eder. O da sana sen böyle bana inandın, ikrar mı ettin? Eyvallah ettim dediğiniz zaman kalben. O da size bir cüra ikram ediyor. O cüranın içinde ne var? Vahdet meyi var. Biraz daha açalım, esma var. Esma'nın bir şifası var. Onu biz bilmiyoruz, onu mürşit biliyor. Şu kadar oku, bu kadar oku, şöyle oku, böyle oku. Kalbi tedavi ediyor. Onun için bu zevata, bu hazretlere tabibel kulüp diyorlar. Tabibel kulüp, kalp doktoru, kardiyolog değil ha. Tabibel kulüp, o da lazım, kardiyolog da lazım. Aman eyvallah, hiçbir itirazımız yok. Buna tabibel, kalp hastalığı. Nedir? Adam pinti, adam hasut, adam kıskanç. Tedavi ediyor. Adam mütecessiz, her şeyi merak ediyor. Dur bakalım diyor, sen otur. Adam çok konuşuyor, geveze. Sus evladım sen diyor. Adam duramıyor ama bir ilaç veriyor. Esma veriyor. Sohbet ediyor. Ha şunu da söyleyelim. Düz esma ile olmaz. Mesela ilacı alıyorsun, üzerine eczacı yazıyor. Tok karnına sabah bir akşam bir. Bu ne? Efendinin sohbeti. Erenlerin sohbeti ele girisi değil diyorsunuz. Muhabbet ile gelenler tam okuyamıyorum güftüye ama böyle yani aşk ile gelenler mahrum kalası değil diyor yani. Erenlerin sohbeti ele girisi değil.

0: muhabbet ile, aşk ile gelenler mahrum kalır. Herkes bir şey alır oradan. Yani niye? Çünkü o sohbeti adam kendisi nutkundan söylemiyor. Ona söylettiriyorlar. Allah böyle bir Allah. Hiç boş bırakmıyor alemi. De biz görmüyoruz. Neticede vaat etmeyini seçiriyor. Siz yavaş yavaş eski tabirle şeyden ahlak-ı rezileden ahlak-ı hamideye göç ediyorsunuz. Ahlak-ı rezile güzel. İsterseniz, severseniz nefsi emmariniz bayılır ahlak-ı rezileye. Burada tadat etmeyelim, ayıp olur. Çünkü eskiler kötülüğü de tadat etmeyin, setredin buyurmuşlardır. Allah affetsin. Ahlak-ı hamideye işaret edersiniz ve işaret ederken de ah nerede kaldı benim eski şeylerim demezsiniz. Çünkü orada başka güzellikler görürsünüz. Adım adım yavaşça bu sohbetiyle olur. Huzurda bulunursunuz. Hem esmayı alırsınız hap, hem de onun kullanma şeyi var. Kulağınızda olarak böyle bir görürsünüz. Şimdi burada tekrar bittikten sonra başlıyor Cenab-ı Yunus. İbrahim'im Cebrail'e, işte Hazreti Musa, Hazreti İsa, Circis falan böyle devam ediyor. Bunlar kısas enbiya. Enbiya kıssaları çok mühim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah beyan buyurmuş. Onların hepsinde bir ibret var. Bunu her şeyde Cenab-ı Yunus'a bunlar çok geçer. Söylüyorum.
1: Devriye geleneği mi deniliyor bunlara?
0: Devriye başka bir şey. Buna da benzetebiliriz yani. O devriye işte hikmetin başından sonuna. Bunlar hep söylerler. Nedir? Hepsinden. Çünkü şöyle bir hadise. Cenab-ı Allah yine Kur'an'da buyuruyor. Bunlar esatübül evvelin değil. Yarattığım alemin kaideleri bunlar. Yarattığım alemin itiyadı bu diyor Cenab-ı Allah bize. Cenab-ı Peygamberlerin Peygamberani İzam Hazretinin şahsında, hayatında bunlar kısas, peygamber kısaları. Maksimum yani her türlü teferruattan soyunmuş özü anlatılır hadisenin. O özü almak mühimdir. Bizim rahmetli Şakir vardı, Kocabaş, Allah rahmet eylesin, çok hoş bir hazretti o. Dedi ki Nasrat Hoca fıkraları özü söyler size. Öz. Teferruata alınmıştır derdi. Öz. Allah-u Alem Bektaşi fıkraları da öyledir. Özü verir size yani. Bu pek, bunlar da öyle. Nasrat Hoca bunu kendisi uydurmadı, gördü oradan. Ne anlatılıyorsa o özdür o. Hazreti Yusuf, işte Eyüp Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, hepsinin kıssalarında, mesela Miraç, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, bunların hepsinde öz vardır. Bir Müslüman bu öze bakacak ve bu özdeki hadiseyi anlayacak, yetmez, temellük edecek, idrak edecek ve kalbine yerleştirecek. Ha, diyecek ki kıstas bu. Hadisat akıyor yüzlerce etrafımızda. Bu hangisine benziyor diye bakacak hikmet nazarıyla. Onu yakalayacak. Acaba ben bu peygamber gibi olabilir miyim? Olamasam da minicik bir misali olabilir miyim? Aman yarabbi diyecek yani. Durup dururken Cenab-ı Musa gibi ben seni görmek istiyorum demeyecek yani. Çarpılır. Ya. Bir ufak kısa anlatayım.
1: Hay hay, lütfedersin.
0: Estağfurullah. Cenab-ı bu kısa ya, bu Cenab-ı Musa tura giderken çölde bir ihtiyar görüyor. Ya Musa diyor, nereye gidiyorsun? Diyor ki Cenab-ı Allah'la görüşmeye tura gidiyorum. Ya diyor, ben söyle ona diyor, ben onu çok seviyorum diyor. O bana diyor bir gel, gelir mi acaba? Gelir ya, diyor, niye gelmesin? Kısa hadis, kısa ya bu. Neyse gidiyor. Cenab-ı Allah da emirleri alıyor. Yani işte malum. Git Firavun'a söyle, benim lisanım diyor, rekaket var. Kardeşim Harun fasih konuşuyor. Sana peygamber yaptım onu da diyor Cenab-ı Allah. İşte elini ceydine şeyine sok, eline sok, çıkar Beyza, Asan'ı vesaire. Firavun da leğin, kavli leğin üzerine söyle diyor. Yumuşak söyle Firavun'a diyor. Hepsi ibret var. Çocuğuna söylerken yumuşak söyleyeceksin. Talebene söylerken yumuşak söyleyeceksin. Kendine söylerken yumuşak söyleyeceksin yani filan. Dönüyor. Bir daha şey yaparken geldi mi yahu gelmedi diyor Cenab-ı Allah. Peki kim geldi diyor. Sofra kurdum diyor ben. Diyor ki bir ihtiyaç.

0: Her çölden çıktı geldi. Fakir, alil, aciz, açmış da diyor, ben ona pek bir şey veremedim diyor. Cenab-ı Allah'ı bekliyorum ben diyor. Adam da yedi ama diyor öyle gayri memnun gitti diyor. Gene arz edince Cenab-ı Allah'a işte ya Musa diyor, bana kulumu gönderdim diyor yani. Beni kulumu vazifelendirdim diyor yani. Ya. Hani bizim argoda var. Allah hangi kulunu bu işte vazifelendirdi? Diyor, o manaya giden sözler var yani. Böyle bir hadise. Onun için bakacak kul, bir Müslüman, bir derviş, hikmet nazarıyla aman ya Rabbi deyip ama bu kısaları bilecek.
1: Semme ve çullah dedikleri.
0: Tabii onları boş anlatmıyor Cenab-ı Allah. Hepsinde ibret var. Boş bir işaret yoktur. Bir işaret. Hemze var ya hem o yoktur yani boş yok. Atıyor. Ondan sonra diyecek ki aman ya Rabbi ne yaptı o peygamber? Bakalım ben yapabilir miyim? Ben edebilir miyim? Teslimiyet mi? İbrahim, İsmail'in teslimiyeti. Cebrail mi? İhtiyaç yok. Yapabilir miyim? Yapamasa da o ideal görünüyor. Yıldız. Kutup yıldızı gibidir onlar. Kutup yıldızıyla bakacaksın ona. İstikamet bulmak için. Biz kayarız. Ama kutup yıldızı orada durur. Frenkler demir kazık diyorlar. Eski kadim gemiciler. Ondan gidiyorlar. Okyanuslarda. Ya.
1: Eyvallah.
0: Kadim gemicilere de Cenab-ı Allah öğretti gemi yapmasını. Filler Hazreti Nuh. Bizim inşallah gemi fakülteleri o ayetleri kapılarına yazacaklar.
1: İnşallah.
0: Fülük yapmasını.
1: Bundan hala motto olmaz.
0: Fülük yapmasını Cenab-ı Allah öğretiyor insanlara.
1: Eyvallah.
0: Efendim neyse şimdi bu uzun gidiyor hadise. Ben gene bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Miskin Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Anlaşıldı. Ben şişeyi çaldım taşa namusu ağrı neylere. Gene burada bir lügaz atıyor ortaya ve bitti bu laf diyor. Bu unutup bitti diyor. Lügaz bilmece demek. Ama zor bilmece. Eskiden bir karikatür vardı. Böyle şeyler insanlar bir şey etrafında dolaşıyorlar. Bir kapalı sandık. İçinde soru işareti var. Cemal Nadir merhum yapmıştı. Halletmediler bu lügazın sırrını kimse diyor. Altına bir divan şehrinden bir beyittir bu. Çok kafile geçti ulemadan, fuzaladan. Hayat sırrını kimse halletmedi. Lügaz. Ben şişeyi saldım taşa, namusu ağrı neylerim. Ha, insanlar neye bakarlar? Önce el gün ne der? Çoluğum çocuğum ne der? Hanım ne der? Arkadaş ne der? Komşu ne der? Bilmem kim ne der? Ne der? Ne der? Ne der? Bu bitmez. İşte buradaki şişe el gün ne der sözüdür. Buradaki namusu ar o sözüdür. El gün ne dere bakmadan sen istikametini bulacaksın. Çünkü el gün ekseren naz ya şuursuzdur, ya bilgisizdir, ya gafildir, ya şudur, ya bu hepsini söylüyor. Kur'an'da var. Ekseren naz, ekseren naz, ekseren naz. La teşhurun, cahilun filan filan gidiyor yani. Zalimdir, şedittir, şudur budur. Sen de Cenab-ı Allah'a iltica ederek o ekseren naz seni çeker. Bir güzel hal gördükleri zaman insan onun güzel olduğunu bilirler. Ama kendilerinde yoktur. Kıskanırlar. Benim Osman'dayım derdi ki evladım evdeki mutluluğunu, huzurunu dışarıya sakın yansıtma. Bu çok mühim bir sözdür. Biz de öyle gördük derdi. Neden? Yahu dayı insanlar hasuttur derdi. Haset eder. Kıpta değil haset eder. Benim yok da onun niye var? Evdeki huzurun, sükunun, efendim, refahın, mutluluğun. Sakın ha anlatma. İşine ciddi git, ciddi gel. Açma sırrı derdi. Neden? Haset eder insanlar. Haset ettiği zaman kem göz, Allah muhafaza, her kötü halin sebebidir derdi. Biz nazara inanırız. Dolayısıyla şişeyi kırdım taşa, hele güne çok bakmayacak bir Müslüman. Hele bir derviş aman yarabbim. Ha hele güne zahire eyvallah riayet edecek bir yere kadar.
1: Hakka makbul olmak diler.
0: Halka menfur olmak. Evet. Kendisi için söylüyor. Sivasi kendisi için söylüyor. Ha. Hakk'a makbul olmak ister.

0: Böyle bir hadise. Allah hepimizi hayırlı yollara ihsal buyursun. Üzerinden hıfzı siyanetimizi eksik eylemesin. Amin. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Güzel şeyler söylemeyi nasip müyesef buyursun inşallah.
1: Amin.
0: Her birerlerimize.
1: Amin. Hocam burası da bereketlendirelim.
0: Eyvallah efendim. Tamam.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz.
0: Nameyi okuyacağız galiba değil mi şimdi?
1: Namesini dinleyeceğiz. Nameyle.
0: Sonra bitireceğiz.
1: İnşallah hocam. Muhterem dinleyenler, bu Saadettin Ökten hocamızla Hazreti Yunus nutuk şerifleri üzerinden yürüttüğümüz Sükunetin Sesi programımız burada nokta virgülle nihayet erdiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça bakınız, sağlığınızı.

İslam dini, zamanın değerlendirilmesinde, günün planlanmasına verdiği önem nedeniyle Müslümanların günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini belirli bir intizam altına almış ve bu şekilde kişinin hayatını en verimli şekilde geçirmesini hedeflemiştir. Bunu kolaylaştırmak

arttırmak ve belli bir düzene koymak üzere Müslümanların ibadetlerini ayın seyrine dayalı bir nizam içerisinde yapmalarına yönlendirici muhtelif ayetlerle dikkatleri göklere çekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gökler, yıldızlar, ay, güneş vesaireye dair olan ifadeler Müslümanların astronomiye alaka duymasını sağlamıştır. Gerek ibadet vakitlerinin belirlenmesi için takvim çalışmaları, gerekse kıble yönünün bulunması için yapılan yön tayini çalışmaları ve astronomi araştırmaları İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hız kazanmıştır. İslamiyet'ten önce kullandıkları kameri takvime alışık olan Müslümanlar, kısa sürede farklı coğrafi bölgelere yayılmışlar ve buralarda güneşe dayalı yeni takvimleri tanımışlardır. Güneşe dayalı bu takvimlerin bazıları, İslam tarihi boyunca tarım işleri ve devlete ait bazı idari meselelerle ilgili olarak bugüne değin kullanıla gelmiştir. Müslümanlar arasında sosyal ve dini hayatı düzenleyen bir unsur olan hicri takvime duyulan ilgi, Müslüman astronomların başlıca meşgalesidir ve Celali takviminin hazırlanmasına kadar devam etmiştir. Selçuklu astronomları tarafından hazırlanan Celali takvimi, çok geniş bir alanda kullanılmış mükemmel bir güneş takvimidir. Hicri takvim. İslam dünyasında kullanılan hicri kameri takvim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle başlatılır ve miladi takvimden farklı olarak ayın dünya etrafındaki dönüşüne göre tanımlanır. Müslümanların günlük, aylık ve yıllık dini ibadetlerinin vaktini belirleyen bu takvimde bir yıl, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi 12 aydır. Bu aylar sırasıyla şu şekildedir: Muharrem, Safer, Rebiyü'l-Evvel, Rebiyü'l-Ahir, Cemazi'l-Evvel, Cemazi'l-Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Bir yılı 354 gün olan hicri takvim güneş yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Bu eksiklik sebebiyle miladi takvim, hicri takvime göre 33 senede bir sene geri kalır. Dolayısıyla aylar güneş yılına göre kaydığı için Müslümanlar Ramazan orucunu daima aynı mevsimde değil, her mevsime gelecek şekilde değişik günlerde tutarlar. Bu durum hicri takvimi kullanan Müslüman devletlerin ayrıca güneş takvimini de kullanmaları ihtiyacını ortaya çıkarmakta. Bundan dolayı da astronomlar tarafından hazırlanan bazı takvimlerde hicri takvimin günleri yanında miladi takvimin günlerinin de yazıldığı görülmektedir. Kur'an-ı Kerim mesajının tamamı ay takvimi esasına göre inmiştir. Her biri zaman mefhumuna dayalı olan İslami kavramlar ay takvimine göre düzenlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelerde geçtiği için şer'i bakımdan büyük bir açıklıkla, kesinlikle ifade edilmiş olduğuna göre bir sene 12 aydan meydana gelir ve senenin 4 ayı haram aylardır. Yani çok mübarek, muhterem ve hürmetine riayet edilmesi gereken aylardır. Bu 4 haram ayın 3 tanesi peş peşedir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları. Zilkade ile Zilhicce eski senenin son 2 ayı ve Muharrem de yeni başlayan senenin 1. ayıdır. Hac mevsimi bu aylarla başlamaktadır. Bu nedenle bu aylarda savaş, kavga, yol kesme vesaire gibi şeylerden Araplar son derece sakınırlardı, yapmazlardı. Aralarında kan davası olsa, husumet olsa bile hasmını görmezlikten gelirlerdi.

1 Muharrem 1448 geldi. Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk.

0: Bu Kur'an Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

aziz ve sevgili dinleyiciler. Hicri yılınız hayırlı olsun. Hicri takvim, tabi Müslümanların dini bakımdan çok dikkatle takip etmeleri gereken bir takvim. Çünkü Ramazan bu aylardan biri olmuş oluyor. Hicri takvimin aylarından birisi. Hac bu hicri takvime göre belli oluyor. Kandiller bunlara göre belli oluyor. Efendim, sonra Peygamber Efendimizin Mevlid-i Şerifi yine bununla ilgili. Aşure günü işte önümüzde Muharrem'in onu, efendim yine bu takvimle ilgili. Onun için bizler için çok önemli. Müslümanlar için, Müslümanın dini hayatındaki ibadetleriyle yakından ilgili. Bu yılının ve bundan sonra gelen yılların alemi İslam için, bütün insanlık için hayırlı olmasını temenni ederim. Tabi Müslümanlar için hayırlı olması, Müslümanların zulümden, kahırdan, baskıdan, elemden, haksızlıklardan kurtulması, maddi manevi musibet ve felaketlerden, semavi arazi afetlerden mahfuz olması manasına, bütün insanlığın iyiliğini istemek ve hepsinin Allah'ın sevdiği kullar olması, sevdiği yolda yürümesi, imana gelmesi, Müslüman olması, böylece ahiret saadetini kazanması manasına. Tabii bizim için bu çok önemli ve biz bunun için çalışmalıyız. Zaten kardeşlerimiz var güçleriyle, hem kendi yakın çevrelerine hem halka halka dışa doğru açılarak bütün dünyaya Allah'ın varlığını, birliğini, İslam'ın ana güzelliklerini, temel özelliklerini anlatacak bir canlılık içine, faaliyet içine girecekler ve çok çalışacaklar, güzel anlatacaklar. Çünkü Müslümanı yanlış göstermek, Müslümanlığı yanlış tanıtmak için uğraşan kötü niyetliler var. İslam'ın güzelliğini ve şöyle bir düşünün, İslam'ın güzelliklerini bilmek ve bildirmek gerekiyor. Bir tarafta İslam'ın cana bakış tarzı, hayata bakış tarzı, insanlara bakış tarzı, onu korumayı ana amaç edinmesi, bir taraftan da din namına insanları intihara sürükleyen sapık inançlar. Bunların dile getirilmesi lazım. Allah'ın bir olduğunu, varlığını, birliğini, lütfunu, keremini, güzel sıfatlarını, esma-i hüsnasını şöyle Yunus gibi, Mevlana gibi tatlı tatlı hepimizin anlatması lazım. O bakımdan bu hicri yılımızda inşallah bir atılım yılı olur ve herkese İslam'ın gerçek güzelliklerini, bakın bu pırlantadır, bu yakuttur, bu zümrüttür, bu kocaman bir emsalsiz incidir, işte kocaman bir elmas pırlantadır filan diye İslam'ın bütün güzelliklerini anlatmamız lazım.

0: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Modern hayatta hepimiz işlerle uğraşıyoruz. Hepimizin bir idealleri var. Zihnimiz sonsuz olarak işliyor. Sonsuz arzuları, isteği var. Ama sınırlı da bir fiziki ömür olan bedenimiz var. Göçebelik kavramını da Zygmunt Bauman'dan, Polonya asıllı bir filozoftu, kendisi öldü. O da şey der, göçebelik modern hayatın yoksun bırakılmış çocuğudur. Şundan dolayı böyle bir şey söylüyor. Düşünün ki siz pilav satıcısınız arabayla. İşte pilav, tavuk satıyorsunuz, pilavları aldınız. İşte gün içinde tavuk da 2 saat sonra geldi. Diyelim ki bir yerde, caddede sizin kafanıza göre gittiğiniz yerler var. Orada işte günde 2 saat, keyfinize göre belki 5 saat çalışıyorsunuz ve günlük kazancınızı da elde ediyorsunuz. Yaşamınızı idame ettiriyorsunuz. Ama diyelim ki size birisi geliyor, diyor ki yahu sen niye böyle yapıyorsun? Bir git şöyle güzel bir dükkan al, bankadan da bir kredi çek. Ondan sonra işlerini büyüt. Böyle bir şey yokken aklımda bir anda ya ben bunu niye yapmayayım deyip bir dükkan açtı. Diyelim ki 20 yıllık bir kredi çekti. Modern hayatta dükkan sahibi oldu. Ama o dükkan alırken ki çektiği kredi 20 senesini şu açıdan ipotek koydu. Kişi artık keyfine göre pilav tavuk satan kişi değil, 20 sene boyunca kazanç elde etmek zorunda olan, sanki 20 sene boyunca ölmeyecekmiş gibi o kaygıyı ve stresi yaşamak zorunda olan, yerleşik, kendi değerlerine uygun hayattan ekonomik düzenin göçebe yaşantısında 20 sene ikamet etmeye geçti. Bu da bu kişide bir takım sorunları da beraberine getiriyor. Modern Hayat, Kerem Işın Beyefendi'nin bir kitabı vardı. Orada Osmanlı kadınlarının günlük ya da Osmanlı insanlarının günlük mezarlık ziyaretlerinden gösterirdi şehir içindeki. Sonra bir mimar arkadaşla konuşurken şeyden bahsettik. Yani ya şehrin içinde mezarlıklar yok. İşte Zincirlikuyu'da bir mezarlık var, küçücük bir alan ve mezarlığa define gidiyorsunuz, kafanızı bir kaldırdığınızda bütün etraf gökdelen ve o gökdelenlerin içerisinde çalışan insanlar var. Şimdi insan varoluşu için ölümün olduğu yerde her şey anlamını yitiriyor. Ölüm çok büyük bir gerçeklik. Böyle bir yerde modern hayattaki şehirlerde mezarlıkları şehir dışına yaparak sanki bizim hayatımızda olmayacakmış algısında başlıyor. Zaten sanal dünyaların da ortaya çıkıyor olması sonsuz dünya ve sonsuz hazı arzulayan insan zihnine hitap ettiği için. Yoksa hepimiz şunu biliyoruz. Bir çilen ömür, bir aksilik olmadığı takdirde 80-90 sene, belki 100 sene olacaksa 100 sene sonra ölüp gidecek insan. Ama zihin sanki kendisi hiç ölmeyecekmiş gibi düşünüyor. Burada fizikten biraz yardım alırsak, fizik biliminden, İtalyan bilim insanı Carlo Rovelli şeyden bahsediyor. Halkalar teorisi vardır diyor dünya üzerinde. Halkalar teorisi nedir? İşte üzerimizde bir penye, bir kazak varsa uzaktan bir bütün gibi gözükür ama bunu bir mikroskop altına koyduğumuzda bunlar ilmek ilmek, halka halka birbirine geçmiş gibi gözükür. Rovelli de diyor ki dünya üzerinde var olan hiçbir şey yok olmaz ama halkalar içerisinde geçiş yapar. Yani boyut değiştirir. O zaman şunu da diye biliriz. Biz ölüyoruz, öleceğiz ama yok olmayacağız. Yani inanan Müslüman insanlar için işte ölüm sonrası fizik bilimcisi de var olan bir şeyin yok olmayacağını söylüyor. Yine Rovelli şeyden bahsediyor. Zamanın akışkanlığı bütün dünyayı aynı anda gören, gözlemleyen bir teleskop yapmış olabilseydik bunun için zaman diye bir şey olmayacaktı. Çünkü ben Güney Kore'deki, Hawaii'deki, Akrep FM stüdyosundaki bir şişenin hareketini dahi gözlemleyebilir halde olacaktım. O zaman zaman bir bütün olacaktı. Ama şu anda mesela biz stüdyodayız. Zaman akışkan bir hale geldi. Ve bu akışkan zaman içerisinde ben bir yerlere geç kaldığımı düşünmeye başlıyorum. Ya da ben bir şeylere yetişmem, bir şeyleri inşa etmem. Ya da yerleşik düzenden az önce bahsettiğim göçebe gibi bir düzene geçip arzu ettiğim şeyleri gerçekleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Yani dikkat ederseniz insanların artık şeyleri değişti. İhtiyacı mı yoksa isteği mi? Yani buna ihtiyacım var mı, isteği mi var? Yerleşik şeyinde, kültürde, değerlerde baktığımız zaman ihtiyacı yok. Ama öteki tarafta ne var? İsteği var. İşte ben yazın kum güneş tatili yapmam lazım. Kışın kayak tatili yapmam lazım. Peki bunlar için ekonomik durumum yok. Tamam, kredi çekelim. Ben burada ölümü devre dışında bırakıyorum. Neden? Çünkü bankadan 5 yıllık krediyi çektim. Bunu ölmeyeceğimi düşünerekten ödemeye çalışacağımı düşünüyorum. Halbuki işsiz kalacak olma ihtimalimi de devre dışında bıraktım. Bu bizim zamanla çalışmamızı da beraberinde getiriyor. Zaman ne kadar çabuk geçti demeye, ya da niye bu zaman geçmiyor demeye başlıyorum. Halbuki onu deneyimleme sürecini ortadan ben kaldırmış oldum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
3: Medeniyet Arapça bir kelime. Şehir anlamına geliyor. Medine kelimesinden türemiş. Hadara da diyorlar aynı zamanda Araplar buna. Türkçe'de Arapçadan alınan medeniyet kelimesini kullanılıyor. Bunun yanında uygarlık kelimesi de kullanılıyor. Eski Yunanca'da nazik, terbiyeli manalarına gelen sivil kelimesi kullanılmış bu anlamda. Fakat İslam aleminde medeniyeti daha kısa olarak tamiri bilat, terfihi ibad şeklinde tarif etmişler. Bu kısaca beldelerin imal edilerek insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak, rahat ve huzur içerisinde yaşayacak şekle sokulması, insanlarda ruh, madde, fikir ve ahlak bakımından yükselmesidir diye tarif edilmiş. Fatih'e göre ise, hüner bir şehir bünyad eylemek, riaya kalbin abad eylemektir diyor. Yani medeniyeti iki kısma ayırıyor. Birisi maddi tarafı, birisi de manevi tarafı. Bir şehir yapmak, riaya kalbinde abad eylemek. Şehrin içerisindeki bulunan insanları da abad etmek. Fikren, imanen, kültüren yaşanır hale getirmek. Sıkıntısız, rahat bir şekilde insanların ömrünü geçirebilecek bir mekan meydana getirmektir diyor Fatih. Kültür bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerler diye tarif edilir. Aslında kültür ve medeniyet konusunda çok fazla fikirler ileri sürülmüş. Bazıları ikisi aynı şeydir, bazıları ayrı ayrı şeylerdir denilmiş. Çeşitli tarifleri var ama kısaca tarifi böyle. Bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerler. Her toplumun bir şahsiyeti maneviyesi olan değerler diye de tarif edilebiliyor. Kur'an'a gelince, Kur'an Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hazreti Muhammed'e indirilen, mushaflarda yazılan,

tevatürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir kelam-ı ilahidir. Kur'an kısaca böyle tarif edilebilir. Kur'an-ı Kerim ilk nazil olduğu 610 yılında kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyaçlarına cevap verecek bir kutsal kitap. Kur'an-ı Kerim bir sosyoloji, bir fizik kitabı, bir matematik kitabı değil ama bütün ilim dallarına ışık tutan, onların yollarını aydınlatan mukaddes bir kitaptır. Yani ilme ve hayata kılavuzluk eden bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bir özelliği de okunmasında ve dinlenmesinde namazda okunmasının dışında ayrıca okunduğunda dinlenmesi emredilmiş. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Araf suresinin 204. ayetinde Estağfirullah fe izâ kure'el Kur'ane festemiyâ ulehu diye başlayan ayet-i kerimede Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim elbette amel etmek için, insanı olgunlaştırmak için indirildi. Ancak ikinci bir yönü daha var. Okunması da bir ibadet. Kur'an, Müslümanın hayatında sadece anlamı araştırılan sıradan bir mevzu, bir kitap değil, okunup dinlendiğinde ibadet edilmiş olduğu da gerçektir. Nazmının ve usulünün ahengi sebebiyle dinleyicileri gönül huzuruna kavuşturan muciz bir kitaptır. Kur'an dinlendikçe insana sevinç ve huzur verir, ferahlatır. Bazı ayetleri de hayrete düşürür ve ürpertir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Taha suresini dinlediği zaman, ilk Müslüman olmamıştı da, titrediği zaman eniştesinin evinde Müslüman olmadı mı? Cübeyr bin Mutim sahabelerden bu, Müslüman oluşunu şöyle izah ediyor. Hazreti Peygamber radıyallahu anh bir Tur suresini okudu diyor. Onu dinledim diyor. Onu dinledikçe işittiğimde sanki kalbim çatlayacak duruma geldi diyor. Ve ondan sonra Müslüman oluyor. Estağfirullah ve Turi ve Kitabım Mesturu suresini okuduğu zaman onu o kadar tesir etmiş demek. 7. asırdan 20. asıra kadar devam eden İslam medeniyetinin çekirdeği, kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu medeniyette 17. asra kadar Kur'an-ı Kerim'den gereği kadar istifade edilmiş. Fakat Asya'nın kültürde, sosyal hayatta, teknolojide en ileri olduğu zamanlarda bu devirlerdir. Bu biraz bırakıldığı zaman, o zaman da gerilemeye başlanılmış ve eski ihtişamını, yükselmesini, yaşantısını biraz daha geri duruma bırakmıştır. Tarih boyunca çeşitli zamanlarda insanlık köle efendi, fakir zengin, beyaz siyah, işçi, patron gibi ayrımlar içerisinde bulunmuş. Bu da çeşitli huzursuzluklara sebep olmuştur, kavgalara sebep olmuş. Oysa ki temelinde tevhid olan İslam, farklılıkların çekişme sebebi değil, hayatın normal safhalarının görülmüştür. Yücelik renkte, soy, sop, mal varlığında değil, takvada olabildiğini bildiğinde ölçüler hale getirmiştir. İşte bunu bu hale getiren de Kur'an-ı Kerim'dir. Zenci bir köle olan Bilal-i Habeşi, Resulullah'ın müezzini olması işte bunun örneklerinden bir tanesi. Bir köle olduğu, köle oğlu olduğu halde İkrim'e sahabilerin, tabiinin ileri gelenlerinden, muhacirlerin ileri gelenlerinden bütün sahabi ordu olduğu halde bir kölenin oğlunu Resulullah komutan tayin ediyor. Komutan olacaksın diyor. Evet, insanlığa verilen değer burada meydana çıkıyor. İnsan bu dünyasını, kabir alemini hem de ahiretini bu dünyada kazanır. Eğer din bu üç alemi de kazanmaya sağlamıyorsa o din olmaz. O zaman o felsefe olur. Onun için burada da serbest bırakır İslam. Ayet-i kerimede isteyen dünya ekinini eksin, isteyen ahiret ekinini eksin. Unutmayın ki dünya ekini ahirete bir faydası olmaz ayet-i kerimesi var. Hazreti Ebubekir devrine gelelim. Kur'an-ı Kerim'in toplanıyor Hazreti Ebubekir devrinde, Hazreti Ömer devrinde.

0: divan, adliye ve askeri teşkilat gibi, divan teşkilatı, adliye teşkilatı, askeri teşkilatlar gibi teşkilatlar kuruluyor. Devlet müessesesi kuruluyor. Bu Hazreti Ömer zamanında oluyor. Fakat böyle muhteşem bir insan, celaletli bir insan olmasına rağmen Kudüs'e giderken girişte hizmetlisiyle beraber deveye ortaklaşa biniyorlar. Sırayla biniliyor. Yani burada insana verilen değerin, medeniyetin, Kur'an'ın insanı ne hale getirdiğini, nasıl medeni kıldığını örneklerinden bir şeyler. Kur'an ilk kelimesi okuyor. Hepimiz biliyoruz ilk ayeti kerime. Cahiliye devrinde Muallakatü Seb'a diye 7 askılar vardı. Her kabilenin bir şairi vardı. Bu şairler ya o kabilenin çocuğu olurlardı veyahut da şimdiki futbolcular gibi ısmarlanırdı. Bir yerden parayla tutulurdu, getirilirdi. O kabile adına şiir yazardı. 7 askılar da o kabile adına şiir söylerdi. Bu panayırda bu şiirler okunur ve dereceye girenlerin şiirleri 7 askıda asılırdı. Bazen şiiri yazan insanlar bu şiiri okurlardı. Bazen de şiir okuyucular vardı. Onlar okurlardı bu şairin yazmış olduğu şiiri. 7 askılarda, panayırda şiirler bir veya iki defa okunduğunda oradaki bulunan halkın hepsi bu şiiri ezberlerdi. Halk, oradaki bulunan toplum edebi yönden öyle bir yetiştirilmişti. Sonra işte bu şekilde hazırlanmış bir toplum Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeler nazil olmaya başlayınca Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi bir defa okuyor. Karşı taraftaki tıpkı o şiiri ezberler gibi aynen ezberliyordu. Hafızasını alıyordu. Veya çeşitli ellerindeki bulunan zaten çok fazla okur yazar yazı bilen kimse yoktu. Çok bakir bir toplumdu. 15 ile 20 arasında 30'u geçmez Mekke'deki bulunan okur yazarların adeti. Onun için şeyde Bedir'deki muharebeden sonra alınan esirlerden okur yazar Müslümanların bir kısmını şey yaparsanız eğer okuma yazma öğretirseniz karşılığı okuma yazmanın karşılığında serbest bırakıldı. Çünkü ihtiyaç vardı o zaman da. Bu bakımdan öyle bir yetiştirme var. Tabii bir taraftan da Peygamber Efendimiz İslam geldikten sonra da İslam toplumunu Peygamber Efendimiz de yetiştiriyor. Nerede? Mescit ve onun kenarında. Esas yetişme yeri orası, okul orası, kaynak orası, mescit. Her şey oradan yapılıyor. Orada hallediliyor. Orada terbiye ediliyor. Çünkü toplum çok bakir. Ve okumaya da çok önem verir. Zaten İslam'ın, Kur'an'ın ruhu da bu. Kur'an ilk kelimesi okuyor. Hepimiz biliyoruz ilk ayeti kerime. Peki 25 bin beyitlik Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk kelimesi de dinle, bişnev. Peygamber Efendimiz de ya okutunuz, ya okuyunuz, ya okuyana yardımcı olunuz, ya dinleyiniz, ya okuyana yardımcı olunuz, sakın beşincisi olmayınız diyor. Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Bir tane ahmak dostum olacaksa 10 tane akıllı düşmanım olsun diyor. Onun için akla ve ilme, okumaya bu kadar ehemmiyet veriyor. Akif de öyle. Safahatının ilk şiiridir. Bir oku şayet bana sor sevgili kari sana ben söyleyeyim. Şu karşımda duran eşarım ne tasannu bilirim ama ne sanatkarım. Aradan biraz atladım. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa oku zira onu yazdım. İki söz yazdımsa diyor Akif. Sonra yine Akif bir Müslümanı tarif ediyor. Elde divit, başta sarık, sırtında 5-10 deste yedek çarık, çiğni maçindeki bir ilmi gidip öğrenecek. Akif'teki Müslüman tarifi budur. Evet, onun için bir taraftan Kur'an-ı Kerim'den, diğer taraftan da Kur'an-ı Kerim'e indirilen, onunla şereflenmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle, onun gösterdiği hadis-i şeriflerle birlikte bu vaziyette Müslümanlar kısa zamanda ilme yapışıyorlar.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni dualar, yeni atılımlar, yeni insanlar, yeni semtler, yeni ülkeler, yeni hayatlar, yeni sorumluluklar, yeni görevler. Yenilenerek, tazelenerek, aşk ve şevkle, samimi niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba. Mekke'den Medine'ye kutlu yolculuk. Hicretin başlangıcı. Hicret, kötüden iyiye dönüş. Hicret, yanlışı bırakıp doğruya yöneliş. Hicret, umudu kaybetmeyip en güvenilir olana sığınmak. Hicret, kardeşliği hatırlamak. Hicret, kurtuluş.
1: Bir Muharrem 1448 hayatımıza gerçek huzur ve mutluluk için geldi.
2: Akran.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost

0: ...ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: En önemlisi bizim için kader, Allah'ın takdiri. O ne dilerse onu takdir edecek tabii. Dua ederiz, Allah bize hayırları mukadder eylesin, hayırlar yazsın alın yazımıza, kaderimize diye dua ederiz. Ama bizim için önemli olan, artık yeni bir ay başlıyor, yeni bir yıl başlıyor, yeni yılbaşı, neler yapabiliriz onu hatırlatmak. Efendim, bir kere yeni bir ay başlanınca ne yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, bir insan yeni bir ayda başında, ortasında, sonunda oruç tutarsa bütün ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Evet, bu bir genel kaidenin aksetmesi oruca. Genel kaide nedir? Allah bir iyiliği 10 misli ile değerlendiriyor. Daha da fazla olabiliyor. 3 gün oruç tutarsa 10 misli 30 gün eder. Demek ki en aşağı efendim 10 misli mükafatla bile, aşağı mükafat olan 10 misliyle bile mükafatlandırsa hakikaten bir ay oruç tutmuş gibi olacağını rakamlar da gösteriyor. Peygamber Efendimiz de buyurmuş. O halde biz de bu yeni yılı oruçla karşılayalım sevgili kardeşlerim. İlk hatırlatacağım ibadet, sevap kazanma kapısı, vesilesi, efendim aracı, vasıtası bu. Bakalım, Ramazan'da tutmuştuk orucu, sevmiştik. Arada biraz şimdi oruç tutmaya tutmaya efendim oruca hasret kaldık diyelim, özledik diyelim. Oruç tutalım ve Allahu Teala Hazretlerine dua edelim. Ya Rabbi, ben bu yeni yıla kendi nefsimi oruçla efendim itaate zorlayarak, bazı şeyleri yapmamaya zorlayarak sevdiğim bir ibadetle açıyorum, başlatıyorum. Sen bu yeni yılımı ve bundan sonraki mütebaki bütün ömrümü böyle günahlardan uzak, günahlardan sakınarak sevdiğin vecih üzere iyi bir Müslüman olarak, kamil bir Müslüman olarak geçirmeyi nasip et ya Rabbi diye efendim bir kere oruçla başlayalım. Bu önemli bir şey. Efendim, oruç tutarsak Muharrem'in ortasında da oruç tutarız, sonunda da oruç tutarız. Böylece bu ayın oruçla geçilmesini, tamamının oruçlu olmasını sağlamış oluruz.
1: Dostça bir tavsiye.

0: 1 Muharrem 1448 geldi.
1: Bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Evdeki huzurdan bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Bugün stüdyomuzda değerli bir misafirimiz var. Daha önceki Esma'dan Yansımalar programından yakından tanıdığınız Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah.
1: Allah iyilik versin. Evet, dinleyicilerimiz sizi Esma'dan Yansımalar programında yakından tanıyor. İstedik ki evdeki huzura da katkınız olsun. Malumunuz yeni hicri yıla giriyoruz ve hicri yılla beraber de yenileniyoruz. Aslında zamanla beraber istesek de istemesek de cismen yenileniyoruz, değişiyoruz. Ama asıl yenilenmeyi, değişimi nerede, nasıl yaşamamız gerekiyor? Bakış açımız nasıl olmalı yeni yıla ve yenilenmeyi sizden dinlemek istiyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederim.
2: Öncelikle tüm dinleyicilerimizin hicri yeni yıllarını kutluyorum. Bu yeni yılda kendilerine huzur, mutluluk, sağlık, afiyet diliyorum. Daha bir önceki yıla göre daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamlar diliyorum.
1: Amin. Hep birlikte inşallah.
2: Sağ olun. Şimdi tabii insanoğlu zaman değişimi ya da zaman bilgisini Rabbimiz bize yarattığı kainattaki gösterdiği bir takım işaretler, nişanlarla gösterir.
1: Evet.
2: Güneşin varlığı, ayın varlığı ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşü, ayın dünyanın etrafındaki dönüşü, dünyanın güneş etrafındaki dönüşüyle biz hesap ederiz, sene hesap ederiz, edebilelim diye yaratıldığını ayette söyler. Bu şu demektir aslında, her şey Esma'dan da hatırlarsanız Hay isminin tezahürüdür. Hay ismi, hayat da oradan gelir biliyorsunuz. Hay ismi yani diri olan, yaşam üzere olan her şey bir akış içindedir ya da bir hareket içindedir ve her hareketin bir menzili, bir rotası, bir yörüngesi ya da Kur'an'ı terminolojiyle feleği vardır.
1: Evet.
2: Yörüngesi vardır ve öyle ki o yörüngeler bize, insana kendini geçmişiyle geleceği arasında bağ kurmada bir zaman bilgisi verir. Bu anlamda her bir yıl dönümü, sadece hicri yıl dönümü anlamında söylemiyorum, işte doğum günü gibi, işte evlilik yıl dönümü gibi, ilk anne olduğum gün gibi bir sürü kendimizce şeyler koyarız, ölçüler koyarız.
1: Evet.
2: Bu ölçüler kendi içerisinde hani bir güne tekabül etse de aslında bize şunu gösterir. Vay be, üzerinden kaç sene geçti. Bir yıl daha yaşlandık, hatta doğum
1: evet.
2: günümüzde söyleriz. Aslında bu söylediğimiz şey şu. Değişim sadece kainatın hareketinde değil, hareketin ürünlerinden gerçekleşen bir şey. Yani Hay isminin tezahürü, Rabbimizin Hay isminin tezahürü bize değişimin de kendi içinde beslendiğini gösterir. Biliyorsunuz diri olmak demek, her nefes alışımızda hücrelerimiz ölüp yeniden canlanıyor. Yani sürekli yeniden hayata döndürülüyor. Yeniden.
1: Ve tekrarı değil, yenilenerek canlanıyor.
2: Bravo. Mesela su akıyor hareket halinde ama o kayanın üzerinden geçen su hiçbiri aynı su değil.
1: Bir dereden iki kez yıkanılamaz.
2: Dünya etrafında dönüyor güneşin. Her döndüğü yer eminim aynı değil. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Döndüğü mekan hani şey bir koordinatlar verirse, çünkü uzayın da hareket ettiğini biz biliyoruz.
1: Evet.
2: Yani her şey bir aslında hareket halinde ve bu hareketlilik bir farklılığı da içeriyor. Peki bize düşen ne? Asıl
1: evet.
2: önemli olan bu. Hani uzayın bilgisi ve tespit edilemeyen daha birçok gerçek vardır. Ama ben şunu söylemeliyim. insanoğluna Rabbimiz dünya hayatında verdiği ömür için ve ömürde geçen her bir zaman için dünün yarından farkını oluşturacak bugündür.
1: Evet.
2: Ve bugün önemli. Şu an biz o değişimin neresindeyiz? Dün de yapamadıklarımız ne varsa yapabileceklerimiz, yapmak istediklerimiz ne varsa yapmak istediklerimiz ve hoşlanmadığımız, yapmamamız gereken şeyleri de yerine başka şeyler yapacak şeklinde değiştirmek. Çünkü bir Müslüman kendini iki günü eşit kılacak şekilde değil, gününü dünden daha iyi kılacak şekilde yaşamakla mükelleftir. Yani iki günü birbirine eşit olan, biliyorsunuz,
1: ziyandadır, hüsrandadır
2: hadisimiz vardır. Dolayısıyla biz değişimi genellikle yanlış anlamak da mümkün.
1: Evet.
2: Yani değişime karşı çıkmak. Ah neydi o eskiler demek. Değişimi olumsuzlamak. Ha, olumsuz değişim de olabilir mi? Menzilden sapma. İnsan da olabiliyor. Çünkü Allah insana bir rota, bir şey tayin etmiş. Bir sırat-ı müstakim tanzim etmiş. Ama insanoğlu kendini bu doğru yoldan ayırabilir. Başka bir yola sapabilir. Ve bu yol değişimin istikameti olmayabilir. Bize düşen kısım bir, değişim ben istesem de istemesem de, evet, saçımın rengiyle beyazlaşmasıyla, cildimin kırışıklaşmasıyla, işte hayattaki evimin bulunduğu mekanın, semtteki olanakların değişmesiyle, ya ulaşım biçimlerimizdeki değişme, iletişim kurma biçimlerimizdeki değişmeli. Yani değişim mukadderat. Değişim zaten var. Sadece bu değişimin ben belirleyicisi miyim? Yani onu sağlayıcısı ve onun bizatihi kaynağı mıyım? Yoksa başka belirleyenlerin değişiminin nesnesi miyim? Bunun kararını vermek lazım. Ben daha önceki programlarda da gerçekleştirdik aslında. Biz değişim üzerine çok konuştuk. Evet. Çünkü eğitimin esası değişimdir. Eğer bir yerde bir şey öğretmek istiyorsanız, öğrenciniz başta girdiğinde sahip olmadığı bir şeyi eğitim bittiğinde sahip olmuş olarak bir değişim gerçekleşir. Biz işte o çıktının girdiden farkına eğitim deriz. Yani kazanılmış şey. Dolayısıyla insanoğlunun temel görevi kendisini her daim yenilemek. Yenilerken de geçmişten getirdiği birikimle fazlalıkları atmak, yani bir tezkiye işlemi, bir arınma işlemi. Geçmişe göre daha olgun, daha enerjili ve daha olumluya dönük, ders çıkartmış, tezekkür etmiş, fark etmiş ve bir daha onu yapmayacağını varsaymış ve bir dönüşüme gebe bir anlamda.
1: Evet.
2: Ve her bir Allah için yapılan, Allah'ın bilgisiyle yapılan ve bir Müslümanca yapılan her bir girişim, önce hiç yapılmamış ama girişim, en az 10 katlı bereket sağlayacak.

0: gibi beni pek çok yeni değişimlere de götürecektir. Sabit kılmak, belli durumları korumaya çalışmak ve esası biçimdir zaten korumaya çalıştığımız şey. Dünyanın dönüyor olması biçimseldir. Esas formülü, sünnetullahı yani yasası evrenseldir. Ya da ne diyelim ona, değişmez. Sen Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Bir tebdil bulamazsın, bir tahvil bulamazsın der ayet. Dolayısıyla değişim yasalar üzerinden gerçekleşir. Biz bazen biçimi esas gibi algıladığımız için esası değiştirmemek adına biçimi korumaya çalışırız. O da bizi, düşünün, bir elbiseniz var, 3 yaşında giydiğiniz, 5 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz, 10 yaşında da hala onu giymeye çalışıyorsunuz. Oysa elbise giymek şarttır. Ama vücut ölçülerinize göre artık yenilenmesi gerekir.
1: Biçimsel olan elbise, evet, değiştirebileceğimiz de o.
0: Esas elbise giymek ise elbisenin beden ölçülerimize göre uygunluğu. 3 yaşındaki beden ölçülerimle 10 yaşındaki beden ölçülerim, 20 yaşındaki beden ölçülerim aynı olmayacaktır. Dolayısıyla bende bir değişim var zaten.
1: İstesek Allah'ın de istemesek kurdu. De
0: tabii boyum uzuyor, kilom artıyor, ne bileyim zekam değişiyor, olaylarla ilgili tecrübem artıyor. Daha öncesinde bilmediğim işte sağlıkla ilgili bir yeni bir süreç yaşıyorum son günlerde ve şöyle keşke diyorum bazen, hani 30 yaşımda bu bilgiyi bilseydim ne güzel olurdu, ama bana nasip bu yaşımda oldu. Bu yaşımda olmuş olması gecikmişliği göstermez, olgunlaşmayı gösterir. Allah'ın bana nasip ettiği bu yaş bile benim için bir kazanımdır ve keşfettiğim bu yeni durum sizi farklı kapılar açıyor ve buna adapte oluyorsunuz. İnsanoğlu öyle bir şey ki, hani bazen şöyle bir şey de söylenir ya, şu olsa asla yaşayamam. Yok, evet, böyle bir şey. İnsanoğlu eceli gelinceye kadar her koşulda ve her durumda yaşamaya devam eder. Beden hali ne olursa olsun, sosyal koşulların hali ne olursa olsun, ha değişimlere, sizin kontrolünüzün dışında gerçekleşen değişimler de sınavlarımızdır. Ve o sınavlarla baş etmek yine bizim o sınavlarımıza göre değişimi yönetmekle mümkündür.
1: Kontrolümüzün dışında değişimler oluyor, olacaktır da. Peki bize ait olan, kontrolümüzde olan değişimler ne olmalı ya da bunu nasıl yönetmeliyiz?
0: Mesela kendi halinizden %100 mutlu olan bir insan var mıdır?
1: Yoktur diye düşünüyoruz.
0: O zaman güzel. Yani ben de öyle düşünüyorum. Hep bir şeyinden rahatsızlık duyar. Bu insanoğlunun temel özelliği. Çünkü insanoğlu hep ihtiyaç üzerinedir. Hep ihtiyaç. Yani doygunluk müminliği arttıkça artar ama %100 noktaya erişir mi bilmiyorum. Yani o konuda çok emin değilim. Ama bu güzel bir şey, yoksa dua etmeye ihtiyacımız olmazdı. Dua, evet, her daim yapacağımız bir şey. Dua ne üzerine yapılır? Hep ihtiyaç duyulan şey üzerine yapılır.
1: Bu da hay olduğumuzun işaretidir aynı zamanda. Kalbin hay olduğu.
0: Hay isminin tezahürü zaten tüm bizim dışımızdaki her şeyde gerçekleşiyor. O değiş, o dirilikle, o sürekli hareket halinde ve sürekli devinim. Biliyorsunuz bir şeyin diri olduğunun göstergesi ondaki metabolizma sisteminin oluşmuş olması ve o metabolizmanın çalışıyor olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: Hareket mekanizmasının. Dolayısıyla bendeki değişimi sağlayıcısı olarak bize zaten öyle bir alan verilmiş ki elhamdülillah. Çok şükrediyorum ve çok da kendimi iyi hissettiriyor. Bu değişimi metazori Rabbim bende yapabilirdi ve sonuçta benim eserim olmazdı. Ama bana bıraktığı özel bir alan var. O da diyor ki sen amellerini, kendi amellerini ıslah edebilirsin. Salih amele dönüştürebilirsin. Hasenet dönüştürebilirsin. Yani suiden, kötüden güzele, iyiye dönüştürebilirsin. Peki benim

0: %100 bütün amellerim güzel mi? Bunu herkes, dinleyicilerimiz kendilerine baksınlar.
1: Evet.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Elbette değil. Benim düzeltmek istediklerim varsa önce yapabileceklerimden başlamak üzere. Geçen sene niyet ettim. İşte şu alanda çok kitap okuyacağım diyelim. Ben akademisyen olduğum için kitaptan örnek veriyorum. Ve yapamadım. Bu sene deneyeyim. Bir yerden başlamam lazım. İşte artık şu rutine girmiş hayatımın daha iyi, daha Müslüman, daha mümin, daha sosyal sorumluluğu üstlenmiş bir insan olarak ne yapmalıyım? Biraz daha belki mültecilerle ilgilenebilirim, fakirlerle ilgilenebilirim. Belki kendim boş zamanlarımı televizyona çok vakit harcadığımı düşünüyorum. Haftada bir günümü televizyonu kapatma kararı alayım. Ve o gün, televizyon izlemediğim gün ben şunu yapayım diye karar versin dinleyicilerimiz. Hatta bunu bir saatte başlayabilirler. O bir saatin ne kadar güzel şeylere vesile olduğunu görecekler.
1: Evet, burada müsaadenizle müzik için bir ara verelim. Güzel bir Peki. eser dinleyelim. Sonrasında devam edelim inşallah.
0: İnşallah.

0: Evdeki Huzur devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyoda tekrar birlikteyiz. Hicri yeni yıldan başladık değerli hocam ve bir nevi hayat planına geldik. Geçmişle gelecek arasındaki bir bağ kurmadır dediniz, zaman algısı. Anı mı değerlendirmek çok daha kıymetlidir? Anın kıymetini bilirsek yarınlar daha mı güzel olur?
2: Hep anlattığım bir hikaye var. Çok kurnaz bir bakkal bir levha asmış. Bugün ne alırsan yarın bedava diye. İşte insanlar da hevesle gitmişler, alışveriş yapmışlar ve ertesi gün o bedavalarını almaya gidinceler. Tam alışverişi çıkarlarken parasını istemiş. Ama demişler hani bedavaydı. O gün ne yazıyor orada demiş. Yarın bedava. Yarın bedava.
1: O yarın hiç gelmiyor.
2: Yok ki. Yarınları bugün yapan unsur dünü. Bugün dünün yarınıydı. Yani biz hep bugünü yaşarız.
1: Bugün yaptıklarımız yarını oluşturur diyebilir miyiz?
2: Tabii ki. Zaten yarın bugün olduğunda bizim kontrolümüzde, değil mi?
1: Evet.
2: Ha, yarın için umut edebiliriz. Plan yapabiliriz. Ama bugünden eyleme geçilmezse yarın ertelenmiş hiçbir şey hep yarın ertelenebilir. Yarınlar gelmez. Yarınlar bugün olduğunda anlamlıdır. Ya da hep bugün vardır. Ben bunu keşfettiğimden beri hiçbir hayalimi ertelemem. Ha, koşullar oluşmamışsa duasını eder unuturum. O koşullar oluştuğunda hatırlamak üzere. Bugün yapamayacağım şeylerden dolayı yapabileceklerimden asla vazgeçmem. Vazgeçmek istemem. Yani ben çok insana yardım etmek istiyorum. Ama ben bir öğrenciyim. Param yok deyip o çok para kazanacağım ya da para kazanacağım bir dönemi beklemem. Yardım edebiliyorsam bugünden edebilirim. Şimdi bir danışmanlık yaptığım dönemde bir işte çocuklara soruyoruz motivasyon için, ne olmak istersin? Çünkü bizim için önemli olan kişinin ne olmak istediği değil, onu motive eden şeyleri bulmak. Bir gün bir öğrencim dedi ki ben çok başarılı bir futbolcu olmak istiyorum. O arada şeyleri sormuştum tabii, hayatını nasıl geçiniyor, ne yapıyor. İşte haftalık 10 lirası var, babası 10 lira veriyor. Neden futbolcu olmak istiyorsun? 3 tane şey gerekçe sordum. Çünkü deyip bir tanesi şuydu. Çünkü çok para kazanmış olacağım. Ve peki o çünkülere bir gerekçe daha ürettik. Niye? Ne işe yarayacak? İşte fakirlere yardım edeceğim. Dedim ki ona, bugün ne kadar yardım edersin? Mesela 100 bin lira kazanmış ol. Ne kadarını verirsin? Tabii kazanılmamış parayı harcamak kolaydır ya. Genç de bir çocuk, daha ortaokul yaşlarında. 90 bin lirasını veririm dedi. Peki dedim, sen bugün harçtığın 10 lira, 9 lirasını verebiliyor musun? Nasıl vereyim dedi. Yetmez ki bana o zaman. Peki 100 bin lira kazandığında da çalıştığın, oturduğun ev, kullandığın araba, kullandığın restoranlar belki paranı yetirmeyecek. Nasıl yani dedi. Şimdi dedim ne yapıyorsan.
1: Yarın.
2: Çok, yarın ne kadar olduğunun önemi yok. Yarın da onu yaparsın.
1: Evet.
2: Bunun için çok para. Tabii şunu söylemek istiyorum. Biz değişimi bugün organize edersek, şimdi hatta şu anda başlarsak, neye niyet ettim? Ha, bizi çok aşan şeyler olabilir. Onların duasını edelim. Ama yapabileceğimiz, bize belki ruhen zor gelip ama istese hani gayretinde bulunsak yapabileceğimiz şeyler var. İşte hafız olmak isterim. Önce belki kısa surelerle başlanabilir.
1: Evet.
2: Belki bunun metodolojisini bilen birisinden yardım alınıp haftada 2 saatle. Ha, belki hemen başarılamayabilir ama bizim zaten görevimiz seferde olmak, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Zafer değil. Dolayısıyla bunun çabası içinde olmak ve damlaya damlaya gerçekten göre oluyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir şekilde. İşte ne diyelim, ne yapmak istiyoruz? Olanağım olsaydı şunu yapardım dediğimiz o neyse, o olanağının kendisinde var olduğu kadarıyla Çünkü biraz şeytan bizi de kandırıyor.
1: Hedeften yok uzaklaştırıyor aslında.
2: Yani olsa yapardın tabii.

0: Nasıl yapacaksın? Çoluğun var, çocuğun var, kocan var, evinde bir sürü şey. Ben diyeyim, nasıl ilgileneyim diyen insanlar görüyorum böyle çevremde. O zaman istemeyeceksin. O zaman değişim sana gelmeyecek. Ama değişmeyen insanlara da bereket gelmeyecek. Bu hayat çünkü öyle bir şey ki Selma Hanım, yani keşke geriye dönüp olsa yaşasak, geriye dönsek dünyaya, daha çok sevapla dönsek diyeceğiz.
1: Evet.
0: Hepimiz diyeceğiz. Geçip gidiyor. Su akıp gidiyor. Güneş hareket ediyor, dünya hareket ediyor ve yıllar geçiyor. Ve geçen her bir yıl bize bir defter oluşturuyor, amel defteri.
1: Evet.
0: O yüzden yarına bırakmadan bugünden amel defteri dönüştürecek, geliştirecek. Yeni, bir de yeni heyecan demektir. Yeni kendi farklılığıyla gelecek demektir. Gelen o yeni şeyin hayırlara vesile olması. Ve bazen Rabbimiz o kadar merhametli ki bize değişimi kendisi de sağlıyor.
1: Evet.
0: Bazen bir şey yaşıyoruz. Ondan beri diyoruz. Hep böyleyim artık. Ne oldu? Ben istesem olur muydu? Olurdu ama bir şekilde Allah'ın dokunuşu isabetiyle bir şeyler yaşanabiliyor. Biz kendimiz bizatihi karar vererek yaptığımız hayırlı işlere, ben bunun Allah katında çok daha makbul ve çok daha güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Zaten salih amel böyle bir şey.
1: Evet, biraz önce çok önemli bir cümle söylediniz. Aslında bizim gerçekçi hedefler koyabilmemiz için, aynı zamanda hem kendimize hem de yakınlarımızı tanıyabilmemiz için çok önemli diye düşünüyorum. Ne olmak istediği değil, nelerden motive olduğu, nelerden beslendiği asıl önemli olan. Gerçekten biz bazen gerçekçi olmayan hedefler koyuyoruz, radikal kararlar alıyoruz ama
0: Veya modaya uyuyoruz. Herkes yapıyor, ben de yapayım.
1: evet, sonra hüsrana uğrayabiliyoruz. Çünkü ne olmak istediğimiz geçici hevesler olabiliyor. Ama bizi gerçekten ne motive ediyorsa bunu bilirsek işimiz daha
0: Evet.
1: kolaylaşacak.
0: Zaten insanın kendini bilmesi, sınırlarını bilmesi anlamında çok önemlidir. İlim, ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Kendini bilen ilim sahibidir zaten. Bu anlamda hepimizin bir şekilde yapabildikleri var, yapamadıkları
1: Evet.
0: var. Güzel yönleri var, olumsuz yönleri var. Bu bir yaratılış ve bir hayatın size belki de o imtihanın, dünya imtihanının geçici, kısa süreli yerin temel özelliği bu. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla her şeyi dört dörtlük yapmış. En mükemmel, en birinci hayatımda güzel insanlar hep oldu. Elhamdülillah. Sayılar azdı ama ben de öyle olayım dediğim güzel insanlar oldu. Ama onların bile dört dörtlük mükemmel, mükemmellik sadece Allah'a mahsus. Biz mükemmel olmakla mükellef değiliz. Biz iyiye doğru koşturmakla mükellefiz.
1: Evet.
0: Hayırda yarışmakla mükellefiz. Biz salih amel işlemekle mükellefiz. Ve bunu yaparken de ahireti düşünerek yapmalıyız. Yani ölüm bir son, yok oluş değil. Ölüm şeyin sınavın bitiş yeri, bitiş noktası. Artık ondan
1: Evet.
0: sonra verdiğimiz cevapların, işlediğimiz amellerin değerlendirilme vakti. Dolayısıyla çok hızlı koşarak giden bir devinim içerisinde, hayat içerisinde, döngü içerisinde biz bu döngüye ayak uydurmalıyız
1: Evet.
0: diye düşünüyorum.
1: Değişime açık olmalıyız her
0: Elbette,
1: halükarda.
0: elbette.
1: Zira programımızın ismi de evdeki huzur, huzura vesile olsun diye de aslında böyle bir başlangıçta niyet etmek gerekiyor sanırım.
0: Programınızın ismi de çok hoş ve güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Huzur hep dış koşullarda aranır.
1: Maalesef.
0: Ama huzur insanın içinde barındırdığı, kendisiyle kurduğu samimiyetin yansımasıdır. Dinginliktir aslında aynı zamanda. Olmayan şeylerin sabrıyla gelen dinginliktir. Olan şeylerin şükrüyle gelen dinginliktir huzur. Eğer olmayan şeyler size agresif, sert, kıskanç ve şikayetçi yapıyorsa huzur olmaz. Olan şeyler sizi şımartıyor, ukalalaştırıyor ve haddini aştırıyorsa, bencilleştiriyorsa, ben yaptım, ben ettim dedirtiyorsa bu da huzur vermez. Huzur

0: insanın içindeki bu kabulleniş ve teslimiyetin dinginliğinin diğer insanlarla birlikte, işte çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, evindeki kabullenişini ve başkalarındaki eksiklikleri de bu şekliyle, ama çocuğu sınıfta her zaman en iyi not alan olmasın. Olmayacak zaten. Bu sınıfta olsa bir sınıfta olmayacak. Evet. Şart da değil. Efendim, işte eşinizin geliri yetmiyor. Az geliyor. Daha çok gelir olanları görüyor etrafında. Bir şey olacak. Yani bunları sabretmek. Ama aynı zamanda çok güzel bir eviniz var. İşte çok güzel bir şeyiniz var. Şurada bu. Yani anlatabiliyor muyum? Sabır ve şükür noktasındaki dinginlik huzuru getirir. Bu anlamda bize düşen bu huzuru bulmada, yani sabrı sağlayacak koşullar oluşturma ve şükrü sağlayacak koşulları oluşturmada yeni fikirler üretmek, yeni metotlar üretmek. Yoksa her daim sabredeceğimiz şeylerimiz, her daim sabırdan fazla şükredeceğimiz şeylerimiz var.
1: Evet.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Kesin. Yani şükür için saymaya kalksak, biz garanti bizim hep elimizde olduğu için, mesela hava. Kaybedildiğinde değeri anlaşılan, ama değeri anlaşıldığında da artık vaktin geçtiği bir şeydir.
1: Evet.
0: Hayatımızda o kadar çok şey var ki, kaybetmeye tahammül edemeyeceğimiz kadar önemli, ama kaybetmeyi hiç düşünmediğimiz, hep bizim zannettiğimiz şeyler. Evet. Dolayısıyla evet, evdeki huzuru sağlamada sadece kendimizde değil, etrafı yakın çevremizde ve uzak çevremizde bizdeki huzuru etkileyen her olumsuzluk benim ya sabır ya da şükür noktama dokunuyor demektir. Ben orada bir yerde açık veriyorum. İşte o açıklığı kapatmada bence önemli kararlar. Demin verdiğim örneği tekrarlıyorum. Ne işe yaradığı belli olmayan bir takım vakitler var. Televizyon başında geçmiş vakit. Yani ne yarıyor? Benim agresifliğimi artırıyor mu? Sabrımı azaltıyor mu? Güzelim. Şükrümü azaltıyor mu? O zaman oradan, orası çok değil. Uzaklar. Değiştirilmesi gerekiyor.
1: Yine konuşmanızda değişim berekettir dediniz. Son birkaç cümleyle de toparlamanızı rica edeceğim. Zira bereketi mutfakta kaybettiğimiz gibi zamanda da kaybettik. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bununla da bitirmiş olalım.
0: Bir kere bereketin kaynağı Allah'tır. Bereket bizle gelmez. Bereketi veren Allah'tır. Ama Rabbimiz bize bereketi sağlayacak doğru yolları da öğretmiştir bize. Evet. Göstermiştir. O yüzden bir kere tövbe, gerçek anlamda tövbe, değişim demektir. Çünkü kelime anlamı da odur. Yönelme. Yani gittiğin yoldan vazgeçip Allah'a yönelme anlamı taşır. Yönelme dediğimizde, ha ben artık buradan gitmeyeceğim demektir. Allah'ım bir daha yapmayacağım. Tövbe ederim. Lütfen beni bağışla dediğimiz şey artık değişimin kendisidir. O yüzden tövbe insan hayatında çok değerlidir. İnsan geliştiğini hissediyorsa bol tövbekar olmalıdır. Ama nasıl tövbeli? Yani karar verdiği ve değiştirdiği şeyi eskiye dönmeyecek şekilde. Ha, yeni tövbe imkanları çıkacak mı? Çıkacak tabii ki, insanız.
1: Evet.
0: Yani yaparken bir şeyleri eksik ya da yanlış yapabiliriz. Fark ettiğimiz an oradan da döneceğiz. Düşünsenize, çok tövbe eden birisi çok değişim içinde demektir. Yani doğrusu da bu değil mi?
1: Eyvallah. Tevbelerimizin samimi olması dileğiyle de bugün bitirmiş olalım inşallah. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Yeni hicri yılınızı da tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Siz de sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erşen Gürcan hocamızı ağırladık. Bugün de değişimi, yenilenmeyi konuştuk hicri yılla beraber. İnşallah hayrımız çok olur diyelim. Yeni yılda da birbirimize dua edelim. Ve yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyası ve kurban hadisesi.
1: Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önder idi. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün, bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık bir imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç, fidye verdik. Sonra gelenler arasında da ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Hicri yeni bir yıl başladı. Bu yeni yılın birinci gününde bulunuyoruz. Bugün Muharrem ayının biri. O halde sizin Hicri yılınızı kutlarım. Yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun. Feyizlerle doğsun. Allah-u Teala Hazretleri bu Hicri yılını bütün alemi İslam ve bütün Müslümanlar için hayırlı

ve mübarek ve müteyemmen eylesin. Şerleri def eylesin. Hayırları fetheylesin. Lütfuna mazhar eylesin. Müşkilatları halleylesin. Müşkillerin havlini asan eylesin. Derdi olan kardeşlerimizi dertlerinden kurtarsın. Borçlu olan kardeşlerimizin borçlarını eda etmelerini nasip eylesin. Cümle kardeşlerimizi mutlu ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim.

Dini yönden Muharrem ayı önemli bir aydır. Zira dört muhterem aydan, haram aylardan bir tanesi olduğu için Kur'an-ı Kerim'le tescil edilmiş bir muhteremliği, mübarekliği olduğu için önemli bir aydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhtelif hadisi şeriflerinde bu ayla ilgili şunları buyurmaktadır. Kim Muharrem ayı içinde bir gün oruç tutarsa, tuttuğu her gün için 30 gün oruç tutmuş gibi sevap verilir. Ramazan ayından sonra tutulan oruçların en şereflisi, en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da geceleyin kılınan namazdır. Bir insan geçmiş senenin 30 günü olan Zilhicce'nin sonuncu gününü oruçlu geçirirse, giden seneyi oruçla kapatmış olur ve gelen yeni seneyi oruçla başlatmış olur. Allah böyle davranışını onun için 50 yıllık günahına kefaret vesilesi eyler. Muharrem ayına önem kazandıran hususlardan biri de Aşure günü olarak bilinen 10. günüdür. Bugün de oruç tutulmasıyla ilgili pek çok rivayet mevcuttur ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o gün oruç tutarak örnek teşkil etmişlerdir. Bu konudaki hadis-i şerifleri ise şöyledir. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Bir günün öteki güne içinde oruç tutmak bakımından bir üstünlüğü yoktur. Hepsi eşittir. Ama Ramazan ayı ve Aşure günü müstesna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendileri Aşure orucunu tutmuşlar ve başkaları da tutsun diye emretmişlerdi. Aşure orucunun hükmü nedir diye sahabe-i kiram efendilerimizden İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletini umarak, öteki günlerden daha faziletli diyerek, riayet ederek bugünden başka bir gün oruç tuttuğunu bilmiyorum. Bugün için bu faziletlidir diyerek tutardı. Aylar içinde de Ramazan orucunu tutardı diye buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye teşrif ettikleri zaman orada birilerinin oruç tuttuğunu gördü. Onlara sordu. Bu ne orucu? Niye oruç tutuyorsunuz? Dedi. Onlar dediler ki, bugün mübarek bir gündür. Allah bugün de İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve ordusu denizde boğuldu. Musa aleyhisselam şükür için bu orucu tuttu diye bildirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, Musa aleyhisselam bizim kardeşimizdir. Biz ona sizden daha yakınız. Onun sevindiği şeyden sevinmeye biz daha çok riayet ederiz. Dinin esaslarında bir ayrılığımız yoktur. O halde biz de bugünü tutarız dedi. Ashabına Aşure günü oruç tutulmasını tavsiye etti. Yalnız tam onlar gibi olmayalım diye, onlara tabi olmuş olmayalım diye 9'unda ve 10'unda veya 10'unda ve 11'inde tutmayı tavsiye buyurdu. Bu husustaki bir başka rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, önümüzdeki seneye çıkarsam, sağ kalırsam, o zamana kadar baki olursam, ömrüm sürerse Muharrem'in 9. günü de inşallah oruç tutacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru sorduklarında Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de onun yanında oturmaktaymış. Demişler ki, Ramazan'dan başka bir zamanda oruç tutmamı tavsiye ederseniz hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Orada bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz de orada oturuyormuş, o anlatıyor. Ben orada oturuyordum. Duydum, bu aynen böyle diyor. Peygamber Efendimiz cevaben buyurmuşlar ki,

Eğer Ramazan'dan başka bir ayda oruç tutmak istersen, Muharrem'de tut. Çünkü Muharrem ayı mukaddes bir aydır. Şehrullah diye anılan aylardandır. Haram aylardandır. Onun için o ayda tut. Onun içinde bir gün vardır ki, o günde Allah eski kavimlerden bazı kimselere tövbe nasip etmiştir. O evvelki insanlara tövbe nasip ettiği gibi başka insanlara da tövbesinin kabul olunmasını nasip eder. Onun için o ayda oruç tutun.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29. Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan, mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır. Yedi göğü, birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz, aradığı kusuru bulamayıp, yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz, dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları, şeytan ve benzerlerine, göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar, evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık, şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor.

Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkar nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu o her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? Kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur. Ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar, eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık onu yakın bir halde görünce, inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz, bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, O Allah, Rahmandır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz O'na inandık ve ancak O'na güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, O kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. Sert

bana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. İşte sabaha karşı, hadi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. Onlar, aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce, herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise, hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. Onların en insaflısı, ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz dedi. Onlar, Rabbimizi zulümden tenzih ederiz, hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, yazıklar olsun bize, doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağ olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar, fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliğe devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi

onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılıp ufalandığı zaman işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmaz.

yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, şüphesiz o, Kur'an, hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o, Kur'an, günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki, içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o, Kur'an, inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o, kesin gerçektir. O halde, o, büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et. Me'ariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını, 3. ayette geçen Me'ariç kelimesinden almıştır. Me'ariç, Ma'ric'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir.

Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri batılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerine bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için, imana gelsinler diye ne zaman davet etsem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki O sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi
Suva'yı

Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler, ruhani, latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre, bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede cinlerden bir grubun gelip Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini, Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse,

Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur. O, gizli olanı, seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz. Ancak onların da önünden ve ardından gözetleyici melekler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Müzzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk, ibadet et, ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz, senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece, ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök o günün dehşetinden dolayı

yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni her türlü kirden arındır. Azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına, hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o, Velid bin Muğire, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarına çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak

sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı, insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için, muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara, sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o, Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar! Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen, hakikaten

bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe zigottan yarattık da onu, insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağalar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara

ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et, teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure adını 1. ayetteki Mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ederiz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu, imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki sizi de evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri

0: yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin, biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 29'u dinlediniz. Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 29.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

bir ikindi gölgesi ömür dediğin. Zaman hızla geçiyor. Her geçen an yeni bir ana hazırlık. Her hicri yılbaşı yeni bir samimi niyet ve plan tazeleme mevsimine tekrar tekrar giriş. Hicri yeni yıl. Daha iyi ve güzele doğru yenilenmenin zamanı. Hicri yeni yıl. Hatalardan pişmanlık duyarak dönüş yapma zamanı. Hicri yeni yıl. Ümidin, inancın, kurtuluşun ve kardeşliğin yaşanması. Samimi ve tazelenen niyetlerle Hicri yeni yıla merhaba.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.